Yang tarqatqisi Slushetingda mas qadamda anglatiladi. Anglovchilarimizning programmamizni Slusheting appsini anglashni qarshi olamiz. Hurmatli radio anglovchilar, amda yurtimdagi yangiliklar sayfamiz tiqtonlar bo'ladi. Bu sayfamizda aholilarni chatni qarab turguchidan qatnash quchiga aylantirgan 10 ming kishilik o'ltiroq rayon to'g'risida so'zlab beramiz. Örümçe Çöntiyen Yacı Oltırak rayonundaki yeniden tütken Şinfu Şautiyen'de Balla Gönül İç rayonu da balıla seyirliğiş oynava tatdi. Bir neç ata ana Bəxt Kengşiş koridorda oltırıp aramağaş parangış va tatdi. Yandaki güllikteki təşi ravan yasalgan ötüşmü yoldan 76 yaşlıq Doşanşa xaltikini iştirip məzmut qadam bilen ötüp getdi. Bir aydın köprek vaqt ilgiri, bozulup boşap ketken bu ötüşme yolda yağmur yaqqan künleri su yığılıp qalıdığan boğaşqa yaşanğanla balıla sırtqa çıqqanda aylınıp mağatdi. Əmdilikde Oltıraq rayonğa 2000'dan artıq şiyat qızılıp, remont qılınıp, bu ötüşme yol ravanlaştırılıp, bu yerde sayılı qılıdığanla köpeydi. Örümçe yukarı yeni texnikalıq kəsiblə tərəqqiyyat rayonu, Yenşa rayonu, Neftlik yeni kənti köçüsü, Cengnin məhəllisiki caylaşqan 800 min kvadrat metri köləmdiki bu oltıraq rayonda 6800 aylik 14800'dan artıq ahalı oltıraqdı. Oltıraq rayon çoğun, nopus köp, iltimas tələbləmi köp bolğaşqa, idarə qilish onca asan əməs idi. Özgürüş bu yıl 7 aydan başlandı. Mahalla öy-joy mulozimati bilan hamtirdiki bo'lib, ishni ahollarning kundalik kichik ishlari, bosh qotirdigan ishlardan boshladi. Qattiq detal darajasini o'stirib, mulozimat unumini yuqori ko'tarib, mexanizmini ravonlashtirishga o'zgarış amaliy turmushda amaliylashdi. Qattiq detalni o'zgartirish oyoq osti bilan to'xtab qolmadi. Baxt kengishish koridori Balıla köngül içiş əsli həliri, mədəniyyət temi, baş temiliq çıraq qatarlıqla arqı-arqıdan oranlaşdırıldı. Ahalə Mınguangçın, ilgiri balamını ilib, bina ətrapını çörgüləpli boldı qılatdım. Hazır məxsus köngül içişmə rayonu ba, balıla xuşal oynayalaydıqan, çoğlamı koridorda aram ilib paranışalaydıqan boldı, dedi. Bu Oltıraq rayonunun öy-joy mulozimati türü direktori Şü Hayyan tanıştırıp mundaq dedi. Özgertiş, guruh baş şirketinin her tərəflimi qollışığı erişdi. Kəsbi planlaş kollektifi Oltıraq rayonuna kirib, orınlaşıp, binalarının orınlaştırılışı və nopus qurulmasıqı birləşdirib, türlik əslihələrini muvafiq yasadı. Qatıq detal dərəcəsini östürüşdən başqa, texmi aşqışlıq bolğını, idarə qilish mexanizmini qayt turğızış boldı. Toğrusuda məsləhətləşdi. Köpçilik, u bir eğiz, bu bir eğizdən sözləb, özlərini xəmgi salğan bu işlə toğrusuda ortaq tonuş hasılı qilişdi. Bundaq mənzərə, bugünkü gündə daimliq halətki aylandı. Hər həbdədə, muqum işki meydan yığın içildiğən boldı. Bunun biri, mülük egilleri bilen körüşüş yığını bulup, bunun da öy-joy mulozimatidagilar ahallarının yürek sadasına kulak salatdı. Yani biri, mahalle bilen öy-joy mulozimatida birleşip açıdığan tahlil kılış yığını bulup, ahallarının iltimas talepleri madde mu madde rätlenip, tür mü tür tüzidilatdı. Öy-joy mulozimati amibi paydını qandaq yig'ish, qandaq ishiltishni tashabbuskorlik bilan mahalliga doklad qilib, mulk egalariga bildirib, hisobot daftarini oshkorlaydi. Jingning mahallasi partiya komitetining shujisi An Jinglong mundaq dedi. Hozir masala ko'rilsa hal qiladigan odam bor. Ishlar vaqtida bartaraf qilindigan, har bir ishga javob qaytarildigan bo'ldi. Ahalla chat qarab turguchidan qatnash quchiga aylanib, fikr berish holatda o'rtaq kengashga o'zgirib, ko'cha boshqarmasi ishlarni bir tutash planlaydigan, mahalla yetaklaydigan, mulk egalari qatnashadigan, uy-joy mulozimati amaliylashtiradigan idora qilish andissi bora-bora shakllandi. Mexanizm yaxshi o'rnatildi. Mulozimatmi yetishib mangdi. Tushda uy-joy mulozimat o'rindiki remontchi ustam Matao
bir aholining oshxonasidagi jumakni amdila remont

Hörmetki radyo dinleyiciler, Vatan Minin Ailem programımızı devamlaştırıyoruz. Qani, devamlıq dostlarımızdan kelgan fikirlarga qarsaq, Rahman Ahmet ismlik anlaguchimiz programımızı yoqtirib anlaytibdi. Xush kelibsiz qarshi olamiz. Ayubjonmi programımızı yoqtirib anlaytibdi. Xush kelibsiz qarshi olamiz. Esil Tam ismlik anlaguchimiz sizni xush kelibsiz qarshi olamiz. Yaxshimisizlar, riyosatchilar? Go'sh bozorining oldirgi yo'llari ravon. Men bu yoqtirib anlayotman, do'kon ochqach, deb rahmat. İşleriniz onuşluq olsun.

Hürmetli radio dinleyiciler, yarın isim sahibimizden Abdunum Rayon dereceli gayri maddi medeniyet mirası vekillik varisi Hamidin Abdurrahman'ı tanıştırırız. Köz günleri Kağlık nahiyesinin çoğun basırda kuyaş nuri parlap duratdi. Koçada dopki valgan bir bovay beşine tüven salgınıca ötüktik vatatdi. Aldığa tomşıqı yumulaq, paşnısız, uzun kısqa netçi 10 cüp ötük tızılgan bulup, ötüknün uçuğa 3 bulun şekillik nakış çüşürlgen idi. Bir sayahatçı zonsayıp oldurup, ayağının sılıq çamigi sınçılap qarap, teylip kitem dukandağı dep soru idi, bovay ötükni qoluğa ilip, yerge sirkep durup. 2 gün kesinizle çami yerikleşip teyilmaydıgan buludu. Koy yunu paypaq bilen kesiniz, kışta putunuz naidi ısık durdu, dedi. Bovay'nın ismi Hamidin Abdurrahman. O, Abdunum rayon derecilik, gayri maddi medeniyet maraslarının vekillik türü bolgan, çoruk ötük tikiş ünürünün Abdunum rayon derecilik, gayri maddi medeniyet marası vekillik varisi. Çoruk ötükni tikişte birinci kademde teri tallaş gerek. Hamidin koy terisi, kalı terisi, tögi terisi ve kotas terisini tallap tikidi. Ötüknün çami kilin kotas terisinin kılınganda, tikilgen ötük puhtı çıkıp, tağ yolu da mazmut mangılı boludu. Ötüknün koncuğa yumuşak koy terisi, yaki tögi terisi işletken de, uşkı hem gelip, sürkülüp, ağırtmaydı. O, ayağının yüzünün çamigice sap teri işildimen, serih kalı derisi, kotas derisi bol-

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli xəbərlər proqramımızını başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsızlar, ertigelli xəbərlər proqramımızın anlayışınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 22 günü, Seyşembe, Dehqanlar kalendar boyunca 8 ayının 12 günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Jongo Rongtong Grohinin baş müdiri Li Wenqing bilen görüşdi.
2: Tunji qitimlik Milletler İhtibaklıqı Taraqiyatı Təşviqat Tertliki Şinjan Yürüşlük Pahaliyeti başlandı.
1: 8 ayının ahırıca Abdınım rayon boyunca Bingtuan'a öz işi kalan halda tizimlap əngi elingan Puhravi Karxana Bultır Kışı Məzgildikidin 9.65% açtı.
2: Abdınım rayon yerlik sanat asasını çoğunqur qezip, bekar turgan sanat baylıqını callandırıp, sanat ıqsadı bilen mədəniyyat, sayahatçilikki tən kuvvet koşuş, öz ara mənpət yetküzüp ortaq rabajlanışını işqa şurdi.
1: Şinjan doğru çüyen

0: Dürmesini yaşanganlarga muvafıklaştırış ve dosalgısız kılış ıslahatını noktada sınav kılıp, doğru çöndürmesini enik görelmeslik meselesine el kıldı.
1: Stansımızın küçük özgertiş, çoğun illiklikini namayan kıldığı diyen mavzudaki obzori.
0: Emdi haberler anlanlar.
1: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şucisi Çön Şavcan, Abdonum Rayonluk Reisi Erkin Tuniyaz,
2: Tünögün Ürümcide,
1: Cungu Rongtong Mülük Başkuruş Grohi Çeklik Şirketinin baş müdiri Li Wenqing ve onun hemrahları bilen görüştü. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şucisi, Abdonum Rayonluk daimi muavin reisi Zhang Yingchun görüşüşke katnaştı. Çön Şavcan, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bintuanik Vakaleten Li Wenqing ve onun hemrahlarının Şincan'ı tekşürüp tatqiqilish, tekşürüşke kelgenlikini karşı aldı. O mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komiteti Şincan xizmetiga yüksek ahmiyat berib, yeng davrdagi partiyaning Şincanni idora qilish tadbirini bekitib, Şincanga davlat umumligida 5 chong strategiyalik o'rin bekitmisi berib, Şincanni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakladi. Jungo Rongtong Rohi Şincan hizmetini zor küş bilen kollab, Şincan iqtisadi ve cemiyetinin yukarı sifatlik terakkiyatı pahalı tökip koştu. İşki tarafının dikkatini devlet hizmeti umumluğa mulazmet kılışkı merkezleştirip, merkez karxanası bilen yerliknin emeli hemkarlıqını sicil küçeytip, pen teknikide yenlik yartış ve neticini aylandırıp paylanışını mas alıqı sürüp, kes hemkarlıqını küçeytip, selimi caylaştırmasını elalaştırıp, zaman bir yez ilgiliki, davalaş, sağlamlıq, şehir yenlaş, medeniyet, sayahat mulazmeti katarlıq sahalarda yetekleş küçük küçlük, bir tür ki noktalık türlerini yol koyup, Şincan'ın özgüce, evzel zamanvi kesip sistemisi berpa kılışıga küş koşuşini. Merkez karxanasının Şincan'ı yardım beriş hizmetini çoğunkurlaştırıp ve kengaytip, kesip ve tür arqılıq, iş korulaştırış iktidarını aşırıp, Canobi Şincan'daki er millet almasının öyük yıkın caydı iş korulışı, kırmını mukum aşırışıgı türkü buluşunu ümit kılımen. Li Wenqing, Şincan'ın Jungu Rongtong Rohi'nin taraqqiyatı köngül bölgenliği ve onu kolluğalıqı rahmet etti. Şincan bilen nemkarlıqını yanımı çoğunkurlaştırıp, Şincan'ı yardan berişinin universal ünümünü aşırıp, yezgilik işlep çıkırışı, pişiklaş ve yezgilik mahsullatlarını setişini zor küş bilen alğı sürüp, şehrini yenilap özgertişki pahalı katnışıp, pentekniki sahasetki hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, mulazmetçilik yuğurma taraqiyatı yen kes pahalıtı barba kılıp, her millet anmısının iş korulışıp, kırmını köpeytiş yolunu kengaytip, Şincan ıksadi ve cemiyetinin yuğurus sifatlik taraqqiyotiga va xalq turmushini yaxshilashga texim yaxshi kuch qo'shadiganligini bildirdi. Qodim Kabin va Abdonim rayonining munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Abdonim rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdonim rayonining raisi Erkin Tuniyaz 9-oy ning 19-chi kuni tushdan keyin Abdonim rayonining nuqtalik sohalar selinmasiga tahlil qilib hukm chiqarish yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda partiya markazi komiteti Gouyanning selinmani muqimlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalari chuqur izchillashtirildi va amaliylashtirildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirmasiga asosan navbatdagi mablag' selish vaziyati saqlangan masalalar tahlil qilindi. Yanımı ilgirlab yoshirun kishini qezib, ko'paymi miqdorini tepib, bo'sish hosil qilib, yillik nishon vazifalarini jasorat bilan o'rinlash ta'kidlandi. Abdonim rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdonim rayonining doimiy muavin raisi Zhang Yingchun yig'inga qatnashdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Selinma Şincan iqtisodiy va jamiyatının yuqori sifatli taraqqiyotida muhim tiraklik rol o'ynaydi. Yillik nishonni tavranmay ko'zlab, ishonchni chingitib, tashabbuskorlik bilan ishlab, siyosat purustini ching tutib, mavqani amaliyotga va avtonom rayonning turlik afzalligiga qo'yib, kuchlik, unumlik tadbir qo'llanib, mablag' selish yoshirin kuchini eng zo'r darajada urg'itib va qo'zg'itib, yuqori sifatli taraqqiyotning sijil yangilanishi, yaxshilanishiga turtki bo'lishni puxta taraqqiyotga qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. noktalık

0: neft ayrış zavutudun ibaret 3 çay devlet derecelik sanat mirası tizimlikige. Uluqçat nahiyasının Kansu bazarı qatarlıq 13 çay Abtonom rayon derecelik sanat mirası tizimlikige kirgizildi. Ürümçi, Çoğma 1-ci nomor Mədəniyyət İcadiyyəti rayonu əsildiki dorigerlik karxansının sexa asasını özgərtilgən. Alt korpus sanat mirası imarati mükemmel saxlanğan. Bugünkü gündə konu sex özgəçə meydan sarayğa aylandı. Avtomobil barıqahi, mehman sarayı selinib, bir türküm yemək işmək sorunu, meyxana, arqarqıdın makalleşib, şəhər istimali köpxil yeni muhiti barlıq gəldi. Ətrafda oltırışlıq, Gong Guiping daim bu yerge kilip aram alıdı, köngül açıdı. O muhbirgimin dağıtıdı. Bu oran ilgiri pişiklaş sexi idi, hazır özgertilip hayati küşke igib oldu. Ürümçi Çoğma 1-ci numarlıq Mədəniyyət İcadiyyəti rayonunun kurguçisi Bi Chuanpeng mındaqdiri. 1-ci, 2-ci və 3-ci qararlıq türdə 200 ticaretçi ticaret qılvatıdı. Bağçı rayonudiki mədəniyyətki təvə bir qısım amıllarını yanımı kəngəyitib, ətrafdiki 5 kilometr dairdiki istimalçıların toplab, qaytıdın istimal 6 şəkilləndirdik. Şincan'da hazırgıcə Abtonom rayon dərəcəlik sanayət sayahati ülgü bazısı 39 yetti. Bunun 4-i dövlət dərəcəlik sanayət sayahati ülgü bazısı tizimlikige kirgizildi. Bular nefet, polat dömür, araq qoruqi, yemeklik pişiklaş qatarlıq köpxil türünü qapıldı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıladı. Yıl 5-dən hazırgıcə Abtonom rayon boyca 50 nahiye şəhər mərkizi bulut doğruxanısını 57 nahiye şehir retsipini merkezlik tekşürüş bulut merkezini sınav tariqisi yürüştürüp, kaplaş nesbitini 64.8% getgözdi. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevcisi baş doktor khanısının Xocirdi Mongol yezlik doktor khanısında doktor Yan Shaoqing'nin salametlik ahvali ve kesellik tarihiga asasen yazılgan retsipni akıl tekşürüş sistemimizde tekşürüp bekitgenikin sozulma kesellik doğrusu yazıp berdi. Yan Shaoqing mundaq dedi. İlgiri doğrusu etibiliş üçün nahiya bazırıq barattuk. Hazır yazılık doktor khanıga kaçalı kelsek doğru alalayımız. Doğru khanını başkuruş akıl hem bahri sistemimizden yardımı da. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevcisi baş doktor khanısının 3 doktor khan rayonu, 8 yez bazarlıq şöbe doktor khanısındaki doğrunun ıskılat kaldığı, ünümlük vaxtı qatarlıq sallıq məlumatlarını bir qıraplı belgeli buladığan boldı. Qaysi yez bazarda qaysi doğru kemçil bolsa, sistema avtomatik əsker tutun. Baş doktor khana dərhal doğrunu təqsimləb, tez sürətli toluqlaydı. Tekes nailik davalaş ortak gevcisi baş doktorxanısı, xalq doktorxanısı doktorxan rayonu doğru bölümünün doğrugiri Pərizat Yusuf mındaq dedi. Doğrunun ünümlik müddeti ötüp getip ısırap buluştun. Nagiyacıda doğru kemçil buluş, ünümlik müddeti az kalan doğrularını xalqancı obrot kılış ahvalını saxlandıq. Doğrunu toluq təksimligenden sırt, doğru şiltiş bir xatlarlıki ötkilinimi çın tutuş gerek. Retsipni akıl tekşürüş sistemimizde tekşürüp iniklaş bilen kesbi doğruger kaydı tekşürüşünü birleştiriştek retsipni koş tekşürüş endiyesinde tekes nagiyası da retsipnin layıqatlik buluş nisbeti 92%'nin yukarı seviyede mukumlaştı. Merkezi bulut doğru kanısı bilen retsipni merkezlik tekşürüş bulut merkezinin ibaret işki merkez kuruluşunun kengişi bilen Abdonum rayon boyca asasi katlam dabalaş, saklıq saklaş aparatlarga otur hesablen 268 türdeki 316 yıl doğru. Devlet bekitken noktalıq kesellik doğrusundan otur hesablen 103 türdeki 109 yıl doğru seplendi. Yukarı kan besim, diyabet, tosluş karakterlik sozulma öpki kesili katarlıq sozulma kesili barlarını doğru bilen təminleş dairesi sicil kengaytildi. Abdonom rayonluq Səhiyyət Sağlamlıq Komiteti doğru siyasi ve asasi doğru tüzümü başqarmasının birinci dərəcəlik modiri bölüm əzası Wang Wenji mundaq dedi. Merkezi bulut doruxanısı bilen retsipni merkezlik tekşürüş bulut merkezi kuruluşunu tezletip, 2026 yılı işki merkez kuruluşunun tamamlanış nesbitini 75%'ki yetküzüşki kapaletli kılıp, 2030 yılının ahırda asas katlamını doğrunu birleşip başkuruş mekanizmi bilen toluk kaplaşını əmelge aşırmız.
0: Stansımız xəvri. Abtonom rayon yakında doğru çöndürmesini yaşangalarına muhafıklaştırış ve to'salg'usiz qilish islohotini nuqtada sinoq qilib, avtonom rayon bo'yicha dorilarni bozorga solish ijozati egalarini nuqtada sinoq qilishga ilhomlantirib, yashanganlar va mayiblarning dori ishlatish ehtiyojini qondirib, dori tushundirmasini aniq ko'rolmaslik masalasini hal qildi. Bu qatimqi nuqtada sinoq qilish doirasi avtonom rayondagi dorilarni bozorga solish ijozati egalarini qoplab, Davlat dori nazorat qilish boshqurish idorasi e'lon qilgan dori tushundirmasini yashanganlarga muvofiqlashtirish va to'salg'usiz qilish islohotini nuqtada sinoq qilish xizmati loyihasiga asosan tanlangan doim ishlatiladigan, ishlatiladigan va sirtdan ishlatiladigan dori yasalmalarini o'z ichiga oladi. İqidarlar karxana və tür əməliyyətini birləşdirib, dövlətin nöqtədə sınaq qiliş xizməti layihəsində bekitilgən nöqtədə sınaq qiliş usulu boyunca tizimqə aldırıb becərisi boludu. İqidarlarının doğru çüyəndirməsi, bəlgini avazlıq tarqıtışma lazımıdı, əmalar yezıqı uçuru bilən təmin işigə ilham verilib, yaşanqallar əmalar və körüş qüvvəti tosalqoğu uçurğan başqa ağırıqlarının doğrunu bixətər işilçigə kapalətli qılınıdı. Ta'minlangan qog'oz tushundirmaga qarata iqdorlar aloqador tuzish ko'rsatmasiga asosan dori tushundirmasi oddiylashtirilgan nusxasi, dori tushundirmasi cho'ng xatlik nusxasi tuzishi, aniq farq etkili bo'ladigan bo'lishi hamda mazmunining chin to'g'ri bo'lishiga kafolat qilish kerak. Elektronlik tushundirmada dorining eng kichik setish bo'ligi o'ralmasi yoki qog'oz tushundirmaga siziqliq kod yoki chipar kod besilsa, Savma qilish orqali elektronlik dori tushundirmasi to'liq nusxasini ko'rgili bo'lsa bo'ladi. To'liq nusxasining mazmuni dori nazorat qilish boshqurish tarmog'i tasdiqlagan eng yangi nusxadagi tushundirish bilan birdaklikni saqlash kerak.
1: Endi stansimizning kichik o'zgartish cho'ng illiqlikni namoyon qildi degan mavzudagi obzorni anglatdimiz. Dori tushundirmasi og'riqlarning dorini bexatar ishlatishdagi muhim ko'rsatma. Şinjang dori tushundirmasini yashanganlarga muvofiqlashtirib o'zgartish ham to'salg'usiz qilish islohotini nuqtada sinoq qilish xizmatini boshlab yashanganlar va mayiblarning dori ishlatish qiyinchiligini dal joyda hal qilib, xalq turmushini inchiga a'lolashtirib, ommaning kundalik bosh qotirayotgan ishlarini hal qildi. Bu illiq qam amaliy bo'lgan xalq turmushi tadbiri. Turmushda nurg'un dori tushundirmasining xat shakli ham kichik Həm zic, yezıqları düşünüksiz. Nurgun yaşanqalla doğru işlətkəndə pəqət pərzəntlərinin tapılışıqa ya ki təcərbisi qalsasən doğru işgəşkə asalı doğrunu xata işçi biliş, vaxtada işmək ötküzü bitiş qatarlıq məsillər körülüb, sağlamlıqqa yoğuşurun xəyib ilib gəlməkdə. Çoğun xətlik nusqa, addiyilaşdırılğan nusqadiki qəğaz düşəndürməyə savma qılışarqılıq toluq nusqısını görüş, abazlıq anlatış qatarlıq səmimi mülazimətlər maslaşdırılıb, doğru uçurunun həqiqi, toğru buluşuqı kapalətli qılınış bilən bilə, alaydı kişilər topunun işiltişigi mas gəltürülüb, doğru işiltiş mülazimətdiki yençki kəm tüklüklər toluqlanıb, doğru işiltişki yetəkçilik qılıştiki tosalqılar həl qılındı. Xalq turmuşidagi baxt mana shundoq inchki turmush tafsilotlariga yoshirilgan. Bu islohotning tez amaliylashib va umumlashib yashanganlar mayiblarni to'g'ri ishlatishda texmu xotirjam bo'lish imkoniyatiga ega qilib, qalbni illatadigan xalq turmushi mulozimati orqali ommaning to'g'ri ishlatish bexatarligini muqim qo'g'dishni umid qilamiz.
0: Әмде мейхірі мұхабәткі толған Тияншан, Шинжанғын ешалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Сәнші өлкісі Шинжанғы ярдан беріш қызметі де партия құрылышыны күчейтіш, қалыпны иллетіш түріне чың тұтыштын кәсіп кіргізіп бейш жолыны кәңайтшікші болған жәрянда қалық тұрмышыны капалатландырыш вә яқшылашыны баштын ақыры гәуділік орынғы қойып, Шинжанғы ярдан беріш байлықыны асаси қатламғы майыллаштырышқа үзліксіз түрткі болды. Сәнші өлкісі ярдан беріп құрған Фуган шәхірі, Чангуан базыры, Ли Ян кәнтідікі партия әзалыры, амма мұлазымет мәркізді кәнт ахалыры кәсіп ежір ватады. Бұ жай шәр езі ахалысы давалыны соғырдысы, әмге қапалты қатарлық кәсіплеріні кәнтті, еқін әтірапта бір қитымдылы бейджірішіні ішқа шұрыплық алмай, мәдіниет тән тәрбия көңілі чіпалиетлері өткізілдіған әң ават ергі айланды. Лиян кәнтінің ахал

0: Şunun karı
1: Sırap kıkandaş benzi olan dep mi?
0: Şunu ben ne kısam, sorsam bula özünün nakşe tamaydığını bilmeydi o dep başta deydi. Lekin nakşe tamısın
1: bu dünya. Biraz tepme koymaptı da hem de nakşe tamısın. Hicilok,
0: hicilok dep koyamaydığın gep.
1: Onu eğitimen dep turvasın tazı bezde.
0: İsi buludu ama özünün köyünü hoş kılıp edem yok yerlerde.
1: Öyle
0: yağız kağında.
1: Yağız kağında hazır.
0: Başkaları dehli kımaydığı halette.
1: Hazır hem de abdumobile edip kitu atkan çağlarda. Öz yalnız vakitlerde ancımınca itibas buldu he.
0: Tağının çok kısık çıkıp edem yok yerlerde. Kurt kongoz, kuşlaşlar, kalla, koylağı etibas buldu. O ademler etibas bulmaydı da o nakşine.
1: Allah ite nakşi itkılaş tağlağı çıkıp değil hem de. Şirin götüreplay tağlağın enselleri çıkıp neyim
0: anınız. Yıkın adam.
1: Nakşi itip gileydigen de be.
0: Bumuz ödüklerini çıkırıp ödesi son.
1: O ağız bile iyisi bezdi konu ağan kuşlarını uçurup derekle arsa kırıp buraya oraya çıkıp itkan bile mi o emmisin.
0: Kontumuna kulluğun iti oldu.
1: Şimdi ona ben 121. başlangıç, 126. başlangıç mektepten deydi. Hayhong topta akış bazırağa mangan yolla. Yaman tosulup getti deydi ama birinci numaralı taksiyle uçururken. Rahmet siz geldi mi?
0: O bilemle uçurur bakan
2: Leyla. 21'e.
0: 21 ise.
1: İş yanı aldı ki yollardı. Maşallah belki çıkamaz. Yollar havan diye uçuruna yumuş eve atıp duydu. Cuma davan şiyini aldı. Maşallah sel köp uyardın ötüp Fukancı'ya karıldığın yoldu mu? Maşallah köp diye uçuruna ender eve atıp duydu. Aziz efendim. Nenhu donlu kızırplık etti o bu yol. Yaman tosul dedeydi o.
0: Özal.
3: Ona yakşı etten mi de ama nakşine ama tüzük etme. Düzüvetten biz onumaydı o. Esret kaydım hata okuduk ya.
0: Esret kaydım hata okuduk
3: ya. Manda okuydu ne? Bu hata bu icat edin hep duralı kaldı.
0: Hoş da şu okumayı demez mi?
4: Ben icat edin hep duralı kaldı. Ben icat edin hep duralı kaldı. Ben icat edin hep duralı kaldı. Ben icat edin hep
0: duralı kaldı. Omaklan okuyor kem kamu sunucu mu?
1: He,
5: o işinci. Boşun işini çöldü.
0: He,
1: vay rahmet.
0: Oldu avazı kaçırlar ne bre? Hemen onda olsa.
1: Dişan yolu belki tosulup kaptı daydı cuma. Aksu uçurucu Enver. Rahmet.
3: Orhan yolları mı canım? Bir şimal yolu işte mi canım? Dişan yolu işte yolla araban. Sen karşı tarafı yolla araban.
1: Makul. Yakışım sile. 22. başlangıçtan aldım. Maşallah köpken. Ben Rukiye kızımla belki baldur apırıp etken. Şu an sile salam etti. Dep koyun apa. Et uçur bir ay digen dedim. Şunu bir yetkizip koyay daydı cuma. Makul makul buldu.
0: Hey canım, bu hoşuna
6: istirahat
0: ediyorum.
1: Makul Aybeke. Bugün ben en üçünün de hala bazırı buyurup geledigen mümkün olsa dinleyicisini itip etsen alıp tükerdiydi İlhamcan.
0: Dinleyicisi.
1: Aç en üçü domen şişanda basınızlı bulam ki?
3: Ma, maşindin kalayını kalırım taşımayla. Hazırlar, Mekke'den altında basına gelen maşin. Kakasıdır, atkan a. Yeni kisvaka maşin, şirketi atkan üç şirketiyle.
0: Mene. Miştah oldu bana.
3: Kur'an bir izletesin, onuza altı, kutsunun üstüne
1: başlayacak. Makul buldu, rahmet. Şirali ettikendim, Nakşanlam'da Süneyemra yolu, Şimal'dan Canıp Kıravan karşı taraf taptım o bulla bize. Köptüğünü gün ben muş ekspedisi yakılmen de bir kumlu kumandım davatmamdınız Şirali. Tiğnep gitme, yaş yolun tip, öğün tip, kaydık hep siz herhalde. Yakşöpte. Pat pat aşında ekspedisi yakılmen de kumluklağa, tağlağa, bağla uya bir ekit kaldı gencim ama Şirali'nin ondan bir kızıkışları baki.
0: Aşağı gibi yüzün tanışaydı. Yağın gezi.
3: Brüz yaptıklar yoluşturmaz. Kampango bilo unza atırat karatmanga yolunuştur alanken.
1: Fukan koçisi koç yolun işte maşallah bekköp dostluş padiga uçuruna Nur Ustam evet tuttu. Rahmetsizge Nur Ustam he.
0: Dungarhan körüktüm uçu çidavan nallu canım karatmanganda maşallah acık ya kızla çırakta. Uçar tor taksiyle uçur ya.
1: Şikinç aylanmam, üçün karab manganda yoldu maçılacak yandap mahalısı pek astı emez. Pek medeniyetlik mahalısı süret astı buldu da Faris doktor.
0: Bayağı tanıtı, kaydı gep kalan gepini alsak oldu. Kaysi gep o?
1: Kaynap kaynap kalan gepini alsak
0: oldu. Aynen kıyma. Bezen bir taksi şoförlü. Degen de mi?
1: Bakken sile, degen çı.
0: Yok, oy be katlık değil mi?
1: Katlık yakıldım ha. Garip o güzel taraf yollar havan deydi Ali Can.
0: Haydi ağzını itip aldım ondan. Şikinç aylanmam, üçün karab manga yolda maçılacak ya yandap mahalısı pek astı emez. Pek bek medeniyetlik mansa süret astı nim dedi qando varis doktor
1: aşı varis doktor mışına gəqilğan bu qaldı iş qılıb tez tez mansa bolsa aş maşınısına kontoz uçup basa aşına tez mansam deydiğan bolaptı bu doktorlar yaman tez ama ay sajan köz doktor maşına ciddi astıma qallan qaplaydı am bu varis doktor qoşuldu de Yen qayadı gəqilmay alıb atqan doktorlar ba aşında ciddi meyib atqan astıma qallan çıçınlar qerşi
0: ey nimkam Mesela sen o nimkan. Bunda aldırap, bunda ciddilişip, durmuşunlarını bunda kıldığan ha. Oldu mu? Ben mi çoğum şu? Oldurmay.

0: Hansı ki edep uylayamamış etrafımdaki edemlerini çö?
1: Turmuş ritim açtı.
0: Ula aldırmadan bolsa bizim aldırmasak mı da?
1: Hemimiz aldırmadan bolsak demek çok olmaz. Ben maçına uylayayım cuma.
0: Şu?
1: Oksaç uylayıp tık bu mesele.
0: Bir yerlerim de sayıdaki bakan çağı diye tıkka yokla bir yerlerim bakan çağı da aşılanın aldırmadan karap çö. Bizim işte aldırmasak neyim bula deyip başta. Sizin uylayam siz?
1: Ben aşına uylayayım hazır. Aslında mangalla karap mı çö? Neyim daha yakışım işte. Aslı mangsa, aslı gel kısa, aslı iş kısa aldırmasa mı da? İşler yığılkanmışsa de bunda uylayma. Bu doktorlarım da ettiğinde kılığa operasyası var mı? Ettiğinde yatakta işürüdüğün açılar var mı? Bimarları saklap kalamdı o aşında bir aldıraydı o şeydi.
0: Vay bunu bağ mı?
1: Dert düşünüp durayla hem de.
0: Ya da yeni bir doktor bağ mı? Bunu bağandı ki o kaydıdı karan. Hem de bu ya doktor yok opkaka işi yok karan. Bir doktor bağ o ne mi dersi reisle?
1: Hem doktorlarını aldırmanla değil desek.
0: O yeni bağ tutsa
1: verip almış. Ulan da işte aldırmanla desek.
0: Verip almış işte demez bu.
1: Başta mı?
0: He.
2: 174 yol kavrama Mişen'den sancak çağırsa. Aspiriz oldu. Sürün niye verin sancı? Sıraçlılık başına yadır o anken ha.
0: Oldu. Kaşkadi yolu çıkıyor ama Avrupa Gülü'nün iki aldı yollar o anken de. Roşengül 8550.
1: Gümü bu istansını aldığı yollar havandaydı, çeper toy taksiyene uçuruyor mu? Cuma, makul.
0: Havanın yakışılığından karlık tağlamı inek görünüm atıdı. Koyulun tağları, karanla. Abba karlık tağla. Küzemge tolumu çıraylık göründü. Yırakta kat götürüp durmakta. Abba tağ. Oy, karlık tağ. Dep fikirleniyor laptı. Oy bir ke.
1: Akaşın hazırlık hissiyatmışın da kendi.
3: Ben son olduğunuzu, kocacan karak malbeyen yiyor kocacange.
0: Makul, yüz
1: püya. Kongonşan yoldan Longshan koçsa karab mağın yolun işte maşallah köp tosluş iğe tosluplu kaldık. Daydı cuma mağın. Bu kalitemden uçur ya, Longshan koçsi. Makul, rahmet.
0: Yüz püya.
4: Bariz yatırı tövbe ötürü ama çiyan ya yoldanlarından alırın duanı görüp çıkan yolun işte. Hakikaten
0: buldu.
1: He, makul buldu, rahmet. Nurali.
5: Salam, bariz yatırı tövbe tıkkadan yolup kura. Koşu tövbe aldık yollağım kuşluğun istiravan.
0: Abdurrahman. Mağu kağılıkta atıgende kün intayın bek kuyuk uçuk. Belen çıktı havar ayı. Şunda yakşı. Dikkat kımayınla hepsi yolgacı mı? Kün onları mağa udulmağa baktadı közgü bek çüşedike. Dikkat kımayınla dedim akıllı.
1: Makul ma İlhamcan şair İlhamcan uçur yol yaptı ki bayramda demasansız en hoş olduğun işgaysi uçuracak ka deyip sorabdı sizin. Bayram demasansız demağında hoş ola?
0: Demasansız hoş olduğun işgaysi demde?
1: Eee.
0: Kandak kep ki o?
1: Aş uxlab ettiğinde ya en hoş olduğun işiniz kaysi mesela demasınız deydi. Demağın gün ne mi hoş olsayız ne mi gel? Şu aş kepterler korap oltırmaz hoş olam diken tan hoş olacağım okumayım hem de.
0: O mə hazır demalık ne mi hoş olsa demağın gün ondasın cevap vermeyim kes su alıp geçim ama o. Ben oyla baktım az yer. Hıl oyla baktım ne mi hoş olduğunu demağın canım da. Sizden ha sizden ha.
1: Ben mi?
0: Ben uxluyel istesem uykum kemeli karan
1: bana. Ben aşu aldırma etti kendim da uzem taşlap aldırmay turup aldırmay naştı kılıçtan ben hoş oldum he.
0: Aldırmay naştı kılıçtan da arzulayan zaman.
1: Aldırmay turup aldırmay naştı kılıçtan hoş oldum hem de ciddi yemez şu. Demek anda.
0: Üç kılı bıkmadım cuma. Ben nimeden hoş oldum en kentan.
1: Ay nimeden hoş olduğundan bilemeydin aşına bir halet kekaptı cuma.
0: Onda emez. O Nurgan Anlut'a cevap veremedi mesela demağın günü onunla neyimden hoş olsun dedisi. Tamak işten hoş olmadı ki lomayet ki kuran. Ettiğin uykuğa mırakla olsun o kanıcı bir uklu aldı kendime dedisi buldu kendi. Mesela uykuğa mırakmasın.
1: Siz uykuğa mırakmasın emesme.
0: Ya uklap koymaya hem de uykunu buldu ki uykunu gittim hem de. Demağın günü tek baldır uykunu gittim.
1: Baldır uykunu rastı.
0: He mındak ki kuran.
1: Şunu da seher uykunu gittim bugün demağın da rastı. Ben başında.
0: O bombadı bu sual cevap ama
1: teskin. Şunu açıp kilip uklayı da yapma da yitim alım elikin. O işte.
0: Ha baldı ha baldı. Lushan koçsa şarıktan garipke veytay
1: yolu bile. Nim boldun değil mi? Uzukkına. Ama Yakupcan öy aldım mübarekleb koyunla deydi mübarekleb. Mübarek olsun cümü öy ağınağızga.
0: Lushan koçsa şarıktan garipke veytay yolu bile keçirken böyle de aptoma bula bize köpke. Elim o şembe öyden çıkıp getken 48 saatten içip getse oyalım kon. Şembe günü öyden çık.
1: Ya aş gün öyden çık getti. Doğru ha.
0: Ne iş çıkarttı?
1: Ekspedisiye işleri olan şoğulun ben de çıkarttı.
0: Bugün geldin. Seyşembe de o.
1: Bugün seyşembe.
0: Po.
1: Üç gün.
0: Kaçkar ihtipak yolları da şarıktan garipke maçlılığa köpke 618 namı çöreye. Nurdan avazı kuşuru varken.
6: Aşı yolu sokuşta kıyal izleşi sıramda.
0: Kim o?
6: Yolunu geçecek sokuşta yapacak. Aşı maçı sevap çıkıyor. Yolunu ötenle zek sosak etişim ha.
0: Ne dedi ona
6: bakalım. Kanka kaçtı mı şu? Üçüncü ayarınız ki Kayseri'de işte.

0: Tio, volevo l'Udo, perché sto scoprendo. Yollar taksiye bekliyorsun hep lan.
1: Azatlık şimal yollarda Abdümavulla bekçekken diga uçurun tor taksi yazın
2: Şaka
1: cana
2: namkan
1: tuttu.
2: tohtuğam sanla.
1: Andı yine.
2: Yişoyen sfenda şu aylıkla korosuna aldı koşulun işte Abdümavulla köptü ya uçur neye erişidin tatlık. Efendim evet. Dücüm rahmet sizge.
1: 22'de 21 ne vitesle bir skem kaptı. Yerimanda korsak maaş Şinyilu oy Şinyilu Sfendaşı aylıkla Ultrak Rayın'ın ki aldıdık yol koşuyorsun işte maçlılar köp diye uçur ne erşidin tatlı evet tuttu. Evet demalime diyen günü keyfiyatım yüzge çıkıdan madem Abdurrahman gang uçur yollaptı.
2: Hınan yönü görür ki Seybota Kızıl Tırak'tan Hongkongşan yönülüşü maşallah bekçe yaktıgan uçurum için İlhamcan evet tuttu. Cuma rahmet sizge.
1: Minim maaştan nakşa yitanmaydıgan ağıynan batı kira elip meyve yitip maşindeki xeridarını notuğan, unutkan halda haya canlıp yetiptiken kiyin oysa bir yerler bir kandak xeridarının aldı da bekhece dup gitiptiken aşta kıptı dedi. Hıyal ölen yetip kaptı değil mi nakşa değil mi? Bop değil mi?
2: Nurbağ'dan dostluk karab mağa yolun işte dostluk kızıl tırak maşallah yamancık diye uçurun merhaba 126 evet tu. Kaşkaya'dan yol xevriye 3. oturdun kuğun işçiler doktor hansı karab mağalın diye de kuruluş kılıp atamdu. Maşallah bek çıkken şu muş yolu miyin işin oylu şatkan şoparla başka yollarını talap miyin la de uçur yol yaptı hocama rahmet sizge.
1: Cihan gezer uçurunuz.
3: Yarı baylanma Hotinenden tere çıkarak mangal yolun işte yaşın zidamı aldı tozdur.
1: Aktaş yolları ya, mak koşuyorsun işte. Yollar havan kere. Korulun ki aktaş yolları ama ve ayım gülün uçuyor.
2: Ami diyor bunu kuma yaptım da unutup geçsem belki yakışı bulat diye. Neymiş ki unutanmaydı kan demen de uçuyor yollar koyup siz koy.
1: Neymiş ki unutup geçsiz onu ya unutmayı yürüyemem ses. Bir kadın bir kadın
2: Vay
1: unutup geçsiz.
2: Unutmağın bile aşı esi kevilip ki onu yerim bop yaren bop aşı yürgün
1: Vay
2: kurt kacılgan demin
1: unutmam
2: bana
1: oldu
2: aşı.
1: onu hiç kim unutup gitmedi onu. O kanda
2: Hiç
1: unutup
2: kim
1: gitmesin
2: unutup gitmedi.
1: ismini, çırayını onda unutup git kanda.
2: Unutup gitgil buludu onu.
1: Vay mümkün emez. Hiç kası unutup gitmedi emez biz de Füze. Tonuyu da açlacı mı? Bir yer uçuruşup hep kazıcı mı?
2: Hem ton işine ton iyi de öyle ki hem de onda yürgü bir yaran boğda galet donmaydı on tükitti doğu.
1: He?
2: On tükitti doğu.
1: Ya yürgü bir yaran bulmaydı ki on tüketmeydi de.
2: Şu yürgü bir yaran bombanın özü aç on tüketkeni mi ki değmen o?
1: He yok o on tüketkin emez o.
2: Ha.
1: O on tüketkin emez o siz. Abla okumamsızcı mı? 2 yıl okuma şimdi kaçıncı okudunuz mu? Aşıcı ki bilim olsa aşırsınız o dike.
2: Ya untik etkini untik etkini. Bir aram bombanın öz untik etkini untik etkini.
1: Ay dep koydu aşta.
2: Siz sel oyunlu kakılın. Şamın yoldan Tayvan yol taraf karab mağa yolun işte tosluş sel eğirdeydi. Tuğur taksi Rozcan'dan uçuyor. Cuma aş untik ettik. Untik etti de yürüye yakışı uçurcan. Siz iş tapmak.
1: Ma anlaşımız o vay. Mındaksan untik etti. Unutmaydı kan. Mında vakti ötken sürüyorum dedim dak. Ela uti suslaydı o, üçü doğu degen de. Çoğu like unti yanmaydı o. Bunda, yani, mesela bunda karısı yol kitip verip bunda uçuruşup kalsın tonum da.
2: O tonuş o, tonuş o. Bilen untuş ayrım şey olağım iki değmen o. Ayrı değil çoğu ne?
1: Oy tonuşla bilen tonuş bunda uçuruşup kalan bilen. Burun tonuşla bilen bunda uçuruşup kalan dik görüşüp bunda okşamaydı kan da. Demek untuk etme dediğin gibi o.
2: İşte payda atsız mı?
1: Ne işte mı dedim?
2: Sağ yolun şimaldan canıp korap mağa yönüşümüş o çönkü örükünün aslındaki bölükü bek tosulup gettiğin maşallah biraz cıktın ya uçuruna yoğunuş evet du. Untaydı ise doyunla da bak ve çıkıyorsa çıkıyordu du dedim. Azim etken şimdi deydim.
1: Pidon zaman bana Boran taksi deydi. Benim en baştaki yürgünüm deydi. Benim en baştaki yürgünüm şu yol dışı bilen kavap dokunaştı deydi. Şuna ulan ben kebap ağıl verip uçuruşup kaldık. Yürüküm cıgıdı kıp kaldı. O demek ben unti yapmaptım dedi bana taksiyeceğim ama da.
2: Kaşka şehrin en huy olur koşulun işte yollar hemen dedi Adılcan.
1: Bire şu tunuş dükkan kebap dükkanı çıkamışsa kebap dükkanı açtın lan la. Bop da kebap da mancızı kaya bop da ticaret onu yakışı olsa takıp kitabı okuydu. Ma unti yapmakan ki cıgıdı kıp cıgıdı cimmi de oturup kebapını yapıp çıkarttı bana.
2: Kebap mı titti mi dedi ha?
1: He?
2: Kebap mı bek titik etmedi dedi ha kızı kışın oğlan.
1: Ben şu.
2: Ma bir anlıkçımız deydi biz lan bir ağını ballaba bağı ançımız yığılıp oturup kalsak azraklı bir çay içi valdı şuna oğlan nakşı itip yere edip turu valıdı. Ya yak diyemeyimiz iti valıdı mecburi ya biz git itim aydı. Üz itip üz muğup gitti ducumul ikin aşında iti valıdığını ba. Dep şuna deydi.

0: Maa iş kızık geci ma.
1: He.
0: Bir ağınımızınki tuyda kız yigit tansıga tuncu muhabbet diyen nakşını eğitip egente. Şimdi onlar neyli ki tuyu oğan kızıyla yigit işkisi birbirse karma ye karaplam oynayıp da yutu etkendeydi o. Siz o düşenmediniz bu gapne?
1: Düşendim.
0: Düşendiniz mi? Demek işkilisi bildiyken de.
1: Hı.
0: İş kılıp. Kaşkaya paktaklıkta dinmişu 9 akka maşallah bek çıkardaydı 618. Anda yeni karsak. Yaşımsızlar, riyasetçiler. Yolla uçukçu mu? Korluğumanga yol uçuk. Hatırca.

0: Tozak.
1: Oldu.
2: Oldu. Makul buldu.
0: Abdülkim taksi.
3: Sen gel o sütte. Gönlü ya tarak yatsam de mukabat beri koymuşsun ama da 20 saat olan filan istedim ben. Onun için gamı de. Şimdiden ayakta çekilip gidiyorum buldum ben.
0: Mesela doğulan gün olduğunuz gibi mukabat oyun beğenmesek siz biz unut gitem ses. Unut yamay ses. Adlı cevap çoğunuz.
4: Ya bu şey yok demesin mi?
0: Yaksı.
4: Kadalabet uçup. Kayske seslen meskiz etten var mı?
2: Halık meydanından aldı miçte uçurumda koymuşsunuz mu eylemen. Bir iyi bir iyi mi? Afrancına uçur yollaptı. Ha? Yaksı. Daha ben böyle yollarda maçlı hazırak çıktıydım İhray. Maşinamdan aynak suyu tükep gitipken kündük şüvelip aynak şunun da çapak pek inaldım ışıkkaya gideceğiz çıkılıp. Oşunağın bir karap koyunlar cümle aynak suyularınla gel de ama ilnur, ilnur şuna uçur yollaptı ha.
0: Kepsiz.
2: Mühü hacı yıkıl tutsak rahmet.
0: Kepsiz uçur.
5: Karama yolu yukarı tengonu aldım aşındık
0: ha. He maklaya.
2: Burul toka yolu şimaldın canıp kaptım obullar köp karşı taraf yollar avan. Acayip yakışı adam bu gitip sızgı ustaz. Haa mukapat birin nasıl bir yeri vettin siz nimda yakışı kettin askanda bunda yakışı öp kaldınız deyip maşireli.
0: Vay ona yeli bir oyun oynayımızda bir vakit belgilep verdik emmez. Andı silge yakıldık emmez. Onu sana bulanmay. Bir hava çıkmadın. Bir bütün tepkin doğukuna.
2: Yerken kuşağına aldı. Altın çoturuna aldı geçen. Maşallah bir kadar köpteydi. Ablaçan'dan uçuyor. Ürümcü beketine aldı yolla Ravan'daydı. Alican. Kepanızı anlap külüp tiylik kaldım uçurcan. Astak itip aramayan da bazana aldı yolla Ravan. Kepiyatım yakışı emes idi asliye de. Memteli. Kaysi kepanız kül ketken boğu itti ha.
0: Leuşen köçüsü Veytay yolu keçirken Kızılçırak'ta tozluş vakiyeri gavuşurun Cahan Kezer'e verdikti.
2: Ey, et diken de kayağıdı lağma okşaydı o aşkanda. İki gün boptu lağma yiyeyim gili, lağma kumarım tutup. Şıkılıp et diken de nıştık lağma yiyeyim sen ben de maa eskarca uçur yollaptı. Hazır kayısı aşkanda lağma çıkıdı.
0: Sakolu kımancı mı siz?
2: Kim?
0: Eskarca
2: mı? Ne kadar sakolu kılıdı?
0: Et diken lağma yiyip deyim de.
2: Oy, yüz kek itip de yiyorsun.
0: Ya,
2: sakolu kıgan bulam da lağma yiyse.
0: Sizin yapıyorum size bırak kaçılar bazı.
2: İl düşken programdan düşken dikin imkaniyet bu yiysem yiyelim mi?
0: Bu düşkü yakın bu kola mı?
2: Kanda ondan bu muydu?
0: Çöptüm bekerek pişirip yanımda. Fukancı, Fukancı bek tosluyup gitti yedeydi. Makul.
2: Luşen koçisi Veytay yolu kesişken Kızılçırak tosluş bağdaydı. Cahan Kezer'ine uçuyor ya. Mene uçuyorum 10 bin boptu mu? Dep yak 74 boptu. Ay bu kanda 74 tal uçur yolu hapsız hazır kaçı. Onu mu boptum de kanda kendiniz onda oylu vagan boğu ittiniz he?
0: Altay yolu mu? Abdumuraylık Mozi'ninki aldı hazırçı yollar avan kerdi gavçurum. Gengo balana vertipti.
2: Şunu onun kürüvelişki bulduk ki erle hakikaten samimi kildikemizdeydi cüm ama mın bir keçi. Altay yolu Abdumuraylık Mozi'nin aldı hazırçı ravandaydı gengo balan. Onun da samimiliğinle. Samimilikmiş de. Çünkü ben daha aldı tarafta maşallah köptü gavçurum tapşırıp aldık. Kasım'da oyen bir yakıp anla bakımız mı?
0: Anla öyle.
3: Kanda avan ola yükülüğüm kanarak gitme üçle.
0: Yakşı.
3: Benim size şundan bir salamcımı, yanlıştım bir salam, bir salam verip de dörtmem Mustafa'da.
0: He.
3: Bizim keyfiyette bir eşitçilik Mustafa'da dörtmem.
0: Keyfiyet yakşı mı?
2: He, kırmak kıl keyfiyet şundan yakşı mı?
0: Tokulu abdan benim atamdı o.
2: Şuna bir yer bakırgan, et diken de zakastan bir çüke okşaman bir 1000-2000 zakas çüke okşaman da.
0: Ofta okşaydı, boptu boptu.
2: Şun keyfiyatla kıkkas aşağıda.
0: Şıkılıp, Mehmet taksiye uçuyoruz.
3: Lan böyle bir yapıdı tırt, manyaken minki aylan yolları alankene.
2: Makul buldu. Dunhuan şanın şinfulu karap mangan yönlüş. Altın kümüş yolu körükün asıdı maşallah bek çıktı ya uçuyorun. Çuma alımcan eve tuttu. Cuma rahmetsizge. Adıl da sana altı uslu ketti deydu.
0: Tayka uçuyorlar.
4: Osurcar ozen gibi kol bizim yol fışarıya taşkırık mehal yolları yıravan. Osurcar manga otuz yılı kandı on tutan mağdı mecmur. Kaç yılı kandı osurcar?
0: 30 yıl oldu onu gidemedim demse.
2: Siz ki kaç yıl oldu sonra koyduk kınar takı.
0: 30 yıl olsa. Vay hem de onu gittin ya hem de impaydı. Kağılıkta 5 kata doktor hanının ki aldı da kök körük kızıl çırakta maşalla intayın köp başka yollarda mangaş turasız ustamla emse edip Abdurrahman cevap çürüyor laptu.
2: Daha benden işkinci aylamı yolları bilen miyicen geldim yollar şuna ravan kendiydim. Mahmutcan taksiyle uçuyoruz mu? Abla kanay.
3: Ama beyefendi baca betonluk manga yılına şaman tutlaptamış o. Hayrını istedim yüksek.
2: Makul makul buldu rahmet. Binhı yolu birinci körük yolu kız maşallah ne ait köp. Hotenden yol haberi. 326. Nahiye yoldum aptı mı bulla köp deydim. Kasımcan taksiyle uçuyoruz rahmet.
0: Seyfiyan'ın aldık yollarda Tozcan Karap Manga yolunu işte maşallah köpken Tozluşba diye uçurdu. Nur evet tuttu.
2: Yani cinlenli sucu yolu kızıl çırak kegen de maşallah intihayın köp diye uçurdu. Hayır taksiye evet tuttu cümü. He.
0: Anladın ama bu kapatı vergen hanımlık telefon numarını yazı aldınız mı?
2: Evet mi de?
0: Evet mis yüzünün şu var.
3: Abi ben senin aldı Razdan dosta gitti. Sucan başı terepke Ravan Dabaza terepke dosta gitti.
0: He makul. Mao Tianjin Nalu Suju yolu Kızılçırak gelen çağda maşallah intayın köpkene tayır taksi. Ben kaydı okup kaldım, ben de yanılayım ben uçurdum.
2: Şuna olayma Nuri'yi uçurumuzu tapşırıp aldık çünkü mukabat ağalla kanda genci oldu bulduğandı, mukabat ammağalla kanda bulduğandı, ben hep bakmadım. Ebek alaydım bu ketmeydi de, bana bir köylüm aram bir koysan almamdı de Nuri. O iş kanda olmaydı de, ebek alaydım bu ketmeydi. Onun üstü siz mi tamamen alalaydıgan küçüğünüz yitilgan nesle o biz begin şu an. Pek onda mı öyle gitme mi?
0: Abla kanay.
3: Abla kanay hocam beytonu çıkışarı yaman toplakta bir yer tutup tutup yollar alak gel toplakta ben kayınlar.
0: Abla kanaycam evet tuttu telefonumu mu?
2: Evet hatırlı kaldım cümle ama ehetcem ben işe geçip kaldım o çocuğa bana teselli birin tez bulun bana teselli gerek deydi o.
0: Üzünüz bir ama. Ne de uçurcan depti?
2: Uçurcan depti o.
0: Ne dedi?
2: Siz teselli ben, ehetcan siz teselli bensiniz.
0: Ben bir teselli içeyim ha, ben teselli
2: içeyim ha. Ayın bilgi ben teselli bensem, Gülzirelek,
0: Gülmirelek. Bu da ayın bilgi ben teselli vereyim, siz ehetcan teselli vereyim.
2: Gülmirelek, ben teselli bensem, siz ma Asgarcan Yasıncalı'a siz teselli bensiniz, sevgiler.
0: Neyin bıttı onu ka?
2: Keç kaptı.
0: Keç kaptı, teselli vereyim.
2: Ne, teselli kız ki.
0: Onda teselli vereyim bunu ka. Hiç fakını kal.
2: Hoppoptu deyiştin yanmaydı cümle uçuracağım.
0: Ya hoppoptu demeyim ben de bu.
2: He.
0: Baldır basınız mı? Yürüyüşsüz aşağıda lakaylap.
2: Yem keçkip tılanlaydı akşaya. Kargan çak tılanlaydı ki. Çokum tılanlaydı. He.
0: Hoppoptu.
6: Beycan vakti saat 10.
0: Andıma güzel alem sınav uçurunu tapşır aldık. Andıma Huanghe yolu, Doktor Khan'ın Karapmanga yolu işte Maşallah Bekli Köpke diye uçurunu Abdullah Turpan evertti.
2: Şincan Daşıyo'nun aldık yolla Ravan kendi uçurunu Guli evertti. Andın Tavuzcan Kızılçırak Karapmanga'nın dün. Maşallah Bekçik deydi 932. Bekalık nesinin ayağısıncak deyin. Aşına oldukken şu ha. Musa şok. Bilgin
7: tutulgu Mahkoşan Kızılçırak Tümer'ni aldı. Emni yaralan.
0: Ya raval iş. Ya koydu ha.
7: Kamriye sekler tekrar kamera kaydı tutun. Uçurucuk.
0: Uçurucuk köme kaptık cuma.
2: Kaptı mı ne cuma? Garbayla mı yollar ravan deydi.
3: Ettiğim bir kişiye mallarının zekatının kötü gide. Kişi mi kötü bir kişi demek mi? Koşallıkta.
0: Öne. Zakasla bekçik çıktı.
2: Kepşinim tatır giyiptim dem de.
0: He. Kepşin tatır.
2: He, kepşin tatır giyiptim.
0: Vay hazır sen bir onun 10 tatırını armaya kaysanız bol ilerden mi kağandı putunuz? O put sen bir kesici o. O da 10 pay sol payını armaya kalıp kaldı deyim ama put sen bir kesici.
2: Aşına o kalıp bu kitem ayak milk kerilip de mi?
0: Bir kıllı. Bir kıllı çıkası bol diye oğlu. 10 payla sol pay bir kıllı çıksın ço. Bunda pek sen bir kesici var o.
2: Evet doğru. Bir kısımda semer suçaş, bir şeyden tahta putlurgıcı, kolurgıcı semeri olduk ya işte.
0: Evet, açtık.
2: Kuluk semerdi ki başta akır için.
0: Bezel de varken.
2: Kosuğul semerdi
0: Allah var. Kosuğul semerdi Allah varken.
2: Açtık.
0: Bezel de ostan ki beden semer, üstün ki beden semer miydi? Kaçta simiz de varken.
2: Aşına
0: kaya. Bezel de lan put inç ki. Üstü kartonuz kudu. Yelik bir koncak tıkı bir adam batı var ki.
2: Yelik adam.
0: Balısını yetilip bana.
2: Şarpısını evinde.
0: Şarpısını boynuna kattıkam çoğu. Açtak adamların bacı mı? Açtak sen biraz kalla. Hem de ulağın zanlık kalık emez hem şunda olsun açtak demek istedi hem de. Açtak.
2: Zanlık kalık emez de deydiğin deyip tutma. Halık yol çıkışı kız aptım obulla köp diken uçurun. Hem de Allah ustam evet tuttu. Şin yılı da aptım obulla köp diken tosul mu dedeydi. Salam can.
0: Ali yıkı.
3: Ha, çiğgen geldim. kim pulu kutu kirakta maşinler köpken Şehirden dama yakalanı geçtikler Yemin tasarı çıktım, kazan diye çıkıyor kutu maşinler köp
0: Makul
3: yollara var
2: Makul buldu Qarmay götürüm körke qaribden şarqqa qarmay qarbi yoldan körik çıxıb avtomobilə dəhşət köp avtomobilni avtomobilni mən olayımı deyib maşirəli yox
0: Ahmetcan
8: Salam Roşengo salam hoşuza yaxşısınız
0: Yaxşısınız
8: Yaxşısınız
0: Məşqərin
2: xara xəstə qoncan məsəl təqqa şəhər qara mağlıq qoşunu sıravan Boldu makul Qarbaylam otur yol qoş yolun işte şunda
0: ravandaydı bu xalçam makul
2: buldu rəhmət sizə cümə Aşəmgün mənim
0: Şin yıl oldu maşallah sel köp. Lekin toslu mu dedi salamcan he?
2: Mın bir keçi Dongfeng yolu belki toslup gitti deydi. Aşk idarısının aldığı yollar ravan deydi. Efram'a kaç kadın verilgen uçurucu mu?
0: 531 uçurumuz.
3: Uçurucu yol kuyruksun başlap. Mangan çeyim ula. Dümüştün uzun ettim. Yollar ravan.
0: Makul.
3: Karşaret maşına asal köp.
0: Karmayı götürmü köyrükü? Garip'ten şarkı. Karmayı garbi yoldun köyrükü çıkıp da abdumabullah bek köpken. Deydi he?
2: Sayılı canıp yanlışta halık yol çıkışı kızdı avtomobillar köpü. Hamdullah ustam he.
9: Yolu soruyor. Yine ben yaşındım. Marka sizi yakarak manga yolu istemezsin de
0: köpken.
2: Ma yöcünge köyürükten hasta karana uçurcan tosulup gitken. Maşınlık maşın tosulup gitti tocuğum hazır. Emes aşağıya turup kalan akbal ba.
0: Hopla.
2: Şuna ola siz bek uruk mu emez. Simiz mi emez. Şunda ördek kokşay istep ablacım.
0: Mamma ben simiz.
2: Ha iş kılıp çoğum da üzenlen bir eynekler gibi de karap yıkıp ani mani anan da okuştuğun acım. Siz körp aklımdık siz ne mi kokşay siz de ki?
0: Ben hep aç resimiz de evet bir an
2: biz ablacım. Da karap andayken mam andayken demen la.
0: Açlık idarısının ki açlık idarısını aldık yollar avan deydi o Efren.
2: Sayılı sucu ölü körük çıkıp Horsizan yönlüsü karap mangadı maşallah intayıncık deydi uçar tur taksiye Niyaz efendim he? Davan, davan Fukan koçisi Elbek'ten burun kuballa sifayın karapmağanda iki kızıl çırak battı. Burun normal işletmegen de yol tosulmaydı. Ma inkas. Makul buldu.
0: Ma 9. ayının 1. günü mükafatka erişken de arzu be küçür yollap gitip siz top durun ha biz bir dep koyayla şuna.
2: Kaç mükafatka erişken tığız? Kaç programda? Aa,
0: şimdi kaçı o demekcan. Ya başka mı ya?
2: Başka mükafat. Mesela başka hiç programı da erişken bulsanız aşı programı da deme. Çünkü hatırsız uçuyoruz aşağıda kalı demez mi? Ne var ettigellik programı olsa hiç mükafatla eriştiniz deme biz bir karayla ya hatırge. Yöcünge körükünün asılın tenteri bir tiguallı körükünün asılı kızıl çırakçı maşınla beköp uyardan reminli uçursak maşını beköp. Bugün zahadı maşını köp matarapta edep. Ender şuna uçur yollap tocu mu?
0: Gülcüde yol uçurma çapçalı yolun işte iki yıl tarafta yollar avanken. Deydi he?
2: Әттігенді әмі оқанық маңдым, ел тұрып қапты паттыңымға, бойының майма құп қапты деп маң, өвәлі. Бәліяр, сұғыт кәссіңіз оңмамды?
0: Сізге нем әмі оқанық қызық?
2: Әттіген.
0: Өз оңшылық қалдыған немі
2: оңа? Әттігенді мен қапты, әттіген басы өт бұтты.
0: Әттігенді пұл қашылап. Пұл деген түштін кейін мұна қашылайдыған немі оңды. Әттігенді пұл қашылмайды.
2: О пұлны бәл түштін кейін қашылай, түшті қашылай, шәмбек шәм қашылай дейдіған кеп па ма?
0: Әші қылып.
2: Әпті нарыс пұл қайзы мәңілі әдәп. Шыдаған еллер раван дайды әлігі, ә?
0: Өттігі оныңқы бір мөчен пұл кірмей тұрып, пұл қайзы дейдіген,
2: ә? Өттен өгін тапқалыр бау қиытты. Өлярнаңсыз ма?
0: Әші қылып дәп қойдың өлияр
2: сүйгі жүмі? Онда пұл кіргенлік күн қайзылайдыған іші осы әші біз қандақ айның ақыр қайзылаймыз ба?
0: Ой, әттіген мені әзір сіз ішілдіңіз пұл кірдіған да мұш іштігініңізге, ә? Әмді, мүш программдың түшіп қайшысыңыз муап қалмамды.
2: Ашына оламды я,
0: ұн
2: болды ке.
0: Бұрма өтчен пұл кірмейді тұрып, пұл қайшайдыған. Қарма шарқи көтсе, ғарби айланма отыр елдің, шиби елгіце қош елін іште машылла көп тосылыш ба, дейді Бұқал Чам ханым.
2: Ә, тігерлік программыда Ақмарбайдың 10 ял күрішлерді мұқапат бәген таңла дейді. Бұлды арзу бісіміз бір қарайлы жұмы, мағынды бір сөйліп қойайлы. Қармай шарқы көлсе, ғарба айлам отыр елдің шибейлі оғычы қош елдің үшті машылылай көп дегенді мұ... деп оғанды ма, енді өтті мінімі?
0: Қашқады елі үшті рема, ең үшкенді отыр қанының көлді дек елі қош елдің үшті раван ке деген үшірінді Рошан күлі әметіп
2: тұр. Екен үштіпақ елдің машылылай сәл көп дейді, бадам таксиінің
0: Yaxşı.
3: Amma da 16 il, 25 il oldu.
0: 25 il.
3: 16 il.
0: Hə.
3: Rəhmət sizə.
2: Hə, Hey, rahmat. Tamamlıq, yani yaqtırıp anglap turışınızı ümid qılımız, Qasımjan.
3: Sen tarafdan mı şu Cənubi Vokzalğa kəyitse, mana ma yolma asfalı, vəhşətə qaçma, dedim, maşını bekçə.
0: Vay, vay, tozulğan yer kirqapsız da, ha?
3: Yürü, yürü,

0: əslən yaxşı işləndi, mə ilə keçibər işləyə yaxşı idi, işdən düşübdü, daha yaxşı aram iləyən, Qasım dayın.
1: O işin cəmlən bugünə bəs doğurcuma almış, ələ, ağırıb qağası da özünü ayırlar, qıdır, tapşırışın özü də xətəlik iş, də xətəlik iş. Burada adamın içini qalqan gəl.
0: Vay, uçula əməsəy.
2: Болды. Шаушымырның алды қошылың еді, олар раван деген үшін абдығын еәбі әтіпті.
0: Шында яқшы алаңладың қәвер еліп мүшкілләй ұлаштудық. Олжының ел қәвері көкөрі қызылтырақ тосылыш еғер. Ішкіншісіне үрімчі доктор ханы кесел көрсеткіл бар әтті. Нараты майтақы болған ел ішілді мұ? Ең бұрынғыдай алдың ма заказ қыламдық? Демекші ұныңыз дүкі ғонлығыда алдың елі қыламдық демекші кән сізді әзәйірі?
2: Қылсыз.
0: Qılsız. Yolun əhvalını ləkin yaxşı bir sürüşdürüb məncümü.
2: Hazır uçuq.
0: Hazır uçuq. Aldığı günü sayılda midonçuyu tərəf qarab manganda bir qırğavulun maşını soqb. Qırğavul baka ürümçüdə ama sayıl tərəf yürüdükə baka deydi cümü.
2: Ay, ətraf bağçılad yürüdükəndə o
0: ə? Ə? Ə? Oda mınışı ama mən bu bağda 10 adam bilən bildi işləgəç uçur bəsəm okumu qantınla şunda genga ulap digən. Xicil olub. Дарахны кейни кирвагыда көп кеттим дейди жумы? Мында хыжыл болду экен. Сисен көтүрмө көрүк шарыктан карып караган, Кыргаул үчүн жаңда үчүн Ең мектеп районунун атрапында жүндө жык деп. Мен ялгыз кетип аткан. Жаңам учурум чыкмап кеч хыжыл болуп кетмедим эмди. Маны чыгып кала, эмди чыгып кала деген үмүттө. Ашына кетип атыма деп ма биз билимиз деп исим койгон улугучубуз. Biz balimu. Biz balimu? Qada gap bu? Ismimiz? Qiziq ekan bu.
2: A, sual cavabını bək saxlab getdik təpək. Unumaydı anlaşılar.
0: Ya, bugün tügüdü.
2: Tügüdü mənim sual cavab. Çin qaç tügüdü?
0: Tügüdü, tügüdü.
2: Tügəbdi.
0: Tügüdü. Bu şahinin 21-ci günü gecəməz mi? Tügüdü.
2: Mən pravını yeğindən ağam, praktika vaxta toşqan, yenə Yeniden almıştıramdım ya ki kandaktı bile. Almıştırmayız siz. Şilti verin ha. 6 yıl toşka vakti de anda almıştırsınız buldu.
0: Yeken daha çoğunun aldığı taksiyle köpere kira yok dedi. Badam taksiyle uçuruyordum ha. Poskam çınarlık bakçıda kırga ol bekçek. Bekçek tepme ablacan. Daha ben belli bilen miyim pişkin doktor khanının aldığı geldim. Yücün geydi maşallah. Sel köp pişkin doktor khanının aldığı koşulun işte. Maşallah köp dedi. Bir pervanın uçuruyor
2: Şarkı ikinci elanma Minhua köçüsü kırışı yığızdın. Yıkı da şu Badavan sanat rayonu için boğan arlık. Koş leniye de aptomobilla köp tosuş yokken. Merdiyan şenşanı uçururken.
0: Şunu olama avlikim yasın. Halkıra daima dabıza köyürük üstüden. Yöcünge çüş çırakta sol tarafke yol yüzü. Belge sol tarafta bunun da yol yüzü hesap mı ya ki çırak hesap mı yol yüzü de belge. Demek için. Aşu taxta hesab dedi qutmuşun tönəgün bir cavab bəgəmitdiniz? Neçə gün ötmən qallamdan ötmədimiş yol yüzü belgə sol tərəfə bunun da yol yüzü hesabmı yəki çıraq sol tərəfə hesabmı? Qaysını qarayma deydi. Çıraqı qaraysınız çıraqa.
2: Mən oxumadım onu. Mən rast oxumadım. Tönəgün emas bu.
0: Emas mı? Tönəgün çıraq qaraysınız deyə başına cavab bəgəniniz.
2: Nədir mən çıraq qaraysınız dedim?
0: Aşına dediniz ki tünegün.
2: Ne de ben çırak karaysız dedi.
0: Da diyeyim dediniz mi? Neyi karısın hemse?
2: Tahtaydı hem tutsa tünegün. Bu çırakta, çırakta yol belki tahtılır, çırakta badesiniz. Bundaki yolunu ben kürpak mısam?
0: Kürpak mı dediniz mi?
2: Böyle çırak ama udulmağında yol, ma solmağında yol, mıdak mıdak tep. Mıdak ne bıkama?
0: O da olsa.
2: Siz kürpak ama.
0: O da olsa ablikim yasın digen yeğe silahında kağılakında mı yavaslı?
2: Ne ki?
0: Ağı ilgi, nimi yeke ilgi, dabıza bağı. Dabıza körük, körükten ma o nemi uçuduğun ye?
2: Nege?
0: Lıq yeğe uçu?
2: Yeğe körükte yeğe uçudun, yeğe uçuduğun ye de suğun yeğe uçudun şu körükte.
0: He, ilgi ye bağı, yöcüngey, şşş, yığınız uçu.
2: Körükten yöcüngey uçuşmuş, ne buldu?
0: Tahtay, çırak, tahtay sol tarafke deydu.
2: Tahtay, ne tahtay?
0: Çırakta, tahtay sol tarafke deydu.
2: Çırakta.
0: Yol yüzde sol tarafken de babın onu yol yüzü.
2: İşki sol taraf tüken o din bol diye. İşki sol taraf.
0: Ay ablikim can bu her işkisin sol taraf deyip yüzüp sızı kubamsa.
2: Ondan kanka işkisi bir tık okşas kanka bu yerde hiç kandaksız diyet yok kanka. Bu din bol diye.
0: Kanka o kettin sizden ziliyetiniz kayanın çıkan bol.

0: Bitemde.
1: Gayret et benim çorum.
2: Siyasetçiler altı ay üstünü körük bulu. Şimaldın canıp boğan yönmüş. Çoğun şiş. Dostuz şehirde görüldü. Acayip tuzlattı. 3 kilometre kırıptı tuzlaş. Şu tuzlaşın ki ayrı başka şuraya ayrı lağım o. Mağdaha yolun tersir buldu ki. Maşınlar pek çıkmış şehirde.
1: Bo'ldi ma'qul.
0: Tavsiyamni boshlanglar bak ko'pgan Sayfi yonda yanlu taraf qarab manga yo'nishda degan uchurni ishing yunjo aytibdi jumu.
1: Bo'ldi ma'qul. Onda yana Abla Qanay uchurons.
3: Bu yishonga shu dolisi daravan abarno degan ko'rishda tushib belgida solg'i qayish. Lekin o'ng'imi qaymas u yo'lda hozircha lekin sizib sol tarafga qayish bu deyman. Sol tarafga.
1: Siz maçta yakındınız mı? Belki de sol taraf kıyış. Sızıktı mı sol taraf kıyış tep. Sol taraf kıyandı diye ya olsun şu sol taraf ki ekildiği yol ki akıran o. Yani Luda davazağım yanıştı ki yolun işte bek tosluk getirdi o dedi. Kadirlik anlaşılsa bizden Abdumabul klubu pahaliyetimizden namı kulaktan kulakı yetken pulunuzda tecaydıgan Mulli girin Abdullar katlaşkan unutkamanla. Andın avu isil temizde şörüşü pahaliyetimizde Ahmer Vahit ulları, Ahmer Vahit yağları. Ahmervayt gürüş, Ahmervayt açı sularını işletip tamakını böyle okusup bitirgan. Mikmalları maşkansı katlaşkan. Andı da Ahmervayt'ın ki, ma ürümçisi de çö, meslatlarına şu telefon kısal öğüyle çıkıp verdik anlaştık. Nemini kıptı. Andın ma o şiyi, dodo şa, bu ne dedi sana adıl...
0: Kaç numaralı telefon kıldı ki?
1: Onu unutu kaldım. Şiyi, dodo şa. Şiyi, dodo şa. Ma adıl sol sarı...
0: Onu da doğru taksiye deyim. Ben Şincan'ın müşterep kesel köset geliyek. Ballarını mektep kekek, atalla yek, okuçla telefon kısanla. Eksiz apırıp koymayan. Kolumuzdan kildiğin şüken. Tatılmay telefon kılığına eksiz apırıp ekilip mulazimet kılaycı men.
1: Guangzhou'da?
0: Lingdu şuna uçur yollap doğucu mu? Guangzhou'da doğru taksiye deydik.
1: Guangzhou?
0: Şu kesenle ben şuna bir eksiz mulazimet kılaycılar. Gidip git barda hazır. Ay rahmet sizge acımı. Rahmet. Şunda ama umdan çoğun oğan balken işleriniz yakşı olsun. Ya bir yaxşılan qovasam deb özünüzün işini başqalar üçün mülazimət qılman degen ağzına nəhayət xoş bulduq.
1: Məryəm Gül xanım bir məncə qaqşab yerdən qaqşab atamdı. Ərlə birdən birini bildiydi.
0: Ərlən tiladıdı. Ərlə az gəp qığa şun gəp nəzər elənmisa xil təsir qılıdı. Ayollar əmişq avaz qatılğan boğaşqa bir iki qətim gəpləri şu zamatla. Mənim gəpim çox deyib getməydi. Hazırki qızlar çıxın turub aladı ekan biz keyfiyyətni buzmaydı ekanmız.
1: Hə, a anlaşılan ki uçurum çıxmı deyilən gəpi qartı Ərlə. Gep kısa uçur çıkmışsa şuna açık geldik yani biz ayarla karımız yok onda uçurumuz çıkmışsın beri verimiz karımız yok. Köyünümüz gibi kep etmedi.
0: Ne ayarla aşınlar kent kutsak bir işler onda zıgırlap onda aşınlar kımayımız hazır. Erle şunda zıgır çok aptuğu da bitiyor ne demek ki?
1: Onda demedi. De.
0: aşınlar dedi çok.
1: Onda demedi de. Biz ayarla çıkıyor kaşık aldık önce. Onda kılık gibimiz mimiki iren yelinmay kağa işler bek çıkıyor bu kaşıka ve köyünümüz kek etmedi dediğin gep tuğun.
0: Әлі ке расы, айлы әдімейлі әрлі бұсын, я балларымыз бұсын, елгі. Бәз гәпліріміз аңчы, не қымайды ғу, үйреншімейді ғу. Бәсен балларымыздың қилы қатық бірін әмілі әдіп, тәңкітләп тілі басақ мұ, елгі бәк үйреншімей бірді әмді ұнтып қалуды. Лекін дадылары ұнда мұнда гәқсы деген қилы көңілік әкетеді ғу.
1: Келді.
0: Әйма, Абликим Ясынжан дегеннің өзі мұнда кә ұшыржан. Тақта жол белгілері оң тарапқа, чырақ сол тарапқа дейді.
1: Көрсетіп чырақ ма?
0: Ә,
1: чырақ есеп. Көрсәт күш жырақ кәмсә?
0: Ә, көрсәт күш жырақ сол тарапке, а тақтыда оң тарапке ашындақ дейді.
1: Ә, онда болса, ұя сол тарапке.
0: Мистер Ашиян шам үшір еліпті, мен азыр Юннан өлкісіні ке Күнмің шәрді тұрып аңлады мән. Күнміңді мұ тор радиосы шүнчілік яқшы шықыды кән. Өшір жағдаш, яқшы тұрдыңла мұ вақтанла бұз Күнмің тараплай келіңла деп жүнді дейді жүмі?
1: Юға ашқы түсіз. Айлық, сауан түсіміз.
0: Қайсы?
1: O Aba Bekri'de iş kısım attık o.
0: He.
1: Ya ama Aba Bekri.
0: Uş Mr. Aşiyan Şam'a?
1: He.
0: Ben azırak tıllana.
1: Ne gördü de?
0: Kunmin dike. Yünden.
1: Kunmin.
0: Yünden de oynayı tuttu. Oyna atam da.
1: Kağu deryalı adı. Allah ne kapı. Kaplike ne şıkılıp. Hı. Can bak.
4: Ben ağırına mısırca sanımın şıngılar mı?
1: Bir dakika yürüp bir dakika ütüp edilebiliriz. 531.
3: Ey hocam, kim lan kaçı? Tosunu hoçuruz kerepte, mat.
2: Yolun sen yapıldığın yıllar var.

0: Kuntuzina.
1: Yunan bir
2: Baramat
1: bakamsız.
2: kayalarımız çıkıyor. Yunan?
1: Yunan bir bakam mı?
2: Seyyahım bir bakmadım ben.
1: Ben bir bakmadım seyyaha. Oya biz bakdık yanım koymadı ulan hemiz bir buya gittik.
2: Raz o biz birip mi yay baduk da pekhanını paransağda yerimizden koyum dedin ha la birip oğan yerler. Onda hali gap başsak ha biz bağandı biz birip oğan deydi üçün oğlanı kalımız. Eh.
1: Onda ki bağız bağıpık gap olmuşsa.
2: Ne mi ne?
1: Oş yay bir yerisinden çoğu.
2: Sayı etendik mi
1: o? He.
2: Şu.
1: Oy buray buray tutsunuz mu çoğu?
2: He.
1: Oy ne çimin kaylan ki akıranı? Yatak tık işki vakti namak yürüye baştak. Kızık. Kena?
2: Ondan kent tuğuk.
1: Mesela pensiye maaşınız yukarı çıkıp kalsın çoğu? Pensiye maaşınızın yerimini kaçlap koysanız yatak tamak hem misal oldu kedin ha? Yani yerimini banka koyup bana indik geleleydi kendisi tamam mı?
2: Ama abek maaşına oynardı
1: değil mi? Oysa dedik ya.
2: Pensiye maaşı yok abekle.
1: Şükür yap.
2: Ne üç günden ki kulcuk bağmak dedim de ne deydi ama Seyfa? Kulcuk yaptım o bileyde bağımgıl 10 yıldan içip kaptı Ürümçeden kulcuk bağıcı yolladı köp. Körüp mağdığan çıraylıq şehirle sayat oralar boz tavsiye kılınla deydi Seyfa.
1: Şeyhan zikir çıkıyor. Hem sancıga cıkbar söz yedi. Şeyhan zikir bası ne?
2: Karmayık bir an la. Karmaydaki lıkı. Ne mitti? Çoğulun tam mı?
1: Kulcuk vardı ki kulcuk.
2: Kulcuk ha?
1: Kulcuk vardı ki. Altı ayı verip de bolsun. Altı ayı verip.
2: Ha doğru ha altı ayı verip. Anladın. Kaşkanın yaman çıraylık gördüğün yerler var.
1: Ha işte.
2: Hotelin kelki yutkan şehri harabalarının köyden bu sanlar yakşı oldu değil. Olcağından diken
1: bu yurtta.
2: Sayram gıba sanlar çöçek kim bir yığla.
1: Kütüm bilen şu nemige kırp çıkınız ola aşı kanzige. Yeni ne kadar siz hem de. Kumudan ben.
0: Selam bir izlediğinizde bir yolu haberim. Şu PNF gün kadara inceldim. Yolda araban ki mesafen. Şu sol surat verip şansı okup oynaydı lan. Noci soğukatlarını soğukatlar içiydi lan. Anan bütün sildiğinde olmayı tek saat maçın şükür kalkonu ötelleri çıkıp sözününki. Mişta kurmuşların şansı okupatmalarını hem behirleri Allah'a yüz kırın dap yüzlerini mindi sekura. Ya
1: bunu beğenmeyen, bunu sıra bırak. Biz yapadan sattan bunu
2: üzücü an
1: çok keskin
2: söyleyin. Ne? Vay, onda mı dep getmem de? Ya ama. Ya endi onu bir şey pulu aşına oynayıp yürüp de. Yani hicil olmayı dostlar çevirge de aşına fenşan kılıp. Ya pulumunu vermem de kilin. Ya bir yerde oynayıp, yoğan yap, yoğan içip yürüydü deydi.
1: Ya ka o yuga yap yuga işmeye batıdı o çıkağını ayırım. Ben bir resim çuvalı yap da çürüp ne kanayım o. Ayırım o.
2: Kazım tölü sormam da de açık yatır.
1: O uyak bağmağın bozum tölümeydi o kızlık mısınız mısınız?
2: Kulcunun yolu haberi 15. baştan kuşuna aldık yollar. Havan diye uçurun akkepte eve tuttu. Cuma ben seyyağı bir bakan, Bigmot beni apağan deydi Gülkemer. O seyyağla kapırıp oyun tüp gelsin. Yani Bigmot demsiz. Şunda oyun tüp geldiğim bozum ben tulpar değme. O Bigmot demdi. Maşinayı da basa çıkım cık gitem ikine deydi altıncı kilin.
1: Ne ge?
2: Aa sen yağa yünlerlek maşinayı da basa demek çıke.
1: Vaktiniz cık gitti dem çıkım cık gitmez mi ki?
2: Ha.
1: O ya tütü yollar her iş geliyor işte yollar avan ki Ali Zencan'ın uçuru.
2: Ama lotu hoşuyor yaman kızık gelci mi? Hay bir çağırla. Sen yağın bağımsanla, yünlen kunminlağın bağımsanla, Beijing'ın bağımsanla. Sel bir çarken silacım o. Ben de mini alaylı. Mesela ben şu başka ülkedeki sayahatlarım ne? Hem mi yani ayınıp bulup hem de Şincan içindeki sayahatım ne? Yani kayıta başladım. De malla o ton şu şuna uçur yollaptı.
1: Ya çoğun adam yakalı mı kan kara?
2: Ya Beijing'a ben bir bakka ne? Aa Yöcüngey'den çıkken de işki kılmağımız. İşki yolda hem onga egilsek buludu hem sol taraftaki yolunda. Yoldan başka ayırsak mı buludu deydi o Şireli. Eliyar deydi benim ayağım çiş doktoru idi. Bir tal çişimde tatil et desem. Şunun da test tattı. Bir tattı onga solgu tolgap yürüp at çişimde. Şunun dinkin çişimde mesele görülse. Herkes aldık bağmayı bence bu. Başka yer var mı? De, şimdi uçur yollaptı.
1: Bir günü gözüm gibi köz temetme doğrusunu temetmakçı bulup ayağım ben temetip koyay deyip temetip koydu. Bir kemden ki şundak, şundakım belki içip gitti. Vay gözüm, Vay küzüm, vay minin küzüm, bek içip git.

0: Daha usul bulu yem de. Aşk berber Mike'ı mangda iş tep ma loç mu taşladı. Ay bu nim karmes. Nim çatkem de pa altın çikilin. Rena.
1: İşkılıp.
0: Şan şey digenden 90'dan Hoten yönelişi ya Hoten'den 90 yönelişi disi bomamdı. Hanım kızlarının pekat kalısını üt mü diyeceğim mi? Japat japat atma ay şu can japat atma. Malau ta nimiş ki 3012 deyimiz nimiş ki 3300 deyimiz.
1: Vay onu de hazır onu ben deydiğim bolsam lauta qarang hazır uruşudu men bilen hazır. Da kep idarını aldık kep uruşudu onu de onu deydiğim bolsam hazır.
0: İlgar muallim çıkıp nimbos bola dep atıdı. Balalar balalarınız namadı mı şuna bir mesele sorap qası siz bilwasıñız umamdı. Nimbos bola dep qoyup sinipten çıkıp ketkel bolmasa yanda vaqtta.
1: Gülüm çemeyme buldu da.
0: Hem misçim işin ondan karagan çağda uşuyacaksın. Kallı işil işte iğrin bu gidipti. Azrak kalısın işlesi beş çin kıldıgan bu bütçü. Ben şuan daha cek uşuyun işte
1: şunlar alandı. Ademler diken bak şimdi böyle.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejaq qoşaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qaytdingmi, chiqinglar, chiqinglar. Ha, chiqinglar,
4: taksi. Chiqinglar, chiqinglar, chiqinglar. Ha, chiqinglar. Ey qizlar, soat qancha bo'ldi? Ey, ustam radioni
5: qatnasan, radiosini to'g'irlagan? Yo'q, bo'ldi, chiqinglar, chiqinglar. Bu yerda
6: to'g'irlagan. Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni tekitingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
6: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kancı yirik edipini birer trik ve tırt.
9: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Çınak bambay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirken. Bunun dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıçı işiltirgenimiz mengülük trik ve tırt.

0: Qadirlik radio yanlıqıcı dostlar, ondaq bolsa proqram məzmunlarımızni sizlərge yetkizishni başlayımız.
1: Səbər üstüdəki cimcitlər adamni çarçıtıp uyquğa başlaydı. Amma ruh bulun.
2: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlıqınız bamı? Biz bilən muğnişini qalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
2: Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, proqramımızda aldı bilən havaray toğrusudakı uçuru diqqətinizdə bolsun. Həm də aldığımızda mana bayramlar yetib gəlibdi. Nurgun dostlarımız səyahətləri planlayıb atqan buluşu mümkün. Andan bayram məzgildə özü turuşluq yaylarının yaxın ətrafındakı müştaq bir beriş qarzıydıqan daka qılışıq tigişlik caylağı berişini oylab atqan buluşu mümkün. Əlbəttə, məyli turmuşumuzda bolsun, ya ki səyahətlərimizdə bolsun, havaraydın aldı məlumat intayın mühim. Əmdə yıqınqı bir neçə gündə dostlar Cənubi Şincanın qarbidəki tağlıq rayolla, Xotan vilayətinin Cənubidəki tağlıq rayollarda öl yığın umumi miqdarı köprək boludikən. Qısmən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, qarboran, möldür qatarlıq, küşlük konveksiyelik avarayı körülüb tağ kəlgünü, latqış yığıllıq iqın, tağ gəvdisi sirliş qatarlıq geologiyelik apətlərinin xəvipi bir qadar yuqır boludikən. Yaqınqı məzgildə keçə bilən gündüzün temperatura fərqi roşan olub, ətigən və keçdə hava bir qədər soğuq, düşdü bir qədər ısıq boldikən köpçülük gəmişin, biz 7-ci eli bilib havaraya qarab kiyinişini əskərtimiz. 9-cı ayının 22-ci günü gündüzün keçəgəcə Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qarbidəki tağlı qarayolla, Xotan vilayətinin Cənubidəki tağlı qarayolla, Aqsu vilayətinin Şimalidəki tağlı qarayolla, Bayınqulun oblastidəki tağlı qarayolla, Turpan şəhərinin Şimalidəki tağlı qarayolla, Qumul şəhərinin şimaldakı tağlıq rayonlarının qısmən caylarda azraq yamğur. Dəniz yüzdən otura yuqarı igizlikdəki tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar, yəki qar yağıdı ikən. Şimali Şincan, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamali, şamali igizlarda 9-10 bal boran çıxıdı ikən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzədə bulutluq bulub, şamal küçü anca zor bulmaydı ikən. Hörmətli radio dinləyici dostlar, həm də hər günü ən yeni havaraydan aldı məlumatını dostlara yetkizimiz. 107.4 Qatnaş Sənət radiosunda anıltılıb atqan havaraydan məlumat. Şundaqla hər qaysı yolların uçurlarına yaxından diqqət qılıb səfərlərini yaxşı orlaşdırışlarını çin dilimizdən ümid qılımız. Qadirlik radio yanlıqıcı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqtanladı boludu. Çünki bayramı dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə Şincanın mədəniyyət sayət zakas maqtari pultırqı oxşaş məzgildəkidən 50% aşdı. Bu yıl Çünki bayramı və dövlət bayramlıq dəmilişinin arlıqıda aran 3 xizmət günü bab olub, qoş bayram dəmilişini birləşdirib uzun liniyelik səbərgi çıxış sayət ihtiyacının işçiqi türkü boldu. Meydan Supsının sanlıq məlumatıda görsətilişçə Şincanın ümumi mədəniyyət sayı zakaz miqdarı bultırqı oxşaş məzgildəkidən 50% aşqan. Bunun içində ayırplan və poiz biltini zakaz qılış miqdarı bultırqı oxşaş məzgildəkidən 51%. Mihman saray ailəvi mihman xallarını zakaz qılış miqdarı bultırqı oxşaş məzgildəkidən 49%. Mənzara yolunun biltini zakaz qılış miqdarı bultırqı oxşaş məzgildəkidən 37% aşqan. Şecan torda ilan qılınğan 2026-cı illik Çünçü bayramı, dövlət bayramlıq sayətki çıxış əhvalı toğırsadiki mülcəri dokulatı körstilişcə, Şincanın uzun liniyelik çonqırlap sayət qılış əvzəlliki umum yüzlük gəvdilik bolğan. Örümçi Altay vilayeti Çünçü bayramı, dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə, Şecan supsada yaş sayətçilə aldın zakaz qılğan, alqışlıq 10 mənzəlinin içi kirgan. Xanas, Qumdan ibarət işki mənzir rayonu, Cungçu bayrimi, dövlət bayrimliq dəmiliş məzgildəki alqışlıq mənzir rayonlarını Şecan supsada aldın zakaz qılış miqdarı cəhətdə aldınqı 10-nın işçigi kirgən. Şincanın tömür yol tarmaqları bu yıl yolqa salgan 80-ci qıtımlıq sayət məxsus poizi, Y933-cü qıtımlıq, Şindunfang tez poizi, sayət məxsus poizi, Örümçü Foksaldan dəl vaxtıda yolqa çıxıb, 12 günlük Cənubi və Şimali Şincan aylanma liniyəsi də Çonqurlab sayət qılış səbrinə başladı. Cungçu bayramını kütüviliş üçün məxsus növbəçi poiz, ay tolğanda cəm buluş, gözəl Şincanı ortaq sayət qılış başlayımı qılınqan, sayət palitini köngül qoyub pilallab, ənənvi bayramının illiqliqini 1000 çakırımlıq tömür yolqa sındırdı. Qadarlik radio anlıqıcı dostlar, sizler şu bayramlarda nələgi berib sayat qilishni planlavat sizler. Biz bilen hem bəhərləb bəqinlər çox qini, qancılık dostumuz nələgi bardıkən biz mi bir statistik lapa qilir. Məsələn, Şincanın küz pəsliyi acayip güzel. Töt pəslinin əmisi güzel, yazma özgücü güzel, közmü özgücü güzel. Məsələn, küz pəsli sayat ki çıxıdığan dostlarımız toğraq sayaydını asas qılsımı buludu, onun başqa hər xilmişu, mol usul elinovatqan pəytdə. Meyve üzüş faaliyetlerine katnasın buldu. Her kaysi yazıladaki sayat manzara yollarına berip. Onun başka şu kanasının köz manzarası mı acayip güzel dostlar. Her kaysi meyli sayram gölü deyimiz veya ki çoğun şu sayat manzara yollarına mı köz pesli özgeci acayip güzel tabiyet. Acayip güzel bir hıl. Tabi ren aletdeki kırgen bulup meyli xatır kaldırayla resimlere düşüb ya ki videolarını işleyli və ya ki aildikilerle birlikte şu yada sayat kılaylı bək ısıp getməyidiğən, bək tonlap getməyidiğən aşında isil bir vaqiyyət deyişki boludu. Məsələn, Nurgun dostlarımız Qaşqa, Aqsu, işqilib Abdunumrayınımızın cay-caylarına berişi mümkün və ya ki Nurgun dostlarımız başqa ölkələrdir ki sayat mənzara yollarına berib oynab gelişi mümkün. İşqilib, küzbəsli hava adamga acayip yıkışlıq, bək sip mi ketmeydiğen, tonlap mı ketmeydiğen isil bir vaqt dostlar. Bosa dostlarımızın muşunda isil vaqtlarını çın tutup, aildikiler bilen dostlar bilen birlikte özünün köyündeki bir işini arzu kıldığan caylarına berip sayat kılıp, güzel əsrlərini kaldırıp gelişini çın dilimizden ümit kılımız. Qadirlik radioanlıqıcı dostlar, onda bosa Vişin Supamızı kəgən uçurladın tıslağı yet güzəyliyə, sayfa şimala aylanmadan kelib, Beycan yolu çüşü yığızıqı çüşüdüğə yə, yaman eğir dostub getib doda uçur berib do, ama uçurdun paylanıb qalanla dostlar. Muşu bülək ki, kırməkçi boğan dostlarımız Amal Baba aşkı yollan tallanla, andın dəxtim simlik dostumuz. Mən qarqaşdan bir yizsidi durup anlavadım ə programını, bək yax durup anlayım ə, hər gün anlayım ə də uçur berib do, köptün köp, rəhmət dostumuz, badam taksi uçur berib do, əlbət yax durup anlayımız uçur bosu berib mağımız, xanım də uçur berib do, rəhmət. Örümçidin korluğu bağıcı yolda gaz yok deydani. Bizden bilişimiz için o şundaq. Hem de tok, may kaçılaş, manda cahitden ait kolay. Lekin gaz kaçılaş ponkiti hem de yok. Xuyan uçur bakiye yakışmışlar yasetçi. Şöpür ustamlarının aldığını ötgen buluşu mümkün. Min amaçlam etkende netçe mada urgandinkin ot aldıgan bop kaldı. Remonçila almaştırdığan saymalarını almaştırdı. Yanında çatıqın tapan mıdı bosu yardım kılsanla da uçur berib do. Bizden təcrübeli konu şöpürlerimiz. Məsələni xili obdan bayqiyala istəyə bir məsləhət verib baxınla, nemiş gəb uzadı. Çoğunraq kəsbi remontxanğa apırıb baxsanız bulamı ki, xuyan, mən aşında qəmdə sizgə təklif verimə. Yanılam, kisəlini doktor köyə yaxşı maşından çatıqlı remontçı ustam köyə yaxşəməz mi? Bu səs deyələgə apırıb baxın və ya ki, uzun yıllıq təcrübəsi var, muntizim. Remontçı ustamlarının yanına apırıp bakın. Hem de iç yılgılı bir neç yıl oğan dükkanlığa apamay. Konu burundun burun dağın kaba remontçı adı təcrübüsü var. Ustazlarının dükkanlığa apırıp baksanız biraz yaxşı olamı ki. Yan Nurgun dostlarımız özünün ki, şu xoş bayramda nəgi beriş planını bizge evadıbdı. Bəzi dostlarımız Qaşqağı barmağın, Qaşqağı berib, Qaşqanın güzel mənzarısını köygenden ki, yıqın ətrafdaki toğraq bağçılırıqı berib, Toğraqnın romantikliğinin özürlüyünü mən də buçur berib Aygül xanım. Köptün köp rəhmət, onun başqa yana Abzar isimlik dostumuz uçur berib də. Korluğu bar mən, korluğu berib, lop nurlağı berib, oynayım mən. Andan daxı qoğu bar mən də buçur berib də. Yana Ablat isimlik dostumuz mən nəgi bir işin hazırqı çıtıqı bilənməyətdim ə. Qanasqı barayma dəb oylavadım ədəb uçur berib do. Qanasqı basanız qeydaraq qeymazını evliliq nəpizirəq bir pəycəpallarımızın evlilişqi toğru keldi. Çünki çüşbilən kəşna temperatura pərqi xəli zor. Ləkin közdik qanasma acayip güzəl cümə dostla. Köz pəslədə bütün rəngini körələ islə ətrafdaki yeşillikla qazğoc, seriq, onun başqa hər xil rənglə bulub eliq köl ölən birləşib acayip güzəl bir maybuyaq rəsimini, xiyalımızdaki bir mənzirini aletini şəkilləndirgən deyişki buludu. Andan Nurgun dostlarımız, mən Kucağı barmə digən dostlarımız bakken, yana Xotəngi barmə digən dostlarımız bakken, Tuqqa yoxlaşıqa bardığan dostlarımız mintayın köpken, həmə alanın səprinə naiddi, bir xətər buluşini, könlük oynab gelişinlərini çin dilimizdən ömüt qılımız dostlar. Alımcanın uçurba, çoğraq pış qədəm rımonçının qışıqa basın deyib, mən bilə oxşaşdı məsləd berib domana. Onda bosa, çin simlik, çəkitin uçurna alayla, avval. Машинни йиллик текшертиш кылмакчы дим, кимлик кетем деп кетмемди. Албетте кетет да, кимлик деген чокум кетеди достумуз, а. Ашу чокум сыпыгы чыгып йиллик текшертидиге йилли тошкан мэтти. Онда болса бүтүн материалны эп барсыз. Чиң мочурба машинаңыз газлык позиционда болду. Газ очак азыра кайнак суу коюп деп. Газды от алдысыңыз болду деп то. Түшенмедим го кепиңизни. Тәмхасының үшірба авазлық бұл үшірін аңлайлы. Мәнчі біз диагноз қоймайды, осылай чоқым мүші тәжірбілік. Мәселен, ғазның мәселесі олса, ғазғы мұнасуәтлік ремонт үшірі білән шоғылындыған ұстамның, башқы матырғы мұнасуәтлік болса, башқы ұстамның қешіғы беріп, тәпсілі бір көсті өттіңе.
3: Әгер машинасы газлық машин ұлақтып қалса, ат тоқтат қалақта кешті. Майлы үліктіп, андын тоқтатса, әкеленді жақшы ұталыз кен. Болмысы ма, ол жазы тоқтып қойған болса, ұталдысыла ма, жазы ішті күйтімі де бек үшер бек қақпылыз кен. Менің бешімдің өткен әмілі сынақты өткен іш ма.
0: Онда болса бүгін лам сынап бақын, бүгін кешті ашын майығы өткізіп қойып кір кеттен, әтті бір сынап бақын, әгер ашында болса, алайды мәселі ек деген кепкен. Шинжан ішіде болған болсам, Алтай бай сайрам күлі баған болаттым. Шымалы Шинжан тарапына айлынып келген батты, деп үшір беріпті. Чоқым пұрсат болуды. Тіршіп ішләпсіз, пұлыңызды рауырыс теппіп, өйдікіләне еліп, мүшіне гүзел жайлағы беріп, саят қып кәсіңіз болуды. Онда болса, дамамлы құчырланы еңілі дұқтосла, Нұрның авазлы құчыры.
6: Резеті тәтіресетшілі, үшімсілі, үлқары бері, бахар юлларымы қошығымыз сұралансын. Онда қатташа жорын Нұрма қаз бері төкер әттімаші ек.
0: Рахмет Нұр, Тұрсынның құчыр бағынлайлы.
7: Salam misalatada yaxshim siz men barliq o'quvchilarni xotani kelishga qilaman xotani yotgan sarabisi ulug'ati suvi shahri hali qiyami yenidan qo'shilgan xotani maysiz zumrat ko'l to'g'ratlar usti degandek taqanmaydi bu kima zumrat ko'l ma'u bo'yinlar bitilgan chiroyli manzilsiz qumloq ko'l ashu
0: Құттәнге бағысы ба, достарымыз, аңылдыңламы, мұшта яқшы саят мәнзіра еліра ба. Маңы аңылап, менің мұ Құттәнге бәк бағым кеп кетті. Бұлып мұ Құттәннің, достар, кәшілік базыры әмді. Хақиқаттан неш қайс жайның кәшілік базырғы оқшымайды дейшкі бұлуды, әбәк қызыйды болса, Құттәнге беріп кәшілік базалады ке оқшыған шо ерлік тамынағы иғыздәк кәч, Құттәннің мұшу саят мәнзіра еліра беріп ойнап келішіңлағаны. Чиндиримиздин табиси якылымыз ясынча менин ушунда тест отаган атыгандычу газ капакнын шикен деп учур берипти. Андан Аблы хат исимлик достумуз мейшек бамайман мучин кыш бастыга ягылып келип пул тапыма чүнки ички балам даш өдө окуйду деп учур берипти. Кин балдарыңыз мана даш өлөнү бүттүрүп ма ар хил жаатты бесимиңиз йениклиге вакытта у вакытта саяттын мегизни таз чаксыз биздин ойдукилер машта болган караң. Айны вақытта ачам білеш келен тән оқуға вақытта, әмді ұу вақытлада раскемні қылсам, мұнда айлықы елді біріне чықытым саятке чықыдыған, онда шарайтыламы ең кемі дәй мәжімі. Азыр немедіге яқ шарайты, яшаватымыз достла, тіріс сақла чоқым пұл тапалаймыз, шында мұ? Көңіліміздікідек пұл тапалаймыз. Ашу вақытлада, апамда да, бір елігі бәк чық саятлігі беріп кетмейді. Әмді алайды бір ішіла болса, мәселен, давалындыған мұнда ішіла болса, үрімчілігі келетті қаға вақытта. Асасан өз қызметі білән өйді ішкі вақыт тамақны мұнтызым итіп, бір вақытын аштықылымыз қой, әмді ашында алетті тежештік білән яшап, бізіні даш өләді оқытқан. Кен біз қызметке чықып болғандын кен, мана, вай, саят дегеннің меғызіні әмді чықып атыды ола. Әр елі бір нәтче жайға саятке барды, мәселен, азыр ачам білә ішкен әйләнің өзіміздің тұрмышы ба, өзіміздің тұрмышын үшін да яқшы әп кетіп барымыз. Андан балла мәктәпті оқуйды. Өйдікілінің ешқандақ бір алайды, көңіл бұлдыған бісімі йоқ. Біздің мұ еғірчілікіміз түшмейді. Үшкелін өзінің мұашыға айны вақыты үшін да яқшы тіршіп, ішіліп қойып дікеміз балам. Мұна азыр шының ке, меғызыны чықып атымыз. Деп өзінің тұрмыштын ажайып бәк міннеттарлықы күшілік. Қызметінің яқшы ішіліңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңі ikən sizlər balam. Hazır onun üstüki dövlətimizin yaşanğanlığa nisbətən siyasətlərim bək yaxşı qanda sayat mənzərə yollarına basaq, biz əxsiz olub getdik, bizdən bilet mamaydı, əxsiz kirib oynab çıxımız, fəqat aş ayrı plan bildin, eplə basaq, yıraq-raq caylar bulsa, asasən bizdən onda kiriş bildimi amaydı deyib, ağzı ağzığa təkmək özünün körvat qalmış yaxşı güllərdən. Şundaq pək minnətdar buludu. Şuna əmdə hazır işki balığınızdan daşı ögü çıxışının özü sizin ən zor bəxtiniz. Ballarınız adıqınızı çıxırıbdı. İşki balığınız yaxşı oxubdu. Balla yaramlıq bolsa, ata Allah'ın ən çox xoşallıq şuğu balı dinkilidu desək mi buludu. Kin ballarınız xizmətki çıxan dikin bəs-bəstə. Voy apa, voy dada deyip silahının adı konularını çıkardı bunun işinimiz. Abdurrahman Somki çıkarışalımız bu halcem muhtur berip dua. Vanshin daji koş yönüştü şunda ravan. Muşi yakında taksiye deş kesipkarlık salayet imtihanı katnışıp biz onunla ögün işkılgalla bağımı, kaysa abdinin ögün dağallıkını bilemse de pesanlı bu tükede muhtur berip dua. Bildiğen dostlar, bu sıbırı uçur yollanla. Eğer maylık maşin olsa huyan, siz en yaxsi, muntizim, uzun yıllık tecrübesi təcrübəyə iyi boğan müştəbir remontçı ustamladı məsləh soranı. Radiodun məsləh sorusaq, hər xil cavab çıxıdı, hər xil cavab özünüz yeni işkilinib qalsa. Onun din, ya ki, səs deyəngi berin, maşınınız din markadı bolsa və ya ki, özünüz turuşluqcaydı ki, uzun yıllıqmış o remont qılış təcrübəsəgi iyi boğan ustamdan qışıqı berin. Esil təmdəbdi, göçbaz aldıdık yollara var, Məmudu qaş-qaş anlavadı, mədəb uçur beribdi. Rəhmət dostlar, şunda qızğılıq bilə uçur bir vatislər, şunda xoş bu vatımız uçurlarınlarını anlap, andı Numin Baba isimlik dostumuz, Risalat xanım, yaxşımısızmı şu vaxtınız xayirlik bulsun, kəğ radio anıqıcılar, yaxşımısızlər, minin uçurum çıxmı dəb qaxşavatqan dostlar, qaxşımanla, çünki uçurlar cıx boğandı ki, toğru düşünəyli uçurlarını

0: Beijing vakti saat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, seferinizdeki ihtiyaclık kuşurla, benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tallışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırt.
5: Yani şu Tırık ve Tırt'ın gibi mi?
4: Çınak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletiyordum. Bunun dike balam işletiyordu. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirginimiz mengülük Tırık ve Tırt.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898. Bir 107.4 Qatnay Sanat Radiosining har qaysi programmalarini yoqtirib anglab qizg'inlik bilan qatnashayotgan qadrli do'stlar, xushvaqt bo'lgaysizlar. Endi deqtinglar bo'ladigini mening avtomobilim programmasi. Men riyosatchi Rushangul Basit. Qadrli do'stlar, mening avtomobilim programmamizni boshlab oldik. Undoq bo'lsa radio oldidagi do'stlarni ham programmamizga qizg'inlik bilan qatnashishga taklif qilamiz. Bahalaydigan avtomobillaringlar bo'lsa, bahaladigan avtomobillaringlar bo'lsa, avasanglar bo'ladi. Tursunjon ustam bo'lsa, men ba deyvessa, Tursunjon ustamniki yardımıda avtomobillarni bahalab bersek bo'ladi mana. Baqa Tursunjon ustam, men keldim. Avtomobillarni avatinglar deydi. Undan sitib etilgan avtomobillaringlar bo'lsa, uchurlarni yo'llasanglar bo'ladi. Muhim jiddiy yo'l uchurlarimi kim bo'lmasin do'stlar, yo'l uchurlarini bag'ash, bahalagan avtomobillarni anglash yo'llaringlarni davom qilsanglar bo'ladi, chimi? Bizning veshin salonimiz XT1074 FM. Hozir mavu Zoirjon bir uchur yo'llabdi-ka, sotadigan mashinam bor edi, uchurim taqtib bersanglar. 2010 yil 8-oyniki Mazda 3 avtomatik xot 1.6 motor shingan sug'urtisi yangidan ep qo'ygan 2027 yili 8-oyning 30-chi kuni toshdi. Mangan musobisi 170 ming, sotadigan bahosi 15 ming. Mashinaning ahvoli intayin yaxshi, xushib qolasizlar, ep qolsanglar. O'rni Urumchida deydi bu mashinaniki. Ala qilish nomeri 176-1909-0832. 176-1909-0832. Navada bu 2012 ma 2018 ayniki Mazda men ip qalay deydigan do'stlar olib qalsanglar, Zoir Jabbandimning nomerini avatib qo'yamiz, bir ko'rib anadikin yarab qalsa, kelishib qalsanglar tamoman bo'ladi, jumi. Yo'l uchori Sayyoli shimoldan janubqa Shanshaqo ko'rikdan tatib tibbiy dasho ko'rikigich mashallah sal ko'p. Shimol yo'lni shahar oldi yaxshi degan uchurni to'r taksi 55 53 avatibdi, rahmat sizga. Chinolan yana qarsaq. Ma bir anglug'uchimiz

0: 마 2018년에 다들 회 관마 무슨 큐에겐 2018년에 건축 불러가 삼불라 대 마쿨 불도 마는 evet 고예일이 안된 올드 갑도 뭐 불란 바할랍 당라임즈에
1: 2018년에 포크 잡도 8000가 들어보다
0: 35000 40000 koy atrafıda makul buldu rahmet. 38 dedim o Zahir can. Şu 1 saat program ahırlaşıkçı sizin numaranızı değmem mi? 176 19 09 08 38 32 dedim mi? 38 mi? He 38. Ma Zahir can'dan maşınızı deyip kalsan alamam da 2012 Mazda'ya bağlı değildiniz mi ma maşınınız diye? He? Bahalt bakayla ya abala. Hemen ip kalay dikçiler bulsa ama evet birimiz cümle ma numarını. İşkime 12'ninki Nisan Şüreyi 200 ne çimenli mangan maylık. Muşu maşını kanç bulla atrapıdı bula deydi he. Evet koyduk bir bahala baksın cümle maşınınız ne?
1: Örüncü yaşlı çöpçe lüks görüyorum ağabey. Daşımın şaşının yolları alanı. Öndeki ima taklit İslam'la bir rehtap kılınlarmışım. Kardeş şu duha vakitte ama şehirli kadırdan acayip iklim ağa ve meclislerimiz var ki açıklarda çift doğuşu gırt dediler başı on teret ta yüz kutun bir ütü olmuşsa sonra aram tapmaydı ha. Hem bizim onda hemen sizin az bir kısım var mı? Hı. Mesela şu kutamda ma ve meclisler yaman bir avar kıldı ki edemle. İşte de kırık kutunuzla şükür tarak durup bir yıklam. Ya açtım ama edeceğim edemle. Hı. Hep diken buraya şimdi oldu konulu kaçtılar.
0: Bir dep koyay dep sizde. Özüm taksi aydaydıgan oqşaydı mı anlıq üçün biz pek avaylap qarap meñlama taksi aydaydıganlar. Vaymay toşıydıganlar mı bek qarap meñla demsin bek tuyuqsızlığa jiyu yedim bi yedilir raz payda olup qalsılar bəz piyadı mansam qoqut itisler maşın aydap manqallan teğim qoqutup. Ama adam ilik özünün meydanda özünün orunda tursa o bilinmeydi çok anda qığını qanda gək qığını qanda manqını. Әлекен қарш тарапның орыны қойып бір ойланғылам әмішіне тұйықсызыл шықсам үшіне тез сүреті маңсам қанда ола деп навады онда мұнда бір сүркілішілі бұп қалса көпірек елгі зиян татыдығыне токсикілік болуды машина өлән сүркіліш бұп қалсаңламы Әлекен оныму әмді ел әхвалы әмі қарта әмді қатнай сақшыдырайынық айыргидыған кәп шүндіму бәк диқат қып қарап мұнда миыңла Avarçılık ekemenler, özenlerge mi avarçılık ekemenler, başkalarge mi avarçılık ekemenler hazır. Hem madem aldıraş, hizmet, durmuş, ubu, artıkçı bir ıksat, artıkçı bir besim, vakit, onda zihin ısrapçılığını, belki bir kötü güçlük yok. Daha oğandık.

0: Nəyimiz bir avaylab, özümüzün ayvaylığınımız o hesapta, ha? Şimdi bir mağaylı çö. Şu aşına buldu tılsım. Lekin hem de 3 saat sözləp kəssim o. Şuradan ağızın gəp çüşüp qalıdı. Şalok yıkıp qalıdı bika.
1: Şu an aşın iken nizden şu an ye. Bizde şu an mağaylıcakta 10-15 mağa atırabı.
0: Makul buldu, ha?
1: Şimdi 18 inke, 40 inke, sadece kuygandatı 50-55 mağa atırabı.
0: O Mazda'nın bağlı mıydınız o? Dursun Cansıtağım. O Zahir Can'dan maşınası ne? Bana ama numarını doğru değil güzel mi sen Zahir Can? Siz ma bağlı mı yutturmasınız? Ma toksikletlerden avazım çıkmaydı bazda. Tüyüksüzü peyde yapıp kalıdı. Korktup ademde tarakşımansın bu bitke. Aşı bülttük kendini dedim. Ama maşına gidip bana vakitte onda tarakşımansın mı? Vakırıp çakırıp mansın mı? Bazda bilgil bulmaydı lakin. Avaylap karap mağaylayımız özünün yolu da bir dikkat kılıp mı da bir aldırmayarak mansım için bulduğun değil mi? Şıkılıp hemimiz hayatımızın kadirleyli için hayat hayatlık can birla o bir tüt peş o musa ya onu bir kaytı bir toluklap kuvağılı oluduğun aşı o musa ya şimdi ağlan ikinci mi? Güzelim sen, cananım sen, sen benim Şende yüdüğünün bir sabahken işkime onun ki muşunu bir bütün maşını sırlatkanken kümüş renk oldu Allah'ı siti itmen deydi ama maşını siti itdik yani kartikin. Şunu ola ma o işkime onun ki şende yüdüğünü aladık Allah'ı bağ mı? Guldu diken bu yaptım o bile. Bütün sırlatıp da ma kümüş renk sırlatıp da. Allah kılıç numarı 158 03 tane 9 06 59 158 03 tane 9 Ha, 06-59 ha?
1: Şimdi onun için sen de yiyordun, aklıma akot yaptı. 78 bin kadar abone.
0: Sen de yiyordun. Şunu lan, o Mazda'nı ne kımayımız mı?
1: Şimdi 18 bin kez, 40 bin kez, sadece kuygan yaptı, 55 bin kadar. Şimdi onun için sen de yiyordun, aklıma akot yaptı. 78 bin kadar abone.
0: Ha, makul buldu. He, rahmet. Dursun can ustam. Deymişsin bu ben belki korkup gitmen deyip ma az efendim az denvanımı sucuğudu. Üzeyem de ma o tez tamak yetküzüş kesip ölen şu kullanıdı ma az denvan. Korkudu ki bu mesela ma o özürümü toksikilet edip mangallam şunu da korkudu ki. Elike silerdim ma maşinayı deydik Allah korkup hazır. Tüyüksüzlü peyda olu deyip şıkıp avaylap karap minla. Şıkıp tapkan pulunla bir ten. Ayadan da bir veka sürkülüşle alıp kalsın. O işki üçten alıp gitti de şuna onlar. Ne gitti de o tapkan pul? Tapkan pul onların mı bir cahide bir urnuğa mı ne hizli sanla yakışık o. Toksikletin remot. Ya ki o bunu tölem işleri hizli ve sanla mı? Koskola okurmam da şimdi işler hizli sanla. İşkime 14'niki çönçü yiyinme. Şirgongli mangı mağını bağlayıp hem sanla bulmaydıydı. Merdan Can'dan attım o bile. Bu şunu bağlayıp. Zahir Can sizden ama Mazda'n bağlamaydı. Akşaydı. 2012 Mazda. Yani kayıt evetimiz bağlı.

0: arzu gelişti.
1: Şunu olan 2024 üçüncü ayının Wangyue çıkıp iadi son pro 110 gongli 110 gongli şu hansı ya dingpe muşini dry run kılım ütküz itim deydi o Mr. D Mr. Dilşat Miki 2014 niki bir Wangyue çıkıp bakya iadi son pro 110'u mağa alaydıgan muşini dry run kılmak çıkı ihtiyacılıkla bulsanla 158 99 21 55 51 muş numar bile alakalısanla buldu cümü.
0: Şimdi 14 bin kez yenisi de 5-6 bin koy etrafıda.
1: 5-6 bin koy etrafıda. Uy. Ben doğru taksi icaralay digendim. İcar bir yerde kalan ben bile alakalısanla da 1000 cundu. Ey. Ettigen bu bir uçurulan evet koygan tıkı sizge icar bir yerde kalan kilişe mi dağla ama bütün tokikos yakışı deydi. 152, 92, 94, 59, 42. Ma doğru taksini icar bir işini halaydıgan dostlar alıp kalsanla ma o 1000 cundu ey bile alakalısanla. Hazır ma Mr. D evetke aptimobilini evet koyduk 1000 cundu ey kini bir alakalış bekan. Kilişip kalala selamu. Kilişip kalala sanla ne vadamdi kilişip kalsanla yakışı. Gülcü Çolpan Soğut Sarayı'nın aldıdaki yollar ravan, dükkanga keldik. Yine de Abdurrahman Kamsoğum kişi. Bir gün yıkılık akşamız, bir gün aramak sizde etin öyküne. Soğum kişi itipek çarçak iyiydi size diyen bilen. Onun üstüne şu vakitte dükkanga kilsiz. Bir demdikin çüçük damak çıksız. Açıştınkin bir saat, bir eşki saat oturup yani öykü kaydısız. Asan emez dükkanda oturup soğum kişi atmak. En tesmiki değil mi ha? Abdurrahman ka. Sıkıvatkan iş pek tes cümü. İşte cephalık işlep. Baldır kıyır gidiyordun buldunuz. Gengü balanın uçuyla karsak divanı aldı koşulmuş diyorlar avanken. Aşında yizilip kaptı. He? Hemen siz uçurcanı deydiğen bu vakan okşay deptim takıyım da ekil tipçü. Oltinci kilin işkılıp şundan maktaydıgan bu kit parçası cümü. Manda makti verseniz ben bir kap yerip adukunu ozgu bir yerip kalsam bahat alışmak kimi yüptüme. Şuna ola işkimi yürümüşünükke şöflen. Şöflen şinmeylu ama. Muşu aptimobilini bir bahala bese deydi. Kine tursun can ustamga evet koyayla cümü. O mazdan bu halim değil. Zahircan. Şunu necek evetsek mi neymiş ki bahalamaydıgan? Doğa yakın çözüme uçur tuluk emes deydiğen bir yeri yok. Bu mıskıl uçur tuluk o. Bahalap buldum ya. Ya bahalama değil. Şükeme 12 Mazda. Dursun Can Ustam. Erpan Can.
2: Korktaki icar olma. Ağırımız onları şirketler süreçleri koyar edip kesinlikle yolla koygan.
1: He he.
2: Kıraçlarımın ağırı. Az bağım da.
1: He he.
2: Kıyım kıraçlarımın yüksekçilerin lağdı. Korktaki yine.
1: He.
2: Şunlara üyesi koyan oğlan koymadık şunlara.
1: Ha, abuptu biz bayı koyulmakamız hazır evet koyaylı. Mıncağında ey sizge şu yardımda bulmak çıkan tokma İrpancan tur taksi. Çünkü ben tanıştırıp koyay şirketlerge. Yaşırak şirketlerge tanıştırıp koyay deydi. Üzümü tur taksi edeydikken onda ağırganlık ama mağdığa yollanım ondan bilirdi. Kanda bir resmiyetlerini becerip kanda bir yolla bile edis buludu. Aşını ni koyay evet koyduk a numarını bir telefon kılın ha telefon kılın mıncağında ey özünüz sizge telefon kılın için saklamağınca mı siz telefon kılın Tursunca kan minan başından bağlaşın oylaşmağın kuşaydı şu bağlamadı da Abdurrahman kam soğum kişi hıcılımay bak yer gitmen dediniz he soğum kişi etip şunda çarçak gittim deydi muşu vakti dükkanga gelip neçe saat dükkanı çıkıp çarçak gittim deydi Kaşkaya'dan yolu uçuyor ya ayrı durumda şehir çıkarıp manga yolun işte maşallah köpemez diye uçuyor ne Rüşengül eve atıp duyucuma rahmet sizge Rüşengül he. Çözeyin Ali mezunlu yaş. Nimini Merdan? Maşın ne satıdı kanda alakalışımız iken kanda gep Merdan? Siz Tursuncan Usta'm bile alakalışmaya demek için var. Tursuncan Usta'm içiyen de aşım içiyen maşını bazırdım anı maşınam de. Telefon numarı ne 138-49-0142. Aşının telefon kısınızın buldu aşağı açıksınızın buldu. Mesela attım o bulanı sit etme. Diyseniz Tursuncan Usta'mı zor laf satmayan deydi aşınız olsa. Kan açık pekın. Yarap kalsa şu ip kalıdı maşınınızda. Aşağıda maşınla almıştırmayan diyseniz mi bulayı verdi cümü. Kilişip kala alsanla. Kaşkaya'nın yolu çöre Nezarbağ yolları şunun da ravan deydi. He, makul buldu. Rahmet. Liki hazırma program Bundan özde 50 bin koyu bahalıgan bolsa, özür 50 bin koyu bahalı. Asla mışını 50 bin koyu desiniz, uçakta taze doğru kemmey kalışı mümkün. Cuma?
0: Cuma gün.
1: Ben telefon kek kaldı.
0: Cuma gün tatlım bir adet sonra Wangyue'ye adaptı. 4. Kişi maksimum yaparsa 35 madde 40 madde atrapı. Şimdi 23 kişi şöpüler yaptı 55'ten 62 atrapı da.
1: Makul buldu rahmet. Yanı karı mı diyor Mazda'a? Kekildim hem de.
0: Şimdi 8'den Mazda'a işte yollatı var. Mazda'a şimdi 8'den Mazda'a işte parça olur. 8-10 bin koy atrapı da.
1: 8-10 bin koy dedik o. 2000... Yok bu 2008'nin emez Dursuncan ustam 2020'nin ey 20 2008'nin mi 2020'nin mi Zahircan kandağı kettik hem de birden de iyileştirip ettik beni ay yıl sanı kayıt yiyiz be evet ha Zahircan Cucan yollarda maşallah koşu yolun işte maşallah sel köp azırak dostluş badiga uçurunda Nur ustam evet rahmetsizge Nur ustam he. Qadirlik do'stlar, anglavatgan olam mening Abdumobilim programmasi. Programmamizni Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shahzat Egiz bo'yicha ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Uningdan boshqa programmamizni Tirik va Tirit tig'larini bozor solgan Tirit xalqaro sud chekish shirkati alohida talab qildi. Uningdan boshqa programmamizda mushu eng asl tamni izlay safarlari degani do'stlarga biz mush Qashqadagi qori guli, suzma, dug'ab, pisa, yana nimalar bor? Ashu do'konni alohida tavsiya qilamiz. Suz qori guli, suzma dug'ab دکن نیکیم شت هتیم شرمخت دکن یا دون خو قزل ترخ ما یه نهایش ترپت کاش که دیگه آن لغوش ترمز بک بلودم آروشینگل مبک بلود اکچن کاش که نخ چربی رد آروشینگل چه شام آوچانه آلتی کوشیل نشته گللا روان کن وی سوزش نه یزب سوزگو وشود جانو دب یزب سوزگو کنده بر اغلب اول بر اغلب اون دا اکیل تو دب تروب است از اش نه یاز دیکن بوم سه شکم 18 چای نیکی مازداته ترسون جان استام ما کایت افتایلی ها بله کایت افتایلی

0: Da eskertiş may maşinanı yolunun boyuğu toqtatmay kiresle qar gülge deydi Juma Maarif adı baba. Ha, man yaxşı oldu eskertip boyuğunuz. Amini Gül xanım uçurunuzu tapşırıp aldıq. Rahmet sizge. Yemin dasa kızıl yeşil çıraq taptım o bulla sel köp digen uçuruna ariri evetip dur rahmet. Mən Mazdan olay digen dep. Ya buldu asınız bulu da şu Zahir Can'ın numarını evetip bir eyle Juma. İşkimin o yettindeki çağın ey ba yetti kişilik satay digen Müşün bir bağla pegen bulsa deydi. Otursun Can Sultan kıyneyim ana. Evet boyaylı Juma. Şunun ola davendin nengon yer geldim yollar avan deydi Ferruh oyen sen Gulcu taksiye ablikim. Şimdi
1: bayatı ne dedin lan? Harçukka Duga prezidansı mı? Örünki yoğun atıra bir başta toprağına bir neşeyge. Anne bir kayanın bir spokay.
0: Aha kaşkaydı kaşkaydı. Kar gülü çok kaşkaydı. İşkemen 23'ni ki hoyundan bir sabah. Tursun Can Usta'mışının bir bağla pegen bu sana yazdaydı. Bana manu.

0: ama maşına deb şunu depten bu maşına kızıkuşla alıp kalsanla numarını mı evet bir yerimiz bahalayımız mı rayla ama rayla doktor evet koyduk çünkü bir bahalı tip mi bir kanka ne yaptı ten terbiye yolları şunun da ravandaydı hem de Aksu'daki dostla alıp kalsanla 2022'nin Biniz ey 250 muş yaptım o bunu satmak için ya. Kızı kuşla yapıp kalsanlar 185 99 27 77 37 muş numara bile alakalışıp ip kalsanlar bulu dike. Bir bahala baksın cuma dursun can ustamga evet koyduk ha. Andan Ali efendimden bu bir yaptım o bulu bakken de bu 2012'nin ki tuşun şendeydi o. Muşunu bir bahala besedeydi ha ustamga ketti bana ha.
1: İçtimiz 22 toplamalar siyari 150 limonu mağdurlarda 95'in 100 milyon tarafıdır. İçtimiz 18'inki sende elanlı sonluk yok tarafıda 20'nin 25 milyon tarafıdır. İçtimiz 15'in çeşitlerinde 10'nin 15 milyon tarafıdır.
0: Makul buldu, rahmet. Andın maşınının bezde şunun benzini. Şiyonunki benzinini bezde şu anki. Ya onda kıtaydıgan gap mı yok ku eki? Hücanda da koşulun işte yolla ravan diye uçur ne arayır ya vatıp ducumu. Hem de asasa ilki bezle bir yada kaçılgan istil aşağı yada kaçılaydı ki.
1: Şu o aşkını ki kendi tuşun batı mesulla kalabıp da 8 milyonda 10 milyon kağıt rabdı. Şu o aşkını ki bence iyar bezatı 105'ten 110 milyon kağıt rabdı.
0: 105'ten 110 milyon kağıt rabdı da deydor ayıla ama maşınağız ne ya satılgan maşınağız ne.

0: 2022-nin dünyadan birisi bak ya cuma müşünü bir bağlayıp egen bu sadeydi otursun Cansu Tamana. Evet koyduk ya müşünü bir bağlayasınız. Anda Mekit'ten Emercan Tursun Cansu Tamam şimdi rahmet it giydikti cuma. Şimdi amdan bağlayıp müşünü işlen katıdı de. Maria çığızış mı kapatın bəsiniz çığızğan bağası bir pişlərim batdı soğuz kəsəm qonda ola deyə buldu Maria ürümçüdü o sizə amma ürümçülük anlıqçılar sal qolay oldu çünki mə kapat buldu siz ürümçüdü bolsanız bəsək çıxımı 19-cu ilniki Dajon Santana muşu maşını mən zadeyi satmaqçı. Bahalı deydi. Evet koyduqçı mı Tursun Cansu'dan bir bahalı bəsü, ne? Hazırlık dostlar, Allah'a atkın Allah'a minin aptımı bulun programımızı. Programımızın Ürümçi şehri Şinhua Canobu yolu caylaşkan Şahsat Eğiz Boşluğun Ambulatoriya salayıda tələb kılgan, Tırık ve Tırıt dağlarını bazağı sağan Tırıt Xalqara Zodi Çekil şirketimi alayıda tələb kılgan, ne? Ondan sonra Ali Can'dan mı bir aptım oğlu bakken 2021'ndeki Hauyin, Tokmay, Arlaş, Neçbulla buludu. Muşunu bir bağlı iteyli deydi. Cuma evet koyduk. Onun için Tavuzcan'dan Tianşan Gongyar'ın aldığı geldim. Ma iştipak yolları koş yolun işte Ravan deydi. Toru taksi yürüyet. Muş hayatımda radyo anlap, radyo ilan verip yürüp bir kıttım mukapatı erişip bakmadım. Dep marayla doktor şimdi dedim. Siz oksud iken siz de bu muğambus müşahat yıkın muğambusunuz. Şu... sizge nime mukapat bama programımızda belki de aksoq doğru kelgani yok ke. Ma rayla doktor maşinasını satdik ke. Birinci A200L 2022-nin aksoqdaki dostlar ayıp qılanlar ma maşinni. Bir qolluq özəy degen maşinni ke Pax 185 99 27 77 37 jma ala qılış nömrəyə.
1: Ol dikəsə. Ha, şun gəlmə oldığa əksizə mukapatı təsirli görə.
0: Nim deydi? Pesil işçimlikler olacak haksız demsiz. Aşına gep bağım ki? Bunda gep yok cümü gep tapman siz. Olcudu pesil işçimlikler ne haksız işçisiyle deydiğen gep tapman. Mağımı kapat ya zayırcan da. Boldi 20 saatte gidek sizin maşınınızı bilen bağaltımız ilan kılmız. Numarın anda ilan kıldın, manda ilan kıldın dep yürüp mü 3-4 gittim ilan kuzup bana. Aşağıya da siz 3 cümle 20 saat mülazimet kıldık ko. Boldi. Onun üstüne ben mühim çoğuma çiğuzuş mu kapatılı ba? Ne hem de müştaptı ma Maria gibi edok. Aldı da kim gibi edok? Öğret gibi edok. Şunu olan tüy diyen buldu. İşki anlık uçumuzu beygen boğandık en şuna mı? Ette bir eyle. Ette yanımı da bir nöbetleştirip beğenmeyimiz mi? Selam.
1: He. Eksiz demi de. Ne eksiz de? Olduğum. He. Yıldan da dağıtına. Eksiz. Yıldan batı ya bulmuşsan.
0: Uçuyup yok da şahsatınki yuğuzmen deyseniz et bir eyle ürüm çekip yuğuzup kitin. Şahsatınki çiş yuğuzuş mu kapatın bəlsək. Meyli kilimen deyseniz kildiğin işiniz olsa. Ablikim veycam uçur yollabdu 2025'ninki biyadi çimplas. DMI 55 yuhanlıq. Muşunu bir bağlı vəsədeydi. Ustam Tursun Can Ustam. Evet koyduk. Aldık yaptım o bulan bağlabdu anlayımız bunu.
1: Şimdi 22 satmayarlar kavayanlıkta 105'te 110 mu atırabiliriz. 2019'da Santana Gazla kanunluk kolfot yaptı 20'de 25 madra bir. 2022'de bir cümleyi yaptı 60'ın 65 madra bir.
0: Makul buldu rahmet. Rüşengül Kaşkaya'dan yolu çöre. Nende kızıl çırağıt maşallah köp leken tosluş yok. Daydı cümle ama Kaşkaya'daki Rüşengül. Sımdaş yok ısmağızı şuna mı çıraylıkta olayım ben he? Nemir tarafta yollar şunda ravanken Cula Soğuz Sarayı'na aldım yollar ravan. Daydı Abdu efendim. Soyurcan. Şimdi ola kayıl buldunuz mu? Sizge ette gün de bir eyle. Kine bir katniş peken programla uçur bir yeri peken. Siz de 113 uçur bir yeri siz hazır kadar. 2023 ayındaki sırtın tokaçlığı buladığan tokmay arlaş tuğun il. Muşu ne kanç bulak satkıl bula? Dep sorabdı. Yel bir anlık uçumuz. Aman evet koyalım Tursun Can Ustam'a. Anda nemir taraflar yollar avanken Cula Soğuz Sarayı'na aldım yollar avan deydi cuma. 2012 9. ayının Nisan, Tida, Çilan, Ren. Muşu maşınını bir bağlanızla bana evet koyduk. Abdü Celil efendimle maşını sıkan tok. Şunu ulan işliğe şanlı atı mən cepa çektiniz de Patigül Hanım. Yok yok yok katı onda emez. Рахмат, мен бир тараптан ишлеп, бир тараптан яны коллап программаларыбыз катышып. Рахмат. Азыр Кашкада Каргүлү Аш Инфо түшлүк программадан бирин кылган. Сураган түшлүк программада оролаштырган мукапатны, жүмө. Чиш доктурханасыдагылар аңлап аткан бул сурап басыңа чыштаткызып нече күндөн кийин чиш салдырса муафык болгондо мага 20 күн болду ички тал чишимди таткызып аткан деп. Унучу Баргүл ханым, ошо чиш доктурханасыдагылар деп бирди го, апты күндөн кийин кел, яки умуз кептеден кийин кел, я 3 айдан кийин кел. Деп мында дейди го, сиз чиш үндүрөмсүз яки ошоо чиш каплатып мында салдыган, унун түрлөрү ар кыл болот экен, караң. Чиш үндүрмөн дейсиңиз, унун сал вакыт кетет экен, чиш үндүрүш десе чишни мында рис үндөмөйт экен, аяга чи бир бир мыхны салат экен, төмүр мыхны. Анын деке анын бир 3 ай вакыт кетет экен. Чишиңиз жулгузуп бир 2 ай, анын деке анын мыхны салат экен, унун бир 2-3 ай кетет экен. Мых аяга урулушуп болгон экен, андан аяны каплайдыган чишни кыйлыпын алат экен, андан үстүгө яны чиш салат экен дегенде кашна тартип болот экен караң унунки. Аш доктурханага барган чакта сорсоңуз, эмне сиздин ахвалыңыз надан нагич болот. Шунун карата андан бир инок деп берди жумо. Азыр аңлап аткан болса, деппеген болсо жакшы болот э. Азыр улай эмнебиз чишке улап, чиш жууп, чиш жууп алдырашмы экен?
1: Чиш болгон экен, эстан педагогларын колкоп тапты. 5-6 миң тарап. Чишкуну 25-чи бияде чумкулак 55 миң таалык тапты. 55 миң тарап.
0: Макул болду. Рахмат сизге ажымы. Мау инык болдуму? Баалыгын алдыңлар. 2021-ники чири. Мушуну бир баалап басаңлар дейди. Турсунжан устамга айтып коёйлу. Мына бир баалап басын. Шунунда 2021-ники хоёң токмай аралашны. Ай, уну баалымдым а? Баалап болдуго.
1: 2010-ники Нисан педагогларын. Шуну 25-ке бияде чумпулак алды. Шуба 21-ке токмайлар хоёңдапта 105-те 110 миң атырабыз.
0: 105-тен 110 миң атырабыда деди мау хоёны баалтымен деп Алижан. 2023 5-чи айныки Чаан М60. Yüzlük kanunluk zavut gazba. Muşu maşın ne bahalıydı galiba dedi Muhtarcan. Bana evet evet tutucu mu? Mehmetcan Toğrak.
2: Sayınım Rışaygül kanda ahvalı.
0: Oy yakışı mı kanda ahvalınız?
2: Ben radyo ağlıgaz. Bu bakmak diye kısmı kılamadım ben.
0: He oy Mehmetcan ka
2: he. Her kine. Şu tamak etsek radyo ağlayın ben.
0: Ay rahmet rahmet.
2: Benim mantığımın resmi

0: mi yollayın
1: Hı.
0: yani. Selamun selamet
1: Hı
0: inşallah
1: hı.
0: soluk bolsun. Ben de sizi otuz salam.
1: Hey, rahmet rahmet. Hem de gün de ailesindekilerin, uydukilerin aldın haber ağaç. Programımız katnışı yapıp çoğur yollaşını unutup kalmayı da ömeme çekam. Uydukilerin selametlikinden bol durak aslik gelişini ümit kılımız. Selamet bu gaysla iştiranlar yakışı bulsun. Rahmet cümü. Deniz bir
0: Öz
1: gitti.
0: yetti tutuşturma. Sana ya yolları var ne? Elimizin mahsus akıl çıkmamış bozulan, ağır haklıqa akıl çıkmadan tadılan bir aksız mükafat dostlar sıyaqın onlar ki.
1: Akıl
0: Bizden
1: çıkmasın hem de çıktı mı?
0: üzüntükler verin lan, atıp kısa, etkin kısa ayab yetkiler verip avarıp sizler, atıp zirkin tık kolay olgan, tutuşturma
1: Hı
0: gibi, zuğuzluk, tat kuzluk açıp, ambu öyle kolay olup, avar kısa akıl çıkmadan, maşayı da bulamakan da, kısa avar kısa çıkmadan, bizler verin lan ki atsız.
1: Aa. Ama o ma gepleri bek ayran kamanla ma akıl iş emdi şu emdi çıkıp tutak ma anlık uçumuz niki. A başka yerde dikilendim könlük gelmem do ama da gel kısın es ürümçü dikiler gelip girinla başka yer beğenmenla disin es. Şu bir kısımlarının aşı aşına akıl iş kiyin kaldı ken kutan. Ay müşük vakit galla ba mı ama Ali Can bir müşük vakit şunda oma vay nimanç olacak bu müşük bu 4-5 müşük bu. Uş müşkülen birdik Ali Can. Bir kovalı da Allah bozsa. Herkes bir ritimdeydi. 138, 994, 80, 845. Ma umum ehvalınla yakışı bir mülçerlep ondan dikin bir kıvılınla cümle mani ya. Ma müşkünü. Bakın Allah bozsa sana. 138, 99, 48, 08, 45 cümle. Ma evet be deysanla evet be sek buldu. Yaman umak asallara vakit edigen bilen.
2: Sizden zimar işen görmem yine konumun kendi de kuyayız. Elime ozu mukafat yapmak mı diye hem yerde kit kolde mukafat. Anda imanlaşı var
1: yapmayayım. Bana, bunda uşukla ba. Doğru düşünün odama, akıl dışı hem de çıkalla işte olarak yapılan kıp koydun. Doğru düşünün misiniz mi? Ben mi tamak etkeş anlavatı mən, hem mi program alan şunu da yaktırıp anlayı mən, dep mağu. Ümit var uçuru yollanken, rəhmət sizge, cümü. Qadirlik dostlar, anlavat qınanla minin optimobilin programısı hem de minin optimobilin programımızda bu şu nam kulaqdan kulaqı yetken pulunuz netice edigen isil aptol mulligren aptoldurdu mümkün de tavsiyelerimiz var. Hem de mulligren aptoldurun iki cahay cahayla setiş uğruları var. 19 13 59 75 75 telefon kısanla buldu inik oranın dep birini. Hem de optimobil motoru karbon yığılıp kalışına kanda ziyanları var dostlar. Motoru yığılıp kalan karbon optimobilga köp taraflarımız ziyan yetküzdü. Yığılıp kalan karbon hava kırış klapanı may pürküş eğizge yapış bilip hava kırış miktarı ve yıkılgı mayını tumanlaştırıp ünümünü özgertip aralaş hava nispetinin tamponsuzluğunu keltürüp çıkarıp optimobil deysu aleti sireş. Optimobilini motor soğuk aleti otaldırış kıyım buluş. Süretini tezletken de motor küşsüz buluş. May serpiyat işip getişini bir yuvası keltürüp çıkardı. Porsche'nin üst kısmı may köyüş bölümündeki yığılıp qalğan karbon may köyüş bölümüsünün boşluğunu kiçiklətib, havanın qısılış nisbətini yuxarı götürüb, hava tolıq qısılmay ötəlişini keltirib çıxırıb, Porsche-n bilan tutaşdırğıcı dəstə zapçaslarını zəxmələndirdi. Yığılıb qalğan karbon Porsche-n halqısı oquru qısılıb qalsa, Porsche-n halqısı elastikliyini yoxutub, hemliği tövəlləb, optolun köyüş bölümünə kirib getişini keltirib çıxırıb, optolunu xoritib itidi. Karbon yana switch-nin yüzüyə yığılıb qalıb, optolni Optimobilni otaldırış ünümüge təsir yetküzüp, kaşıl çırgı yeni valıdı. Çoğraq karbon gaz çıkırış yıkımı əgişip 3 elmetli katalizatorga kırıp, toşuq için asallı tosu velip, gaz çıkırış miktarını örüləp, hərkətləndirgüş küçünü zor dərəcədə tövəlinti bitidi. İğir boğanda 3 elmetli katalizator bivastı buzulup, remot kılış tənərxına ait yokur boludu. Hava kırış yolludaki yığılıp qalan karbon yanına yıkıl qumayını sümürü velip, havadi köyüş nisbetini kalayma kalaştırı yetidi. Bulup mu silindir içi yıkılığını bivastı pürkidigan motorunun hava kırış iğizi benzin bilen uçuraş mesela yığılıp kalan karbon tekrar muasallı köpüyüp gitti. Uzak müddet bir taraf kalınmışsa motorunun hizmeti naçarlaşıp motorunun işletiş ömrü kıskırıp gitti. Demek hem de yığılıp kalan karbonun mu şu optimobilgi boğan təsirge herkes sel karışıkı bulmaydı ki dostlarım. Hoş Arman.
3: Rüseng böyle yakın da evalım var. Bu muhakkak kaybın yurtalıyorken. Saat görüksün, sabırlarsın, bir yetmezler.
1: Makul buldu. Ravaylap dikkat kıp karap mangan bulsanla dostlar. Çağınçı otur yolu yollaşın daravan deydu. Memteli efendim başka programı da. Diyenden programları da bir uğurlaştırış kılaylı. Cuma Karlıgaş memu 15 yıl oldu programı alanı anlamat kılı. Diye uçurulan yollaptı. Kaşkay şehrinin işkinci kalık doktor kalısını aldık yollar. Ravan deydi Abdurrahman Can. Abdurrahim Can. Bulbul Goya Hanım sizden uçurunuzu mu tapşırıp aldık. Onda olsa kadirlik dostlar diktanla tövendiki ilanladı bulsun.

0: sertifikatını almıştırış ve setişten kiyenki mülazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini hâl kılış, köpçilikten setif alğandın kiyenki endişisini tügütüş üçün bu kıtımlıq anlatışınızda aldın telefon kılgan 30 xeridar, süzgüş özgini 3 yıl haksız almıştırıp beriş, su tazılığışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarından süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bəhrəman boludu. 3 yıl geçe süzgüş özgini almıştırıştın ğam kınmay xatırcam işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929 telefon numarını insanlarda çın tutunla.
1: 30 gün haksız sınav şiltisiz, 30 gün içinde razı olmasa şerhsiz kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende öğü bir şakı, söküp ekit şakı ve başka hakkı elinmeydi.
0: Köpçülük hatırcan bulanla 30 gün haksız sınav işiltisiz degenim raz. 30 gün işiltip yaktırmışsanız ya ki setivalığınız kemise, telefon kısınızla hadimlerimiz berip ekitidu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. Bunundan ensirişiniz hacetsiz. Yani oylu şipaqay, öydikiler bile mesel şipaqay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav işiltiş vaxtı var. 30 gün geçe işletkeş oylaşsanız buludu. Muhimi hazır bir vasıt altışta Nurgun Soğatpa, toksik sudan, çaş kurutkuş, mikro besimli kazan, yel kazan soğuğu kılındı. Aldın telefon kığan 30 xerida süzgüş özgini 3 yıl haksız olmaştırıştın bəhrəman buludu. Telefon kısınızla itibar kılı sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işiltisiz. Süpti kapalat ige. Kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929.
1: Bundaq yaxşı soğuğatla batılsa, yeni nemig işkilinsiz telefonunuzda kolunuzu elib 4006-00-1929 4006-00-1929'a telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi ölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni gelip üsüm yok ki şundak mı?
0: Şundak yarısı ilip kılıp ayda 199 yönden 13 ayda tölüp olsanız buludu. Hiç kandak resmiyet dakiği ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıçdaki məqsəd, xeridalarını itibarından bəhrəman kıplı kılmay, şundakla setişdən kinki mülazimetimizden xatircam kılıç. 1-5-09 şiyu şençüen sultazlıqışından bahası, setişdən kinki mülazimet cahatı ya ki soğatlıq buyum veriş cahatı bulsun kat pahaliyyat kılımız. Onda asla dikkat kıp anlanla. Birinci, 30 gün haksız sınav işiltisiz. Üyünüz berip su süptini ölçeş, layihalash, orun tip berişte haksız mülazimet kılıdı. Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltip razı bulmasanız şerhsiz qaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul xajlimaysız. İkinci, haksız sınav işiltip razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet haqqı üsüm haqqı ilinmaydı. Su tazılığış bağı oldu, hem de kaynak su içişmesinlerinizle hâl kılımız. Yani 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuğu kılımız. 3 sekotta ısık su çüşüdü. Temperatörünü 5 kodluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt dalkın dämleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve dämleysiz. 100 gradosluk suda çay dämleysiz. Ettigende kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çüşkende bir piyal kızlık çay içip havardıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi buludu? Törtüncü, mempi yolluk çaş kurutkuş soğuk kılımız. Şamılı küşlük, çayını zahmelendirmeydu, çiçeğinizde tabi pakırtıdu. Beşinci, mikro besimli kazan soğuk kılımız. Mikro besimde tamakının tämi özgürüp ketmeydu, tez pişidu. Altıncı, bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenle bilsinler, yel kazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. Yedinci, ahırda süzgüş özgünü almıştırış ve setişten kiyenki mülazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini hâl kılış, köpçülükten setip alğandın kiyenki endişisini tügütüş üçün bu kıtımlıq anlatışınızda aldın telefon kılgan 30 xeridar, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş, su tazılığışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bəhrəman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kınmay xatırcam işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929 telefon numarını insanlarda çın tutunla.
1: Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez diginiz. Kişini kızıqtırdıkken. Bu rastgep de. Vakti kege vakti de xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki haqqaldığa iş görülüp kalmasa.
0: Elbette raz. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez. Mən köpçelik bir hesab atıp vereyim. 3 yıl geçe haksız almıştırıp vermez dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yılımı özek almıştırmışsınız mı buludu? Özek almıştırışlarla bir 2000 yuan ticap kalalıyız. Yani kilip haksız almıştırıp verimiz. Öygü veriş, haqqı, materyal haqqı, işe kalmayımız. 3 yıldan kiyim mu, her kıtımlık özek almıştırışka 280 yuan materyal haqqı alalımız. Başka hiç kanda haqqı alınmaydı.
1: Bir radyo anlamışı dostumuz, benim uyum Qashqada.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolları aldınız hem bana.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derece gaz çıkırış ölçümündeki abdolmobilgı işil çıkmaz geliyordu. Amarak abdolmobilinizde abdol tanılığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: خل ابدا يامور ياغدي مسلك دب قوي دب رقية خانم بشر يلا بتو ماقلة
1: خانم مدو اكش مدو بو شليان فقا مدو
0: شليان ما
1: نوجوز اوازلق كيخ بخصون
0: اوازلق كيخ بخصون اه اه
1: بيگن بك چرايلق اوا اوچخت بك چرايلق اوا اوچخت اقن رقية
0: نده
1: دون اكي غلجي كي غلجي غلجي غلجي
0: اوندا اوسو ارمچدم ايچلدو ديگن گپ تاب او
1: ارمچدم او ارمچد ايچلمايدي كي
0: ايچلدو
1: قران
0: وي غلجي ديچلغان كي ارمچدم ايچلدو بير كون قانماي
1: ها بوپتو سيزنين توغرا
0: قراب بقى اتشكن غني انا انا قداك يا
1: كنت يوم غرو اكلكن
0: و يغبلد و
1: اخشم يوم غرو يغدم
0: يا اش اش اش شي صاب اش اخشم يوم غان ديك شي يغما ديام ديجو مندا
1: خوتن ده او ترب ما ترب ديغن انغا منغا ديمز قراڭلы биз дейди گولینا من بر اوچور بیرایسام اوچور یوق نیمش قدامسلا داواملык مشنا ишлейм даңла йолдо машина хайдап маңмадым шон اوچور یوق дейди گولینا
0: Longchuan köçüsü Altınbulaq yönünüşke maşınla sel köp geldi gavçan Abdullah verdi. Abdullah rahmet ve gavçanınızga.
1: Xutan çaymış yatkılı kopkan diyen gipin bazı düşünemeyim evcim o ben de.
0: Ne mangıl kopkan.
1: Ay bir şeydik sizin işlersiniz lan buldu.
0: Bir şeydik sizin.
1: Mangıl kopkan, ottağıl kopkan dep mi?
0: Bekset çıraylık mı deydi o?
1: Bekset çıraylık.
0: Zat set mi çıraylık mı deyin olsun?
1: Bekset peyziye dep mi? Baktay geçen alatkan tursun canlar salamlar bolsun.
0: Abliyim taksi.
2: Kumze kusam yok ki. Uzun havalı, havarayını güzellikini açacaksın. Açtığın kilovatı ne?
1: Neymiş koşuyor hop kağandı ben bile.
2: Bekleyecek uzun havarayı.
0: Uzun havası pek yakışken. Hava pek uçukken. Siz neymiş göremediniz o ne?
1: Min köremeyi atıdım.
0: Hata düşünüp kaptırcım mı şu ablikim oğulcu taksiye? Siz hata düşünüp kaldınız mı ablikim?
1: Ya adet amıraklığını mı? Tehtir usuldu bildirdi kendisi bu ablikim kam. Amırak mı?
0: Ablikim kam? Ablikim o. Ablikim kam dedi.
1: Kuncayı sanırım da beni şu amıraklığını ya bir kıl. Ben üç kız olaya da başnak bildirip. Ya üydükleri radyonu atkamıştan daha koydum ki.
0: O ablikim taksiye diyen bak o. Uruk. Bunda.
1: Uru xoslu kiçik oqamaydı.
0: Kiçiray aşta qeyrik. Oy.
1: Aşta qeyrik.
0: Aşta adam ke.
1: Longchuan kotsi altın bulaq tarafta maşallah köp deydi. Abudun uçuri.
0: Onda yeni uçurlarını yanılsaq.
1: Qashqar dukanlaş anlavatqan Bobby isimlik dostumuz. 15 minutin ki mektep tarafki berip. Mektep mektepki berip. Balı çakını ilip. Tamaklarını tamak pamaklarını yüzüp. Tiz biz mektepke apır bitip yani radyo padiyolarını anlay mı deydim ona?
0: Yakşı yaptı. Aşla kılın.
1: Cepa çekip siz belki. Ey ben her kişiye silahı bek amra kokoşka aşla çıkış koydum de. Her kişi olsunuz min aşla demsiz köyüm keldi buldu.
0: Çak çak.
1: Şelyan karmayın bunu ki.
0: O kergan şundakım köyüm lazım köp kalkan be adam dedim. Oho ma bir sınıf tek köyüm lazım. Ma abdi kim kem kergan köyüm lazım köp bir yiye bağda hazır. Oho, lima.
2: Lima, o şekilde mi kumkayın lan bu? Bizden mi seyrinizde görmedi mi? O gösterime kapı ne? Bizden mi sunum dek?
1: Ben sen. Ay benim bir evet demek ki değil mi şu?
0: Sunum dek deydi o, oy.
1: Kırımda şu sakı küçük gibi de benim bir evet demek ki değilmiş. Biz hazır koyayım dikkat bir kıvağında ya kes kılmıyım ben. Şu abi kumkamın sınırsıyım ben, çoğu asli. Hayman 2007 yılı 3. ayının 20. gününden başlayıp sizler anlış başlagandım başlayıp anlığan sadık anlık uçunla karanla. Ben bek ah gönül, bek samimi, bek güyümcem, bek mihir muhabbetlik bir adam.
0: Dep to.
1: Dep oyla
0: kal. Şelyan. Yüzünü. Adette ah gönül adamla, güyümcem adamla. Yüzünü asasen dikdek ben ah gönül demeydi.
1: Şu.
0: Başkalar da var.
1: Adette ah gönül emez, adamla özünü ah gönül dep durvaldı. Şu. Akın oladan başkalarının köylüğünde azar vermeyi de tıllamaydı siz beni tılladınız.
0: Tıllı mı dey?
1: Tıllı dey.
0: Maşk kere birbirsin gibi düşemeydi hem de. Bunu da kılı tıllı
1: mı dey?
0: He?
1: Aa üstü gel götürün he. Mengü isimden çıkamayım edip durası. Çangcan yolları şunda ravan deydi. Yangzcan yolları şunda ravan deydi he.
0: Hey döt dep koygan gep tıllan gep ma o. O dike ekil etken gep o.
1: Başla mı? Ha bu çoğunda da bugün ki ayakalıp koysun babdı.
0: Bu ay dört tep bunda neydi o mesela? Bu bunda
1: ayakalıp kim
0: ha? Bu sarar diye tek bunda gap koğu bunda kimde?
1: Cumhurban kutsu koysun ya da ravan. Akşam ben nensendik mesdag bağan ka nim yağdı. Akşam nensende nim
0: yağdı. Yağmur yağmurca.
1: Қарымы еғі кеткенді нән сәнділеді.

0: Psixozraq baldor.
1: Mama.
0: Kitap çapa yığırık olsa. Turunca.
2: Rüyiyetinizde tüşkü olsun. Şirkete kambaya bağlan.
0: Teşkma.
2: Ben de mesaj söyleyeceğim. Ben buna sıralam. Bir sıralı uzun bir sıralı. Şu sekundiyanın 16'yı. Bak düşünken de sünnen kıldığa vakti. Ötken gün numar tatılığım. Eserlerse bunu şeyden çok barandım. Tamam dedim şu anda.
0: Numar tatılığı Ahmet bombası bağımsızın buldu. Yıllık teşhirişten otomatik ötüdü hocam. O numar tatılığın ahval bombası bağımak oldu. Eriyal işkimiz kevestegeş anavatımız kapa. Kapal tədok cimal. Lekin. Ne diyen gepa?
1: Kapak tədok demek cimi ya. Kapakın tədok, kapakın üzdüğandı o.
0: Üzü de.
1: Şimdi, muayen bildik hemen bana.
0: Kapakın kolap, kolap çıkırdı.
1: Muayen bildik hemen.
0: Bəzi kapaklar ne bunda? Kolap çıkırdı bunda. Sevizdek çö.
1: O emdak tigi üst.
0: Olaydı ya, işte kapaklar
1: var.
0: He, aşı yanı tigi.
1: Onu tüzeye kaçan.
0: Ay kolap çıktı ya, belki yakışı. Onu ait avaylap kolumuza bırakmam
1: yusuf. Bütün kapak namında, barağındaki mında sen kılap, şükünlüp şıkkınlı.
0: Barağında olduğunu var.
1: Kapakını piştiysek bulamdı.
0: Kapakını pişti deyimiz ya.
1: He, man, hem de yeni gerek etmen la ha.
0: Şu, kolaydığını var, işte ayrım.
1: Ablacan, sizin bu kimiyle kuytumuz gibi, işte yakı tüzük müzük yakılın. Moral bir şeyden anlayıp atkan ablık et efendim. Avazınla neyim diken külkülük deydim.
0: Avazınla külkülük?
1: Avaz külkülük olmaydı. Avaz nayt yıkımlık, çıraylık, tatlık buludu. A paranları külkülük oldu cümü.
0: 5 yaş kırgen kızım yöcün geydin davanga. 3 minut kesem davan digen muşşumu deydi. He desem nimandak yıkın deydi. Demek ki yolla veşi ravan demek ki de ben bir yerde.
1: Abdümedeni buldu.
0: Cumhurban köçüsü, Cumhurban köçüsü koşulun işte yollar ravanken akşam densen de bayan puçak.
1: Turgun canım, benim küçüğümde tolu yığılıp hapsep duruyorsam seni işki cin konak dikişi vağandı aşına kok tuttuydu anlamını, aşına jılt dedi.
0: Aşına dedi ya.
1: Siz ne mi dikişi vağandı etti?
0: Minim ha?
1: Hmm.
0: Kepek ki dedi.
1: Minim kepek ki dedi, işki dağa kepek ki.
0: Konak kepek ki dikişi vağandı başta. Yoldun tep vağandı başta dedi.
1: Hmm. Sizin ne mi dikişken dedi yani dostlar, dağla ha baptım ha.
0: Nemi
1: tigişkinin lan tigişkinin lan bile olaylı.
0: Aşındak dese aştak okşaydı dep oyla kaldım.
1: Kaçan kaç aşına oyladınız? Kaçan kalınız YouTube'da emeslikini bildiniz?
0: Asa sen dedik etrafı dedik hemen adamın aşta dediğim dedik geçiyor. İndik ve azıcık çoğuğa gandınken bazı bir elik ballağının ki tuğulga vakti çoğuğa vaktlerini bilip durmuz emez mi? Ya o işin bilgidek bu gandınken aşlanın atanlarımı inlik yüz tukkan tropluluk sinim işte kepek dişi vagan dep deydiken tok. Şimdi ona ne minim işte yağandın işte dep diken de dep bilip kaldım kara.
1: Akıllık cumhursuz bilip oldukken saçın aşlanı.
0: Bilip kalan. Mehmet Aksi.
2: Son salam bir ucuya durup biz. Ben YK'nin kuruluş olarak.
1: Mağak ol. Yusuf Can.
2: Valla ne bir ucuya tefettik ya. Bırak akmadığınla yakşı mı?
1: Yakşı yakşı.
2: Hoş hocam bu. Cep ne yapın sporttan böyle değil.
1: Eğizdin. Eğizdin çıkıdı.
0: Kızık yakılsın. Bir takımda yakılmış bir takımda.
1: Hem de buldum mu? Hemen bir şey soruyordu. Kapak kökte türük kremde ne mi türük kırdı deydi. Ha. Tepkın hemen ne mi türük kırdı.
0: Oytan.
1: Kapak. İşkanda türük tabi emez. Yögümeşle ailesi.
0: Yögümeşle ailesi? Yani Yögümeşle ailesi de bir isimden birini taptınız mı sizce mi?
1: Yenilik yaratı koydun mu?
0: Yögümeşle ailesi canlı okurdu mesela Yögümeşle ailesi. Ondan yeni nimle basılmış kapak varken. Yögümeşle üzümlenim kırgızlasak bulduk mu aşım Yögümeşle
1: ailesi? Üzümlenim yani.
0: Balıklar var. Paşan hu. Ondan yelik bir gül var diyeyim de laba gül mü? Kanak
1: kötü et buna
0: içildiğin. Kaç gül o? Laba gül he?
1: Laba hu.
0: Laba gül. Ondan yine Yögümeşle ailesi.
1: Ferruh Koyan sen de itizlikte iğrik yakısının tipi vağan deydi mi ne deydi?
0: Açtık deydi ya çoğla.
1: Haa, onda olsa yine kim kimlerin kıyadın deri vağan tipi vağan karabakayla. Lüü davanın tarafla koşunlu yedi şunlar avan deydi bu halçam rahmet. Kolonu bədigen dostumuz demiş oldu. Siz bunda uçur bir ettiniz obdan.
0: Rukiye Hanım mı uçur bakanlar?
3: Uçur canının gitini alıp benim
1: şu vaxtın bir tarafı. Hoşnunuz ne öyle kaptı da ha? Ey olsa sen ya kipekke ya bir kalt unga
0: da. Kipek ya.
1: Şu kısnası, kısnası bu gittikken bu ne mi ha? Şu kısnası gittik işlettik ya biz ne?
0: Kipek. Şu asasen kipek işlettik. Ne öyle liyette.

0: şu vaxtımızda təvəkkül piyəşdə bir adam bəstək. Məni, məni arlaq, sağlıqan öyləyək, sürək, bunu, bunu iləyək. Yəb, kisək. Aşağıdan bir yüzünü də qoxdur. Təvəkkül, təvəkkül, piyəşdə bir də qaçdır.
1: Tərəkdəm də?
2: Təvəkkül deydim. Şu adam qoxdur. Qo'rqib, osha odamga beryotma deb qo'rqitadi-ku. Lekin bir haqiqatdan beryotmi deding-a 007 da. Bir beryotgan bo'lsa sizda shu.
1: Yo'q, undan chiqitib beryotgan tasqon tushib, osha beryotim deb so'rab manga vaqt edi. Yo'q deb. Uydagi ya turga, o'ynovchi turga ishchilarga tutib elib esib qo'yibatmay, ochna qilib. Voy, beryotsan beryotaqini deb deb baqmoqchimiz deb. Hozir qaqsimiz bo'lgan bo'lsa.
2: Ha, beryota beryota. Oy, odam tug'anda deb. Ishqa har bir ma'nida o'shirjan. Oshnaq bir oshnaq qo'qtidgan, masalan, shu palanchini qib yuritmanga, palanchini akirmijmi, palanchiga deymijmi deb qo'qtidgan bir adam bo'ladi ekan har bir qoruda, ha?
1: Shu. Ba ba ba,
2: men bir adam bor. Oshna bo'ladi ekan.
1: Sebir pravga imtihon bergil bo'lamdi, 3 darajalik. Bu çox meyiblik kinişkisi çox, bu dərəcəsi emas. Bədəninizin əhvalı qaraydığan gəlir.
2: Əmil əhvalı, put qolunun
1: qaysı qol. Bəzətdə sizinki məş bir putunuz deyil mi, sol putunuz ha? Məş yot tərəfdən başlayıb yox olsa, amma oğ putunuz sağ olsa, siz seyişik pravğa iltimas qılsanız bol elə verdi o.
2: Bol elə verdi.
1: Turmuz may, turmuz may desiyə elə.
2: Əsasən oğ qol, oğ putqa bəkrək tələb yuxuraq buludı ki. Anəki mə barmaqqa, çünki elə rolni məndə qamallaşdı. Məsələn barmaqmı, məsələn qaysı
1: barmaq?
2: Baş barmaq, ha.
1: Da tutsuzdan qıçıyor mu? Xo barmaq çox, xo barmaq. Xo barmaq. Xo barmaq. Xo barmaq.
2: Barmaq lağım tələb ol ki, biz bu yerdə oturub buludu, bu maydu deyəməyimiz.
1: O dərəcəsi qasasən əməz çox ama makin dərəcəlik meyib deyən o dərəcəsi qasasən əməz. Pot, qol mu, əmli, əxval qarta anı bəlgiləydi bunu.
2: Siz aç berib, tək şüttün. Şu yerdə ki, kəsbi xadımlar, xizmət xadımlar sizə bir nəsə deyilsin. Çünki sizə əməli bədən əhvalınızı köyəndə ki, şula bir nəsə deyilsin.
1: Meni yığılsam sağçı...
2: Doktorun çağırma, baka deyip, küçük balancı qıraq doktordun qoxtuduğun, ha?
1: Anı yeni qarsaq, yaxşı müstə, əmdi bol deyip, əmdi ma yolu çorularının bir bana ilə cüma.
2: Badavan işkinci aylanma, ma o Donghun Gauca, Donghun Gauca deyip ne oldu əmdi?
1: Donghun mi? Donghun? Don... Şərqi aylanma yoxursa, şərqi aylanma tez sürətik olucu?
2: Qılıb, ma loğdun cəyə tərəb ki, kəldim yollar raban edu söygü. Boş güldürünlər, külü yürüb, qosqum içkit bardı o deydim.
1: Külsünüz, qosqunuz içkitirdikdən sizin qızıq ilə?
2: Şimdi, mən qosaq içkitirdikə deydim.
1: İçkit de, hemen de qosqum içkitirdikdən.
2: Ya, qosaq içkitirdikə deydim.
1: Ah, da çın qaydım, bundaq güldü avşa edəttim de, he?
2: Xoyan sən bir tağımız bat deyib, uxulmasaq aç tağımızın deyib qoxdub, uxuldatdı bizim deyib. Bəb daş, güzəl əslimlərinlərin qısqa bolsunuz, ləyək əsild qoyduq, hə?
1: Ondaq, əlləy naxsı etdi, əlləy naxsı etdi, əlləy naxsı etdi, əlləy naxsı etdi, əlləy naxsı etdi,
2: Yil baka!
1: Sözü kiçik vaxtlarından tutatıb cümə? Yübe!
2: Yil baka!
1: Pal, pal qarab yatqın, yübe! Depti gəndin aydaq. Közünüzü yumuzup, aş mitaq sıxıp, mitaq çınmıdı yumuzup, aş mecbur uqlayan gəb. Kimes deyip deyip deyip deyip deyip bu işi tevhid olmaz, şapılak olan pas pas vurup deyip oy
2: ay bizim hılı kımmet tekişip deyip deyip deyip deyip tağa kepek olsa ama Aygül'e işki tavak işki tavak kepek tekişip deyip
1: Çancanlı yolları yollar aman ki Ferruh Hoyan sana uçur
2: Çöntiyen karşı alımız avazınlarına et deyip deyip şükürce keşkice anlayma karanla bir avazınlar da ben su benim küçük çıkımda adamın dostları kepek tekişip deyip deyip deyip deyip deyip buldu Fangdi çay ne dostumuz? Venti Fangchen.
0: Hoşçakal.
1: Oy.
0: Muşo. Tadımızın kanda uyduğunu da değişmeyelim ha. Şıkkımızda yana kızıp. Ayaklarımızda ahırımızda o.
1: Yine acı kurpak mı kan? Bakıttım kurpak
0: kan. Koğulap yürüp. Şıkkla
2: öyle. Koğulap yürüp. Siz o şey degen tonuz koğulap yüzü. Bak koğulap.
1: Ya urmaydı. Bırak ettim tayıgı tekip akkan. Bak ettim tekken.
2: İhtiyasızlıktan da
1: ha? İhtiyasızlık emez, resmi olan.
2: Resmi mi? Jığıldınız mı?
1: Bama degen de.
2: Jığıldınız mı?
1: Biz tört balı tok, şuna olan bama degen. Aslında ula çoğay varmak çıkan tok. Hem çoğay deyelik, çoğalarımda turuk tukala yığılıp mesele taşıdan bir işler buldu o mesele, mesele saldığı işler. Açtak bir mühim bir işken tok. Uyuyagın bu küçük balla bazı bulmaydı gaya işken tok. Biz bunu bilmeyemiz, çoğalar buraya yığılıp koydun birini suyup yaydı gaya okşaydı da. Böyle akılıp.
2: Marap verip tok.
1: Şuna olan ba tok. Birimiz emez, tört elimiz lan. Bir tövbetimiz için barlı edip. Onun da başlamcı olduğunu bizim oyunun çoğun ağa çağır. Başlamcı olup şuna barlı edip. Dedi şuna ulan basak bağdık de. Ula berip de işten kırp oğuzdan biz kırp olduk. Onu onu boğum omula digenden apamın onda da.
2: Gepni gep kımmapsıl da.
1: Şuna ulan uyay kırplam. Ola şuna ulan berip de. O gepni gep kımmadık. İş kılıp aşağıda digenden kırbeşimiz gibi. Ula karap koygan te iş köş.
2: Bilmediğinden.
1: Onun üstündeki ya o söhbet tazı köngüldü gidek bombadı mı ya çok açığın çıkardı mı bizden onu okumayız hem. Kayıtıp gelgenden ki demdi şu açtak burada işler bağımdı. Kata töğütümüzün tızıp koyup baş, bir başta yiyenemez mi?
2: Dadınız için onlar pideyi bilen lan.
1: Yok onda pideyi bilen olmaydı.
2: Çivık bilen.
1: He?
2: Noğuş bilen. Süpügi bilen.
1: Yok. Şapılak bilen uğru etken.
2: İlgek bilen ha.
1: Onda uğru etken. Qatal urup etken de tört elimizdə o qız oğul deyib armaylı urup etken. Manam.
2: Xili yığır urubdu da.
1: Kiçigin olmaqdır.
2: Şu hazır bir yerləriniz bir qandaq şu çağda bir.
1: Yox, o şu vaxtı urub da bir yerlərim jay-jayıq kilib buna az 10 dəqiqə yığma. 10 dəqiqə yığma buna.
2: Onun mən deyim o isinizdən hazırgıç isinizdən çıxmay sözügidək olğan ki xili obda urubdu deyim nə.
1: Mən tək şu vaxtlarda şu opullarımız nə, dadılarımız nə. Onda bir nəsələni etibdik, bir toz çəlləyəməyidigən mən bolğan bolsam deyə oylaydım da, məsələn, keç gitpasaq bir nəsələni etib çəlləb bizi soqamaydı çö. Ula qəstə açdaq etibdikə o. Mən də oğul nimandaq çəlləb soqamaydıqan deyə oylaydım. Asasən təgməydi də atqan nəsə.
2: Çətək güzməy atdıdan.
1: Tək güzməy atdıdan qəstə. Bomuz xili yoğoyğan nəsələni etib getdi, mədam yoğan qışdan faydası. Saplık.
2: Legenleniye de zaten. Kulduk ya. Çömüşleniye de zaten.
1: Hele yuvan tayaklı o. Doğru tayaklı. Tekst parçak sunu kekidek tayaklı adı de. O tekmeyi de asa sen. O mergen emez ula.
2: Hayır. Nurdan olsun. Sizce? Ya ben tayak yapak mı?
1: Ha demeyi turu aldı gençler.
2: Ya lika raz yapak mı?
1: Pop de.
2: Fakat isim ya belki ya urpak kambosum da. Kıgan mı? Fakat yardım da yok. Şu yardım da
1: kalmadan. O zaman urpak kambos 10'lu kalabak oytunuz.
2: Sizdek ha?
1: Haa.
2: Şunu deyim o. Hazır mı uruk koyup baksın mı ya?
1: Ya bu oldu hem de.
2: Haa? Çoğun oğandı.
1: Bu oldu. Küçük vakti de yarışırdı de.
2: Nur da hoşçakalın.
1: Son vazanı aldırdı maşallah bek köpke. MSK deydi ha?
2: Baldı. Nur.
0: Dokar bir de yokma büyülü koşuyoruz sıra bak.
2: Haa. Aa kapakçı doğruluk üsümlük tabi emenslik daha kuyay dedi Musa Can.
1: Doğruluk üsümlük ya?
2: Aşkım üsümlük tabi aşın ama. Çangcan yolları ravan dedi Ferruh Hoca sen rahmet.
1: Abla kim olca?
0: Güzel aa bir de sonunda bir kız var ki bir kişi de bu. Ne öyle sonunda mı? Kitapamın kızı. Ay abi de ağabey ne öyle sonunda abi de sonunda da göstermemem. Şunun o şişe bizimle şu avazlarınız bek. Yani sırayla. Göstermeyin şu.
1: Bu abla kim taksiyle siz amrak oğandın ben hoşup gitmişsiniz mi buldum? Tol özgürdük adam bu. Kaşkay medeniyet yollarda mı şu Minşin Goji Kızılçırak'ta maşallah toksiklet ve piyadeler göp şu yerde bek dikkat kılınla dedi makul.
2: Allah bağ gülünü aşk aşk pıçak deyimiz cuma meslek de birey deydi.
1: Ha makul.
2: Beni öz tanıdığı sözü yaptı ki karanlığa deydi.
1: Ayta deydi.
2: Das kısılıp yıktı bitip tükenmiş. Onu görüp dadam anamla beni yaş sözü yaptı tükenmiş. Şu an kalınızda lıklı sudan ha şu yok ha.
1: Andınım ha, bu tayakı gene hoşmanmış.
0: Ama beni buraya andırık ettim. Açıştı ki, ben tepsen kaçmayın. Vallahi ulan, baktırıp, ama oğla beynizde kendisem, azı bu bizden de kişi kendisi, atarlar en sürerken Osman.
1: En sürer.
0: Dadam kaçıp gelip kaç kaç gitti. İşte yaramaz baktım, bizden 6. mehliye, 7. mehliye karaydı. Mader ağızdan kıç. Dadam kovulaydım, mağdur vazgın kürme, mağdur vazgın. Başta küçük kaynağın kavaktığında benden çorak da yakılırız ben size. Çin takap tutupaya kendini.
1: Tutupaya kendini?
0: Güzel bir kaşık oyunumuz yok oğlum, köke tuttu. Şırıktın, güzel bir tat üzerini çeliştirip, yok uzun şırıktın ben ettirdim. Oo, sağan yazdın ki ne? Vay canımda da, vay canımda da. Sen bunu da kınmayın mı? Vay vay. Mektep bulan ya şu vakti. İsimden
1: çıkmaydı. Şunundaki mektepten bu vaktadaki kayıtık belgen boğan ses.
2: Bir çivıktan kuğum çivık bektigem de inçik çivık bektigem de.
1: Hem okşumaydı o sügetin. Kar sügetin ki çoğu. Okşum bektigem.
2: Bu da kar sügetin de ağırıldı da.
1: Serik süget, kar süget de ağırıldı
2: mısın? Kay sügetin ki ne titip bakkansız.
1: Ya ben oğlum. жигэтлэ урпа.

0: yatırısı Bay J. Kemal Palmer yolları. Ravan he?
1: Bolu rahmet.
2: Oldu. Yerken Palmer yolları yollar Ravan he? Onda yeni mavo Çentancan yolları koşuyorsun işte şunda Ravan geldi gavuşçunu. Bu kalacağım hanım evetip de.
1: Sayılı erişki yolun işte sürat asla. Lekim turup kalmadık dedi Patigül rahmet.
2: Patigül hanım sizi rahmet.
1: Midon, midon yolları şunda Ravan geldi bay yigit.
2: Onda yeni.
1: Şinhuan Alu, işkin doktor hanının keyni şu tarafla koşuluyordu Ravan ke. Ne koyun şenle harnın.
2: Uçururken bu. Onu koyan şenle harcı, aç koyan şen de gelip bak baklığına seyrek kaç.
1: Seyrek kaç, esiniz geldi mi? Yıkın skip atamdı.
2: Burun bekti olaydı adı ötken birip kegen. Onlar bekti olmaz bu kaptı. Burun diken, cınk bak baklığa mağı bu adı. Mağım bak bak, mağım bak bak.
1: Bak baktaydı
2: o? O bak baklığa burun, kudu çelik mi bir. Bir cemiyetin ki ismi de kula ismi ki pah pahlandı ço. Açtık kendi. Oho kevaplar diye
1: okşamış. O pah pahla Huangmian'ın emet münasit yoktu ha?
2: Münasit ba? Kandak münasit?
1: Huangmian, Huangmian pah pah pah pah.
2: Ya şu, şu pah pahlanın Huangmian okşaydı
1: ha? Ha. A cemiyetin ismi ya bu.
2: Ya şu pah pahlanın ki de açtık bunu kıl demez mi ha? Udulu bir pah pah pah.
1: Lekin az pah pah hop kılıçtan sebebini sonra pahtınız mı? Ne mişik pah pah deyip kalsıla bu cemiyet
2: mi? O şu maydı
1: onun. Burun pah pah setitken mi o ya?
2: Tan hem de.
1: Şu sonra ettiniz şu şu gepleni. Sormaya durup bir kah huan meyansını yap gildiken size.
2: Onu ben okumsam o ne mişik pah pah hop kılıçtan ne?
1: Şu sonra ettiğin gepte şu. Çen tangcan yolları şunda ravan dedi bu kalçamdan uçuri.
2: Şıkılıyım.
1: Şıkılıp, hep işle olduk ya.
0: Bu kuşun hakkı, kunduzayı hediye bizimle zorunlu, anlamadığınız cümle.
2: Neyim kılıp? Zorunlu?
1: Yak.
0: Bu kuşun hakkı, kunduzayı hediye bizimle zorunlu, anlamadığınız cümle.
2: Zorunlu diken kandak. Zorunlu diken dek.
1: Zorunlu dep dedim ya.
2: Tamam de.
1: Zorunluyup oturup dedim ya.
2: Alican.
0: Ben normalde 700 lira içinde var. Şerefsiz etsin ayı. En şükürler zindirlerim vurup getirmek ya. Adam. Herhalde uçaklarda tutuyor. Kılıkla da bir kuduklarını sorulak aşağıda sıra var. Ben küçülüm o bir kalmayı ki bizimse çizgi taşıp sevmeyi için hemen kapıl tek balığını bir yakıt bulan sürgansın dedi.
2: O az durup koyup siz ne? Kuduklu kalın tezgini taşı etken bozsanız siz ne aşı? Kılın sertle bir balık yersiz size.
1: O hem de kana kıldı eğer aşı taşıyorsa onu hem de.
2: Süzüp ele bitti,
1: su süzülü gideceğin ha?
2: Şu.
1: Ben öl üzümü yağıcı bektiği de anam deydi. Vay tayak, kenisen tayak, yap boğucu payda kılıdı. De başkaların ötünü iliş, bir hacet, soraş bir hacet. Dura, dep durup aşında öl yağışından, öl üzümü yağışı da vurdu dedi.
2: Bir işte on, bir işte on kol tarafı mı, sol kol tarafı ikisi de. On kol tarafı ikisi mi, sol kol tarafı ikisi mi? Ayda ufkulanmay demez mi? Ufkulu, kağız canı papaklığın ufkulanmay da aşılındaki.
1: Pakpak dediğine lakımı deydi şu. Şu nemşik pakpak deyip kalan ki deyip şu sorsa kukmaydı ki avuşurcan.
2: Ha o alıkı, dadıstın dadıstın boğustun boğustun boğustun boğustun kalan ki.
1: İşo yanın aldığı koşuluniyede maşallah köp tosuluş yok deydi. Kütü olmayan basınızla.
2: Ferah koyan sen mi?
1: Aşağı deydi o. Pakpakla deyken o cemiyatının lakımı. Udulduksız sınırsa kütü olmayan basınızla.
2: Ferah koyan sen mi?
1: Aşağı deydi o. Pakpakla deyken o cemiyatının lakımı. Udulduksız sınırsa karanla. Bir cemiyat bulat.
2: Şu şu aşağı.
1: Udulduğum o şu Huangmian'sı bardın ha?
2: Aşağı okşaş.
1: Ha bayramda varımız bayramla da. Huzurlanıp Allah'a etme deyken deydi
2: o. Ha huzurlanıp mı? Ha şu mal. Kanmayı onu biz. Andı ma yolu çürüp yerisim unutkamağın ama o geplaranlarının hemisini bırak oku çıktık hemisini birden birden oku yetkizgeli bulmaydı ki yani anlaştı ama yolu çürürlerden bir ipman aile soraydıgan mesletle o sor sana buldu kızkarlık timle o sotur koy sana buldu tamak kız çıkıldınlı mı? Kız çok Allah
1: apıla
2: her kaysi apıla her kaysi hanım kızla tamaklan düştü bire bak tamak yetişki bir tereddüt kuatamsın ya ki
1: biz hanım kızlar anılarımız, hedilerimiz, hamılarımız tamak etmeyeceğim bu kaldı. Depek sözler var dedi. Bir göz koyunla manda tamak etmiz uşurcam, fukam uşurcam balam de.
2: Şimdi esker tutulmuş program başlangan vaktim ki inlamcı mı? Çok mu esker değil bizim o.
1: Tamak itanla, itanla, itanla,
2: itanla. Ma Ahmer White'ın unmay görüşlerinin açı sularını istersenla bulurdu. Ahmer White'ın şuna ondan de.
1: Pek kokşaydı.
2: Anladım o Pesil'ninkini için onu tukap tutacağım ama Pesil'liğim o yapbuzunkini. Bahattı. Müştak. Joy.
1: Pesilin kırram diyeceğim.

0: bir naqshi qitg'amishni bir naqshi qitib to'lab bersangiz biz Shiralining naqsi oyat haqida degan naqsini qo'yamiz deb.
1: Bahonasi yiz ekapdi, bahonasi bu. Shinxo, kuchadan mangsingiz deydi. Shaya
0: tarafga.
1: Shaya tarafga, Torim daryosi osh tarafda ochan ko'rsangiz shunda payz obdan ko'rsiz deydi-mi?
0: Sayyuli Shoshimir qo'shimcha yo'lda mashinalar ko'p, assassan yo'llar ravon deydi Abuduning uchuri.
1: Bo'ldi Abudu. Bo'sha yo'llarmi qo'shilishda yo'llar ravon ekan nurning uchuri bu.
0: Bo'ldi.
1: To'sinjon.
2: Bir-biri bilan kirib, chang'chun ko'rib qolsa, o'ngay to'xtaydi.
0: Ne girip?
1: Çoğunçun körük vasıtayla okudum.
0: Abdüselam.
3: Örgüz yetinçe pişma. Şayan ayetini karım. Tarım deryasını ki nezir kemeksiz aksu sesliydi aksuda. Aksu sesliydi bu tarım deryasını ki kuşuluş. Diyen esnilini inip emminin kuru olaydı.
0: Aksu'dan. Abdüselam Nusure.
3: Şayan ayetini karım yesi dedi. En muhabbak.
0: Mana, on adam on xilga qildi-chu bir savolga, ha?
1: Ha. Nazirov bekatdan oldima o deb Abdulkim vejon uchirdi. Gepini bir anglaytaylar.
0: Anglaylar.
1: Ochiq gap qilamiz.
3: Ha, o shirjatkar, o'zingizga bu taksichiga mashinaga chiqibmi deya, men anglab tutaman, kerida gap qildi, to'xti deya, ashopirchi. Yo'l o'tib to'xtsa, kerida chiqib bo'lganda, mana siz desa, mana nima deb, ay joyi turibman, oldi odamni aytib to'xtim bo'lar edi, masalan, shu. Yine bu tek parçam da 50 geçlerdi bakınız ki hem de pek işkepçe pek zıkkırma bunda taşıyıcılarınca fakat çare yok.
0: Lekin, lekin abikim vicanın degeni mi doğru açtık? Kolunu tosuğan yerde tak kıdıl toktap kıra aladığan işler mi cık? Azırma yol, ikinci yolda yolda durup da kıra aptı hem de.
1: Maşını çelik tatmay.
0: Çelik tatmay. Aşşıpın bolsa aşşıpın de yollap vetmem siz abikim vican. Aşina qılığa?
1: Vatmanğa boldı. Diqqət qısın ana atam da hazırçı.
0: Diqqət qımaydı. Evet.
1: Yaxşı olmamdı mən mayaqda. Oy, bunda vatmanğa boldı.
0: Bi evet ha. Aşu ulumuçi Jingbofu tek evetin yor yorsan evetin ataza. Aşina qımız oŋşalmaydı çö bu işlar.
1: Oŋşuldu.
0: Aşında mı yolunun uttursa xiridağan iş bama?
1: Oŋşuldu, oŋşuldu. Oŋşal qıl quyunlar çö oŋşuldu. G'arbiy cho'nkörning usti yo'llar ravon ekan, shoshimining oldi mashinalar biroz ko'proq kelgan uchun Abdullah aytibdi.
0: Bo'ldi, men nurning uchurda xalq ko'rik ustidagi yo'llar namin tarafga qarab manganda mashinalar bek ko'p, to'silish va qarish taraf ravon deydi, rahmat. Xilonjon yo'llarim shunda ravon deydi, rahmat. Ey 174 ning anlig'ichilar rahmat sizlarga debmiş. Tunji so'yguni alamagan chaqmoq ashxonasining chaqmoq ashxonasidan rahmatullah. Bayan tarim. Bayama tarım deryası gibi bağmak çok mesela sorgan emez mi?
1: Tuncu da birim deyiz.
0: Tuncu suyugunu alamıgan çakmak tamak kansıdın rahmetullah.
1: Vay konuğunuz bak yeri hukuk etmem. Bekçe konuk adamla.
0: Alamı kalama.
1: O cik asasen de gidek ulan.
0: Asasen amaydı.
1: He o. Okumaydı emez
0: mi? O adamların konçuluk adamının konçuluk tuncu suyugusu boyu. Hem adamının bak et 99%.
1: Aşta hoşuma bek ne hareket konuğunuz gibi.
0: Ya o ne konuğunuz hareket miydi ki bu adam?
1: Ammam diye.
0: Hazır kiyin suyugusuna ip poptan mı?
1: He. Ömz neyim devamlı ka o şirin gölük tak çıkıp tanı çok sıra çıkıp yağız oturdu bu bala. Devamlı ka aşağıda çıkıp.
0: Asleydi ki açtın suyugusunu pek yakış gördük.
1: Şincan'da şöyle ki aldı den. Udul mansak ma şirin gölük çıkıdan bir yol var mısın? Hı hı. Yögül meşi yol. Hı. Aşı yolu çıkıp aşağıda bir yer maşasını toktuk koyup ay tanı çok sıra resim tat evet zıkıran. Bu neyim
0: kıyamadı? Sonra bakmaysızdan ha, siz bu bir adamın ağırlığı yetmeysiz ha. Da sonra koymamsız, neyim bol deyif kam, neyim iş var, neyim dadın var digine. Pul lazım mı, pul verip durayım da. Kız verip durayım.
1: Kalkın bir özünü tanışık alıp koysak oldu aşımız ya.
0: Bir tanışa, iki tanışa, sizge evet deyiverse o tanışığın emez. O sizin kilemse digine.
1: Haa. Kilemse?
0: Haa.
1: Döngü mü? Haa. O döngü çıkıyor muyum ya, gelmiş bir yere.
0: Kalısını ötküz koysun oldu.
1: Oldu ağız kez kemmem de uyuyor diye hiç kandak bu.
0: He bu oturabilirim ha rahmetullah o siz
1: mi? Ya bir katerlik yedi oltamı da oltas otamam da o aşağıda.
0: Şimdi hemen siz mi yine hızlı gelmeydi ha adamı kuşçuru yollap ne kildi ha adamı yollan ha. Bu balının kulu da pek işecek aldıraş bağmaydı adet biz desek mi uçuyor bağmaydı.
1: Çünkü bir ay bir öy şu yedi de be şu.
0: Da o öyünün öyküsü karab.
1: Şu aşağıda çıkıp oturduk siz
0: de. Kesek numara yakarak koysam bu tüke deyip oturam siz.
1: Öy çıkmaydı o. Bunda топтагына үстүн чыгып топ толтуруп дейми мында.
0: Яш топтагына сага үй карап, узурунуп мәслекеп отурам
1: дейми. Үй коёду.
0: Да койган кеп эме?
1: Ээ.
0: Мен маллам кантон сөйгүнүмдү дейди мана экс.
1: Да диманлы жума. Да көгөл адамлык дәлме маңлы кепти. Кызыр кесил дейми. Эмме адамга деп буну өткүл аңсын дейм деп ойлоп калдысын дейм. Мында Аштагым кеп кылам.
0: Ой, кыл ночи өтүп кеткен деп ойлмам да.
1: Онда ойлмайды. У билиплик кеп, билиплик касына у. Мында бир эт деризин сырт карап, мында я болмусун да, ой бля, кос. Ким ойлоп атсыз деп мында ойлоп кеп кылды. Аны йолдумда бир эсе карап калсаң, окшам деке деп мында кеп. Мында кеп кылды дейме бу.
0: Иш кылып, жыныгыбаймыш у жерден жыныгыбай.
1: Дима алачма аргез. Уне аргез.
0: Иш кылып, Абдыкым Бейжан азыр өзүңүздүн адысы болбой калдым да, азыр Рошенгүлдөңүзгө да коёйчумун, Рошенгүлдөңүз рас умакчумун, рас умак.
1: Рошенгүл ма?
0: Ээ, Рошенгүлдөн бек умак дейди.
1: Не, не
0: умак. Ээ, умак да койдум.
1: Не, умак ко, Рошенгүл умак
0: эмес.
1: Не, умак ко.
0: Якен дава бек жакшы, биз мо бадам каккаш аңлап атабыз. Учурун окумасаңлар мейли, каплап кетмейме. Эми учур берейбирме дейди Нуңмин баба.
1: Onda olsa anlaştığa mı yetkizdim bir kaç uçurlarda.
0: Şuna kılaylı ha.
1: Şu uçurlarım anlaştığa yetkizdi deyli. Ma Turalgu Ammevi Fondu münasebetlik yeni belgelimi yolu koyuldu. Turalgu Ammevi Fondu tapşırış iliş siyaseti yenilendi. Goya'nın Turalgu Ammevi Fondu'nu başkuruş nizamıga tüzütüş kirgizdiş doğrusudaki kararı 9. 23. günden başlayıp yolu koyuldu. Yeni nizamda Turalgu Ammevi Fondu tüzümü yenimi elalaştırıldı. Turalgu Ammevi Fondu'nun iliş ve işiltiş dairesi kengaytildi. Bu, Turalgu Ammevi Fondu'nu elip, öy icarisi töleydi Allah'a karta, öy icarisi ailenin maaş kirimide belgelengen nispetki yetişten ibaret, bosuğu çektimisi koymaslık. Özü oltırdığan öyünü yeniden bezeş, özü oltırdığan öyünün öy-cay mulazimet hakkının töleş katarlık, Turalgu Ammevi Fondu'nu elip, işiltişki bolduğan ehvallarını özü çıkardı.
0: Turalgu Ammevi Fondu tüzümünün kaplaş dairesi kengaytılıp, yekke soda sanatçıla bütün gün hizmet kılıdığan tüzümde bulmağan kesipkarla ve başka canlı kışkı uğurlaşkallarının Turalgu Ammevi Fondu'nı öz ihtiyarlıqı bilen tapşırısı buluduğalıqı. Belgilin boyunca münasip siyaset cihetin kollaştın bəhirman buluduğalıqı belgilendi.
1: Demek ki bunun da mı anlaşılarımız önümdük paylaşsak bulduk? Yine
0: uçurladın mavu... Bayram kiliş aldı turvatı da mı şu doğruluk bir bilet zakas kılığan dostlarımızga bir paydalık uçur bakken. Cumhurcu bayramı devlet bayramı etip kiliş aldı turmakta. Şerçen Supsu da ilan kılıngan 2026 yıllık Cumhurcu bayramı. Devlet bayramılık sayatki çıkış mülçer dokulatıdı körüstülüşçe. Ürümçi Altay vilayeti Şerçin Supsu'da yaş sayahatçıla aldın zakas kılgan Cumhurcu Bayramı Devlet Bayramı'daki alkışlık menziller içi de aldınki 10'nın içine kırıp ayrım ayrım alda 7. ve 10. orun durgan. Kanas, Kumdan ibaret 2 menzil rayonu Cumhurcu Bayramı Devlet Bayramı'daki alkışlık menzil rayonları içi de Şerçin Supsu'da aldın zakas kılınış miktarı boyunca aldınki 10'nın içine kırıp 6. ve 9. orun durgan. Yani aldığımızdaki şu uzun demelişte dostlarımız bayramlarını. Yakşı planlansanla, müşü torudaki uçurladım, ünümlük paydalansanla buludu, değil mi?
1: Andın, müşü bana da bir dep koyduğum bir gep. Mavu, Şikin Doktor Han'ınki ambulatoriya binasınınki kıypaş udalda yenime canlı açandı. Aşağıya bir şişik varmaz mı daha fazlanınki? Okay. Aşişininki yeni daha, müşü ayrı durumdunki çoğa. Elik bir mülazimet ordu var ki, bile situakalı bulduğun, andın ma yüktakları iğrarak lavup kıyıp kalsa, mesela ayrı durumu berip, elik yüktak koyduğa yeri berip, üçret tutturup, yüktaklarımızın doyan kılımız go. Aşı mülazimetli mişeyadlam.
0: Haa, vakadattan biz yurtudan.
1: Aşı ayrı durumda kıldığa aştın, hemen kılı buldu dedi.
0: Yüktak hemen emirlerini şeye koyup koysulam, özü aşı ayrı durum kılı basılı buldu dedin ha?
1: Haa, yüktaklı meyye koyup koyup, meyye de ötküzüvetse. Mişeyadın eplam aşı yüzünüzden çıkıda ayrı planınızı sep verdik. Onu yüktaklarınızdan karınız olmuşsun bu diken.
0: Uy, nimdiyen kolaylık.
1: Yüzünüzden
0: kol айлык кеткен.
1: Ой, ма да база десек, ма алда эмес, ма ишкин доктор кан тарап кемес, жанлай жаңныке. Ма ишкин доктор кан тарап чыкты, ишки багы, ашын енди ламдан карсак мен ашы. Сыртты шаклым айырдырым окшош там көрүнүп турду. Оштак ке кыран.
0: Мында кулайлык шылап күтүптү.
1: Мына. Э, неме деген кулайлык?
0: Ашек басаңлар болот эке.
1: Берип ашадымы, ой, баз бир жок, ашы юктакларың алса, эгер болсо мисалы билет элиш иштер дайым эмес, аштак

0: ishlab qo'yib qolsa bosqanda bo'ldi ekan.
1: Bayonnoma.
0: Endi yana mundoq qarsak, chang uchun ay, mashrali oxirgi gapingiz o'qiyamidiqchimi? Chang uchun shimol yo'l dedingizmi, ish qilib. Ay, ariflar ba qolaym qaytib kelibdi. Men boshlang'ich maktabdagi, ha, bo'pti, yaxshi bo'pti. Oliya, uchrasiz.
2: Matematik fanning rejetti.
0: Ha.
2: Qolsa chongdan sabada uyni shiravan pengelona. Mo vemo shochiniki kinkaka yemilgan tep qismi kirotchenna yaman tep qismi.
1: Biz chiqdingizmi?
2: Ha, bir ha, chiqki yoki 5 sifra balli kirib bo'lgan ham nega?
0: Nega dedi?
1: Vemoda
0: sen aldı dedi. Vemoda sen aldı. He. Oy. Aştaq ya. Başın doktora yedim ha. Yaman teknikiniz yok olmuş, çataq çıxdı. Ondan mavo Genican.
3: Uşucan, uşucan qayda avalan yaxşı mı?
0: Yaxşı.
3: Ben protam siz.
0: Yaxşı mən.
3: Ma axı banyazı gəl, mallaq çatırınızı bir gün səpkən əmək, şingirdə üçlü çatırız.
0: Mollaqçı?
1: Ayrım deyişən o gəp nə?
0: Mollaqçı da bir idi o.
1: Mollaqçı yox mu sizdə?
0: Yox. Mən toy qığandın ki, minin kimim, balamdan qışlıq, yazlıq kimlərinin əmisini ayalım, özü tordun set valamdı o, ya ki, bazarga çıkıp set verip elip kelamdı muşu 10 net yılının yakı muşundak köndürü yitip diken bugün özüm yağız bazarga çıkıp çapa alay dep yüreklik bir çapan alanmay öge kaytip gitip var mecumu ayalımızga mundak könü alsak mı bek çapa işken bu şıkılı bazarga kalıp kaldıken mi bir çapa alamadınız mı ey muhtar
1: ayalı bulmayıp baksana kılışını kılamayızlar çoğun sözümenle po sözümenle erle
0: Nimiş qalamadınız, epli kiyib yaraş qalamay.
1: Qusqanlı aşk qalıdı, yaqqanlı kırıb qalıdı, aşına bu
0: qalıdı. Oyuncu olam əməz.
1: Yaq, bəlik aşına buldu qalıdı.
0: Hə, aşı yaqqısını kırqınmaydıqan, qosuqın aşk qoymaydıqan ayarlarının ki, əlləri aşıdaq yaqqısı kir, qosuq aşk qaldı. Təxi, hazır təxi, ay, iri olmaya baxsın da, qosuq aşk qaldıqan ayarlar mı xəlcək çıma? İri olmuz qosuq aşk qaldıqan ayarlar mı?
1: Aşına mə?
0: Şu.
1: İşqilib. İşqilib
0: Açtak. Kokma elinle muhtar. Açığım dikkatli koyduğunuz gibi size.
1: Şimdi mi? Bir çapan alalım.
0: Kaç kaç lep elinle. O ayalınız neyim dizi desin. Yani o yiyen uzun gidem de birinim deydi aşık. Çokum birinim de. Siz işgül neyim ile asılınız çokum hata yiyip kalan bol sizden ha o.
1: Ay satkan adam. Ço ay satkan kız var tavsiye kısın sizge hazır modusu ne yetazı. Oktan yaraştı digen bu su.
0: Oran bir pırsat kege vakta yüzünüz yakış gördüğün kimlik edigen. İlin ha.
1: Mulazmetçi ya, mulazmet sizga eng yaxshisini, modusini obdan tavsiya qilib berdi. Ishinib iling.
0: Iling. Bo'lmas bir umr ayolingiz yaxshi ko'rgan kiyimlarni kiyib o'tib ketsiz.
1: O'zingiz yaxshi ko'rgan olamayman.
0: Olam, u mumkin emas. Qo'y, o'z yaxshi ko'rgan kiyimlarni asosandagidek ommoq bek tas. Shu ayol yaxshi ko'rgan kiyimlarni elish kerak-da.
1: Shu ayolig'i yo'lini olibdi.
0: Osh-osh bergan pulni yondirib uyga ketganda muxtarning. Voy, qashlang ha, voy. Bunda fırsat emdi kemeyi cuma.
1: Hey, umu bir bakıt emiyetine oylap baksanız.
0: Şu nümidigen zor iş bu. Longchuan köçse altın bulak yolun işken maşallah köp. Karşı yolun leniyen raman kaya diga uçan Abdullah
1: Ağabey. Belki aş ayalımı viz. İlk sen alsan bu mayda çukum ben öpürme minin öpbeginimini kiyiz minin öpbeginimini yeyiz içse demigen buluş mümkün.
0: Demigen
1: hey, bir özünüz mü öp baksanız bu mamdu desi. Kutun sen öp bire. Senin öpbeginin okşumaydı deyip uzun yılın ya kakçan şu tayını kagan çıgı.
0: Vay dastlab toyqib bundan ikkinchi o'zi men ma'no olmas. Ey bu sat nima nima? Bu yarashmaydi sizga. Deplam shuningdan ikki bir ish keldilamcha, bir ish keldilam ko'ndirib yitdandan. Bu hozir yuraklik olamaslik sababim shu. Mashina kiyib olsam hammani bir nima deydi u.
1: Ha.
0: Unondan bo'ldi deb bundoq.
1: Quloq tesh. Gap anglaganda yan ashimish xotin
0: o'zi. Hatto mush uyi hozirmish og'a chapinicho elib kiyib qarang. Unondan keyin bir ay günü çoğun bomba yaraşmap dem de çoğun bir ay şikep de ötken ki bu çoktan müşteri çapanı bir kiye edip kiyip lan şunu da alçısın bu ya yeni kiyip ağınızı mı çapanı bunu kemen selin ha manç kiyen ha de plan yelik kon çapanı kaydır koy deyim ya mındak
1: aşına ama yala ba ama
0: bu ha hem saçtak o asasen köpünç saçtak
1: ben onda yok da böyle etken mi
0: oştak oştak kaydır koydu vay yaraşmap yeni muşu set çapanımızın kiyip aldık en sizi keşkice selin ha de oştak
1: ay Allah emmi karışı olup çapat atmam sil deyim ya
0: Orlaşmaydı deyip öyle atam siz.
1: Bek arlaşı olmaz mı ki? Onda demez mi ki deyip öyleymem de.
0: Dehşet arlaşı da.
1: Özünün yakış köyge edimi günü neymiş ona deydi. Bir hoptan şunu
0: ya, da yakış. Özünün yakış köyge edimini özü yok yakış gördüğü alet de gördü. Bunda.
1: Ay bu pula senin dünyanınla acep bir.
0: Şemsin sorap.
1: Mürekkep ki.
0: Şemsin sorap yıkan.
1: Kimde sorayım ben?
0: Bu şey erledin.

0: Aralash olam da ayalarınla.
1: Orunuştu o. Yeni kılı o.
0: Lige aralashkan yakşı görsle.
1: Masımız sağ otu yollar avan ki. Dige avçanı ablikken veycana vertip de.
0: Birden de özünün ayeti sop kaldı mı?
1: Aşşo, şun bek konuldu bek
0: yerim yak, ketmen. Almayı mı Alex?
1: Hazır bek mi koşup ketmen?
0: Koşum bek etmeyi mi?
1: Onda olsa anlaştığında ki uçurulur gendi abim doktor.
0: Beygen pulu çapan kelmeyi düşün.
1: Gel dey. Amca mı? Amca.
2: Bana 20 metre yoktu, ağızları geçse bir payitağı takmaktı meğresini öleceğim.
0: Neman çubuk etken ey siz?
1: Bu adam gitti. Bu pul, adam. Pul olsa Allah. Pul verse.
0: Bütün pul ayıldı adam.
1: Ne?
0: Yeğen de.
1: Niye mi aldınız? Payitağı koy, üzerime gelmen o de. Bunda.
0: Tas bir çeyre kütüp
1: de. Oy de, deysiz de alımca karşı sızman deyin. Eliğimde barmaklarımda, tuluğumda, peleydek yıldığım paypaktan birini kipaksam ben merak ettim de. Oysa paypak kipak mı yaptım?
0: Kanağımda barmaklık mı?
1: Barmaklık peleyi var.
0: Yakışı buldum.
1: Peley, peley paypak varken
0: mi? Baya.
1: Ooo, heyran kaptı be. Bir kettim bir yerimde ayak sayıp kırdığım kop korsam. İşki ağıyla maçta ayak yiyor. Tilik kaptım kutuklara. Ooo, paypakını. Ooo, kızık o. İçin sıkılmam da sen. Ooo, bek rahat dedin.
0: Ya rahat, kurgak durup. Mesela bunda put arlıklardı. Mesela put teleydiğen, puraydiğen, ekallah bulsa. Anda paypaq dehi aumdaq.
1: Xanji. Mening ishim siqilib qolam deb taqvidi
0: qonda. Belki birinchi, ikkinchi qatam ishingiz siqilish mumkin, kun qalsiz ekan. Kepek ha?
1: Mundoq qiding ha? Paypaq.
0: Siz go zara yengilikni qabul qilmaydigan matu bilasiz.
1: Ha, qabul qilmaydi de, men endi lekin endi o'ylasangiz bir xil go.
0: Ish qilib bizning kiygan kiyimlarimizga arilishib ulgurdi bu balcho.
1: Voy yusupcham deydi ana. Vay ağırlaşı da, katli kegil koymaydı, tolu kotulda ap dedi. Çıkıp çapan digen, çıkılıp ye, taş etmeydi, çıkılıp aç. Yerti, kaç dakika bir. Cende kılıp yeter dedi bunda.
0: Nem digen baktik erlesle. Aşındak bu silahını, meyli o, ne mili aletti bulsun? Çıkılıp aşındak silahını, kütkün bir ayal kişinin boğunu baktınla.
1: Aç bakt mı aşı?
0: Bakt. Bir kıl azaplık bakt.
1: Uz yaş gördüm çapanı kendine. Mao, halk yolları mı koşuyor işte yollar avan geride. Ürümcide ne? Nur'un uçuyor. Bol rahmet Nur. Minin ayalım çört arlaşmaydı. Keyemdi, keyimdim, keyimemdim. Kamlaşamdı, kamlaşmamdı. Çört karız yok.
0: Bazı ayarların karız yok. Bazı ayarlar ancak mıcı arlaşırdık. Ulaki, arlaşı bilip içim şur koymayı arlaşıp koysanlar mı buldu ya ayarlar. Ama rast cinge kıldı cuma uçur cankam. Ey. Kündür bitti de. Biz ağan ne?
1: Şu.
0: Yaratmaydı o. İş kılıp, bağını köstüp, özünün kıgın ne? Özünün digin ne güzdür.
1: Ya mağam muhtemelen.
0: Silahını çölüge pek kilişken bu ketmesin, pek peyzi yoruşturup dışarı çıksa, bunda keyni karaydıgan nispet 100% bu ketmesin deyip çoğu. Şuan emiyet ağı keydürüp çıkka, yolgu çıkka gini, yoruşmuk gini. Bilulun lacım ama bunda ka. Kiliştirip şunda peyzi kıpkamlaştırıp yolu teşhir çıkarmayın silahını. Şuna mı uçuracaksın?
1: Onda emez. Ma muhtar efendimden bayam çapağımız sebep neymi geldi sana ben bahpekat bağa talışanmayım dedi. Dukallığa soğudluk kıl kırsa malını şu digen bağa sığılam iplam çıkıp gittiğen yerim bağa şunu değil mi lan? Dedi. Bu da bırak ettim başta iplam çıketmem sizde
0: koçca. Ay nimeden ilan hem sen
1: mi? Şaka diplomunda.
0: Şancanlardan ilan, Suud Saraylar kırsınız, o amlıqa mukum baha boğan ki talaşmışsınız mı manç bol deydu. Etibar sus, etibar bulup manç bol deyiz, tölep de çıkarsınız. Onun birinim demeydu, iyi baha talaşmayı sen mi çoğu, deyip manda demeydu.
1: Deydu. Uyadan maytok esli çoğu, tordun ya babamız, meyadın ezantı o. Adamdı mesle sormayı ip getken birinimini. Muş çapanım 680 kok alam da, muş ne?
0: Bu ayarlar...
1: 680 kok, oldu çapa ammay. Dep, mondak açık yıldı.
0: Bu ayarlar tükşeptik o, kutkaz kıl bulmaydıken bu ayarlar nemse. He?
1: Boşluktan buraya bakılın, ne bok dedik. Ooo, cevlan.
2: O, şükür kızın eski yazdınmış o, maşeri yoktu da yalık ki, anneli canku gitken, minin üstünde canku dümünü kegin kege ayarlık. Etse canku kegin koymur ya, nusun kertemede.
1: Yalanka.
0: Şu şerek bunda yaşırak ayal ivagan bulsunuz keydürgül koydu ya hemde.
1: Ben kokka keygül koymadım indi.
0: Durpan kıyarıp mı keygül koymuşsa ha?
1: Bu oldu kızı.
0: Kızışla bakayım. Bu oldu. Şıkılıp ne mi olsun meyli talasanlım tatlısanlım ne mi şosa şıkıp hoş

0: Siz mi keyin dikkat hata izli qaldı mı ha?
1: Aşta dedi.
0: Aşta müşadem de, müşte siz karab oturam siz. Akıllara ka, edilerim işte örmesli kız bulam da şerali.
1: Örmesli, ekilep.
0: Ekilep mi?
1: He, yakın gördü dedi. Kızıldağ yolları, yollar ravan.
0: Ma Gulca, Canubi Ahmetcan yolları ravan dedi ha? Ah, gepte no.
1: Azırak kalmaz, çıkarak ilanlayla.
0: Ma, çıkarak ilanlayla.
1: Ya bölge olmayıp ki o ne?
2: Örmetik radyo anlayıcılar, programımızda anlaşanlarını karşılayalımız. Hazır istimalçılar pul xəşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdan, setib alğandan kiyin mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdan əsirəydi. Bulub mu ailə elektri üskünü setib alğanda diqqət qılmısılar pulu ısırapıblı qanmay, könlü bir yaram bolulu. Bugün istimalçılarının əndişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyyətini hep gəldi. Programımızda 1509 Şiyu Şençuan Yürüşlük Su Tazlıqış Karhanistan bu xalçamda pahaliyyatının təfsili məzmununu tonuşturup bir işki təklif kıldıq. Yaxşım siz?
3: Riyasetçi yaxşım siz, köpçilik yaxşım sizler. Su tazlıqış sahasıda mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçilikinin istimal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlıqış setiverişini oylusu mu, məhsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımsa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, oran tışqı pul xərcləşdin. Setib alğandan kiyin mülazimət qılıdığan adam bulmasıqdan ənsiraydı. Biz bugün köpçülükke itibarlıq pahaliyyat deyip geldik.
2: Bek yaxşı oldu. Kerimse bu pahaliyyatını köpçülükke bir tonuşturup verem siz.
3: Pahaliyyatımız naayt adli o çıkışkara. Birinciden öyünüzge operip haksız oranıp verimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız oranıp verdi. 30 gün haksız sınav işiltip mahsulatın ünümünü körüsüz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şartsız kaytırmız. Sınav işiltiş mezgilede razı bulmuşsunuz, yakışamazken deyip karsınız, biz bile alakalaşsınız, hadimlerimiz öyünüz gibi erip ekledi. Toxtamgı xilaplı kılıç hakkı, söküş hakkı degendek hakla ilinmaydı. Bir pun xajlimaysız. İstimal hukuk menfaatınızı kapal etkiyge.
2: Hakikaten istimalçılarının oranı durup oylapsıla. Sınav işiltip razı olsa, pulunu kandak şekilde öleydi.
3: Haksız sınav işiltip razı olsanız, pulunu iyiğe 199 yuandın 13 aydıp tölep olsanız boludu. Resmiyetteki ösüm hakkı ilinmaydı. Pahaliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun hak yok. Bırakla netçimin yuan xajlimaysız. Köp pul xajlimay, tazlanğan su içsiz. Manı bu oğaqların istimal, hatırcam istimal.
2: İstimalçılar, manım uşundak pahaliyetke ihtiyacılık bu xalçam. Bugün telefon kıkan anlayıcılığa kandak soğuttunuz ba?
3: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zagaz kılgallağa bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl toyluk sudan soğuk kılımız. Temperatörünü 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısıq su düşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyoluk çarş kurut kısı soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Tam özgürüp gitmeydi. Törtüncüden markalık yelkazan soğuk kılımız. Yelkazanda kakla pişirildiğin tamakının emmisini etkili buludu. Meşgulatı adi. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzge aparıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız buludu.
2: Markalık soğatlarını verdikken sizler. Bütün ceryan aşkarıken bu usul onlarını maktaş gerziydikken. Aldın telefon kılan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
3: Doğru ettiniz. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarıqı soğatlardan sırf iki türlük məxsus etibardan bəhrəman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul xajlamaysız. Setib alğandan kiyinki endişiniz təltüköz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süptüge 5 yıl kapaletli kılımız. Setişten kiyinki mülazimet toluq kapaletliyge. Her kanda meselik yoluqsınız, xadimlerimiz dərhal berip, həl kılıp sizin xatircam kılıdı. Kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
2: Bugün pahaliyyatının mezmununa köpçülükke yeni bir kıtım deyip bire ya. Üyünüzge apırıp haksız oranıp berdi. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep bolsanız buludu. Razı bolmuşsanız şartsız kaytırıp oludu. Bugün telefon kallığa 4 kıl soğat berildi. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarı soğatladın sırt süzgüç üzükine 3 yıl haksız almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süptüge 3 yıl. Yadroluk üskünlerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılıç soğusundan bəhrəman buludu. Dostlar, bundaq pahaliyyat hakikaten az uçuraydı. Aldınıp kılıçtın, behudu pul xeşleştin, setiştin kiyinki mülazimetin ənsirmeysiz. Dərhal qızıq liniya telefon nömrə 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon qılıb, itibarlı fəaliyyətlərdən

0: qahramon bo'ladi.
1: Mahsulotimizning sifati, sotishdan keyingi mulozimati, e'tiborli faoliyat, kafolatga ega, haqsiz sinab ishlatasiz, molni shartsiz qaytara olasiz, haqsiz o'rnatib beramiz, o'zakni haqsiz almashtirib beramiz. Iste'molchilar xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Bugungi bu faoliyatni o'tkazishdagi maqsad iste'molchilarni xotirjam qilish, sifatli suv tozalovchi ishlatish imkoniyatiga ega qilish. Foydani iste'molchilarga o'tinib berib, ko'pchilikni manfaatga va kafolatga ega qilish. Mayli mahsulotimiz, sovg'itimiz yoki sotishdan keyingi mulozimatimiz bo'lsin, hammasida har bir iste'molchini rozi qilmiz ham xotirjam qilamiz.
0: Bu xalchamning aytganlarini anglab xotirjam bo'ldinglar deyman. Fursat saqlab turmaydi. Son cheklik 30 kishilik son birdamda to'shib ketishi mumkin.
1: Faoliyatimiz nihoyat oddiy, ochiq oshkora. Birinchidan uyingizga o'pirib, haqsiz o'rnatib beramiz. 30 kun haqsiz sinab ishlatasiz. Rani pulu tapshirmaysiz. Boshqa hech qanday haq ilinmaydi. Kasbiy ustam uyingizga o'pirib haqsiz o'rnatib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishlatib, mahsulotning unumini ko'rasiz. Suv sifati yaxshimi, ishlatish qulayligimi qandoq? Sizning deganingiz hisob. Ikkinchidan, yarimsa shartsiz qaytaramiz. Sinab ishlatish mezgilida rozi bo'lmasangiz, yaxshi emas ekan deb qarsangiz, biz bilan aloqalashsangiz, xodimlarimiz uyingizga berib aytadi. To'xtamga xiloflik qilish haqqi, so'kish haqqi degandek haqlar ilinmaydi. Bir pun xajlamaysiz. İstimal hukuk menfaatiniz kapalatki ge.
0: Hakikaten istimalçılarının oranını durup oylapsile. Sınav işiltip razı bolsa pulunu kandak şekil töleydi.
1: Haksız sınav işiltip razı bolsanız pulunu iyiğe 199 yuandın 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki üsüm hakkı ilinmaydı. Paliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun hak yok. Bırakla necmin yuan xajlamaysız. Köp pul xajlamay tazlanğan su içsiz. Manu bu oaklan istimal, hatırcam istimal.
0: İstimalçılar manu muşundak paliyetke ihtiyacılık bu xajlam. Bugün telefon kıkan anlayışlarına kandak soğuttunuz ba?
1: Bugün qiziqli niyat telefon numarıga telefon qilib zakaz qilganlarga bir pun pul olmay sovg'at beramiz. Birinchidan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'kliq sudan sovg'a qilamiz. Temperaturani 5 qotliq tanshaysiz, 3 sekundda issiq suv tushadi. Chakma ekranda mashg'ulot qilasiz, qulaylik. Ikkinchidan 399 yuan qimmatidagi manfi iyonliq chosh quritqich sovg'a qilamiz. Sifati yaxshi, chechingizni asraydi. Uchinchidan mikro besimlik qozon sovg'a qilamiz. Tamoq tez pishadi, ta'mi o'zgarib ketmaydi. 4-inchidan markalıq yalqazan sovuq qilamiz. Yalqazanda qoqlab pishirilgan tamoqning hammasini atkil bo'ladi. Mashg'uloti oddiy. Qiziqli niyat telefon nomeri 400600019129. 400600019129. Barliq sovg'atlar sifat kapalatiga ega. Uyingizga o'pirib suv tozalovchi bilan birlikda haqsiz o'rnatib beramiz. Butun jarayondan xotirjam bo'lsangiz bo'ladi.
0: Markalıq sovg'atlarni berdikansizlar. Butun jarayon oshkor ekan. Bu usulingizni maqtashga arziydi ekan. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga yana maxsus sovg'atlar bo'ladi deyman.
1: To'g'ri aytdingiz, oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorgi sovg'atlardan sir ikki turlik maxsus e'tibordan bahramon bo'ladi. Birinchisi, süzgüş özgini 3 yıl haqsız almashtırıp berimiz. Süzgüş özgü almashtırış üçün pul xajlamaysız. Setib alğandan keyinki endişiniz tel-tükes tügeydi. İkinciden su tazalovchining süpitiga 3 yıl, yadroliq uskunalarining süpitiga 5 yıl kapalatlik qilamiz. Setishdan keyinki mulozimat to'liq kapalatga ega. Har qanday masalaga yo'liqsangiz, xodimlarimiz darhol berib hal qilib sizni xotirjam qiladi. Qiziq liniya telefon nomeri 400600019129. 400600019129.
0: Programımız axırlaşqandan keyin sovg'at berilmaydi. Bundaq e'tibor faoliyatlari yo'q. Suv tozalovchini xotirjam ishlatib, sovg'atga erishmoqchi bo'lgan anglovchilar darhol qiziqli niyat telefon nomeri 400600019129 400600019129 ga telefon qiling. Qancha baldur telefon qilsangiz, shuncha baldur ishlata olasiz. Sovg'atdan shuncha baldur bahramon bo'la olasiz. Ikkilanmang, ikkilansangiz fursat o'tib ketadi. Yana bir qatim ta'kidlab qo'yay, bugungi faoliyatimizningki maqsadi iste'molchilarni xotirjam qilish. Haqsiz sinab ishlatsiz, yarimsa mol qaytursangiz bo'ladi. Pulni oyg'i bo'lib to'laysiz, sifat kapalti bor, sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga maxsus e'tibor bor. Setishdan keyingi mulozimat kapolatga ega. Xotirjam setib olsangiz bo'ladi. Bundoq yaxshi fursatni o'tkazsangiz, endi topolmaysiz. Faqat bir qancha yil san qoldi. Telefon qilmagan bo'lsangiz, vaqtni chang tutib qiziqli niyat telefon nomeri 400600019129 400600019129 ga telefon qiling. Fursat g'animat.
1: Shunday, sog'lomlik nihoyat muhim. Bu e'tibor faoliyatni o'tkazmang. Darhol 400600019129 400600019129 ga telefon qilib, faoliyatga qatnashing.
0: Bu xaljamga rahmat. Oxirida e'tibor faoliyatining mazmunini yana bir takrorlab o'tay. Haqsiz o'rnatib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishlatsiz, ishlatib rozi bo'lsangiz, pulni eyiga 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Razi bo'lmasangiz shartsiz qaytarib oladi. Bugun telefon qilganlarga 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorqi sovg'atlardan sir suzgich uzugini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichining supitiga 3 yil, yadroliq uskunalarning supitiga 5 yil kafolat qilish e'tibor faoliyatimizdan bahramand bo'ladi. Zakaz qilish qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929. Oxirgi fursatni chin tutib, darhol telefon qiling.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzədə ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Mihmanxanada signal kişilik, amma ucurda signal yox buladıqan, O uydun bu uyga çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keyfiyatıga təsir körsüdüdü. Şinjan telgrafının gruplangan torunu işlətsiniz, optik kabel her biri iğiz uyga bivasta ulap berildi. 1000 megabaytlıq tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandaq yerde yukarı süratlik ravan tordun bəhrini əlaysız. Telgraf torunu işlətken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardın bəhrman bula alaysız. Tezdin Şinjan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat his qıldırdı. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.
4: Uzaqdın təlmürüp şirdin.
0: Qadirlik anlıqçılar programımızı axırlaşdırmamız vaxtımız toş qaldı. Axırdan da programımızğa aid qızğınlıqla qatnaşqan, yaqtırıb anlığan hammanlara köpdən-köp rahmat etimiz.
5: Şındaq, yollarınızlar avan bolsun, bexatar bolsun dostlar. Mənzilinizə vaxtıda tinç aman bexatar yetib bağaysınız. Yaxşı keyfiyyət yol yürüşünüzlər vaxt ümid qılımız.
0: Proqramı riyasətçiləri Qunduzay turdu bilən.
5: Oşurjan Xızır.
0: Növbətçi muharrir Murad Qopur.
5: Xeyr xoş.
0: Xeyr xoş.
5: Xeyr xoş.

0: Yazdım o. Maşallah biraz köprak. Andan dostlarımız muşu Donghuan Şişan etrafıdaki yol biletleri Hoçuanlu. Maşallah biraz köp da baza karap mangan yönünüşte yürüyüş astarak paydanıp kalaylı. Andan Şınlıylu. Galibiyet yolu. Muşu Yan'an yoldan Ardoçova karap mangan yönünüşte maşallah biraz köprak gene dostlar yürüyüş astıken. Karşı yönünüş Ravan. Yana Karsak amde Longchuan köçüsü hazır maşınla acayip köpken dostlar bulup mu muşu işkinci doktorhanı Mencan'ın alda tarafta koş yönünde maşınla bek köp yürüyüş az da andın Senşhanza muşu Cefanelo'nun Mao Bauhın da sadın Tengi taka karap mangan yönünde Kızıl Çırak'ta ücret buluş evalı bayağı dostlar paydanaylı andın Mao Xinhuanelo, Longchuan köçüsü muşu Töt Köçü Kızıl Çırak Longchuan köçüsü ayrıldığın Kızıl Çırak'ta maşallah biraz köpe Daşımırdın Mao Xinhuanelo karap mangan yönünüşteki yeni devamlı karsak dostlarımız Huanghe yolu Zhongyi Doktorhanı etrafındaki bölgelerde maşallah intayın köp yürüyüş asta şu an doktorhanların andan bazalarga baga vaktimizde etraflarga baga vaktimizde amal ba amevi katnaşın tallaşın özümüz gadet kılaylı dostlar hazır avan bek soğukamaz şunda yıkışlık salkın Müşta vaktlarda piyade mi olsak salametlikimiz gibi paydalık. Amevi katnaşkı çıkıp anca mınca bir kıp kalan yollarını piyade mi olsak mı buludu. Eğer salametlik ehvalımız yer bese. Öz anlamı maşın tohtuş meydanları da maşın tohtayma edip avarcılıklar yok. Kadirlik radyo anlıkçı dostlar. Onda bulsa biz normal o. Şincan'daki isil temli izdeş paletimiz boyunca. Kucağa riyasetçilerimiz ketken kucağdaki kayısı aşkallarda durup bizge uçurlarını birdikken kene telefonunu kubul kıp bakaylı ya. Riyasetçiler yakşı mı?
1: Yakşı mı riyasetçiler? Senet ondan tutunuz.
0: Yakşı özanlaçı yakşı mı? Kanda hizmet ranlarını başlı aldınlar mı?
1: Doğru bugün hem de Tuncu günde biz Muşu Şincan Mizlik'ten izleyiş faaliyetimizde kucağdaki küsen çayda anlarına gelip Tuncu bir vasit görüşümüzü kıldık düştü. Kucak kegen dostlarımız bilir de kucak ki dostlarımız bilir de kürten çay tağımları kırıp biz naitte çonkur tesir etki gibi bulduk. Mesela Kayısı yaptın digende birinci kırıpla kucaylılarının ılık kütüvülüşü, mulazmetçilerin ılık kütüvülüşünün naitte ılık karar etkisi kıgan bulsak, isil tağımlarını tetip, hem tağımlarını bir kurs tetip, bizlik tağımının huzurunu bir sürdük. Bizim gazetecilerin Zümret, Yaşar, ben üçümüz birlikte mesela Kuşağı Şehri Kütten Çay Tağımlar'da yuvası görüşünü ahırlaştırdık. Bu yani ki muhiti mu naiti, layihalisi, muhiti adam gıcayıp huzur duygu verdik. Tağımlar onların isil, meyli muşu, son küçük mihmallar olsun, zıgılışlar olsun, çay, soy tövüklerin tokulgan gün, hatta bir tamaklarını da deyip, 30-40 liman çağırış kıça. Daha işte her cihazın mimarlar tipinde şeyken de. Şöyle ki dostlar, evet kuşağı kemmek çok olan sayesinde dostlar, küsen çay tağımlarını kuşağı kilip birinci olup terziye kıldık. Bu akşam biz küsen çay tağımlarının kurucusu İlyas Kamlı bir ziyaret kıpak aile.
0: Buldu.
1: İlyas Kamlı, biz bu ziyaret görüşünü buraya kurucu getirdik. Bu şu radyo aldırdık dostlar. Bu şirketten çay tağımların tutuluşluğu açma tekstil diyeceğim siz. Yakışmışlar dostlar.
0: Yakışmışsız.
1: Dostlar, ben Kuşağı Şehir Küsen Çay Tağımlarının korukçusu İlyas'ın hem Allah falan olsun.
0: Yakışmışsız.
1: Bizimki Küsen Çay Tağımlarımızdan oranı olsa Kuşağı Şehir'imizdeki Nait Altın oranı yani korukçu belki mehkimizde giderler çıkan etrafımızda Tinti Hocam maçın çok oranları Nait özel. Çok maçın olsun, küçük maçın olsun Nait yakışı oranı kenartacak. Hem dokanın işi girsek dokanımız Dungu kasıkını şu an birleştirip milli kasıkını özde mücessem kılan dizekliğine kılıp Kuşağı Şehir'de aldın kadar git bakan aşkana. Aşkanımızda milli tamak Çoğunsa Cungu kurumları hemen tamak çıkıdı. Kuşağın bağırlık sayacı dostlarının ki ve yırak yakındaki dostlarının ki bizden ki tamak kalımızı kirep azad, muhit, okşuğun tamamlarımızın huzur ağaç bizden yine nek meydan müzik etirdiğimiz varmış o Kuşağın şehrimizde tokulup çoğunluğun üçüncü avlat bir tutan kerimdaş akıka beş eylen nek meydanı bizge müzik tep verdi, usul oynap verdi, nakşe tep verdi. Nait yakışlarımışlar bir özel şeraitlerden huzur eyleyip tamakımız

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğinimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Köl bilen kumluk tutuşup getken Bağraş Gülü, 8. ayda sudu oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sonuldu girek cay. Dağılku, Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayonundaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayonunun belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
2: Korladaki 84 yaşlık Mumay S-İşki pırava aldı. Korladaki 84 yaşlık Wang Fonglian katı iradesi ve çın turuşu bilen S2 avtomatik hotluk avtomobil pravası elip, ömür boyu ögünüş, ömür vayet küreş kılış iradesini namayan kıldı. Bu yıl 3. ayda ailesikilerin rıqbetlendirişi ve kollışı bilen yaşınıp kalan Wang Fonglian, batırlık bilen arzusunu emelge aşırıp, şoförlük mektibine teşebbüskarlık bilen tızımlatıp, özünün şoförlük imtihanı yolunu açtı. Yaşanğallığa nisbeten etkanda kompüterde sual işleş, emeli meşk kılış, bütünlüğe yeni hırıs bozumu, lakin o azaldın çekinip bakmadı. O her günü imtihanına estaydıl tayarlı kılıp, meşgulat bilimlerini kayıt pişik eğilip, şoförlük imtihanının kaydısını estaydıl esti için sakladı ve cephalık tırışçalıkı gıtaynıp, birinci tur imtihanı da 93 numar elip, ötgeldin 13'lük öttü. Abdumobil

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik adıpını berer Tırık ve Tırıkt. Tırık ve Tırıkt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ajdattın evlatkıcı işletkiliğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Netçi yüz yürüyüş güçlükten iliş parti orunduğu. Ecili katılındığan parti orunduklarını doluq sepledi. Her gün üçlük tamak ahırlaşkandan kiyen 62. başlangıç mektabının 5. yıllıkıdaki savağdaşlar özlerinin partisini ustalık bilen özgertedi. Köpçelik bakat üstelinin yüzünü götürüp, yastıkını tartıp, orunduk yölençükünü düşürüp, bir neçe kadem bilenle parta, tekşi, rahat üçlük demiliş karıvdığı aylanıdı. Üstel orunduklarını tanşap olgandan kiyen sınıfının çırgını öcürüp, derezi perdesini tartıp, barlıq savağdaşlar rahat yetip, çüşlük dem alıdı.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyası programısı.
1: Katnaş Liniyası.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası olayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Düşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Dostlarımızdan çekit Aksu'nun hava rayı karapasınızdaydı. Buldu Aksu'da hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 13-27 Celsius gradus kıçkancı mı? Onunla başka ama küzeneylik dostumuz. Korlu'nun gedepsiz buldu. Korlu'da ütkünç yamğur yığıp kim hava bulutlundu. Temperatura 18-28 Celsius gradus kıçkancı.

Dostlarımızdan Abloxat turdi. Abloxat akımızmı özü şu çeniqış basqaç programını onlav etibdi. Mana basqan çeniqışını rəsmge tatıp əvətibdi. Buldu köpdən köp rəhmət. Deyimiz nurgulğan dostlarımız ba, həmişə radio aldıda jemmidi oltırıp özün işini qığaç onlav atqan intayın köp dostlarımız ba. Bəzi dostlarımız şu Abloxat akımız qoşa çeniqış basqaç onlav atqan bolsa, yana bəzi dostlarımız meviçi və satqaç onlav atıdı. Yana bəzi dostlarımız bolsa şu kiyim tikkeç onlav atıdı. Yana bəzi dostlarımız Vatuji haydigach, etiz eriqlarda, etiz eriqning ishlarini qig'och anglayotgan do'stlarimiz intayin ko'p. Yana Abloxat akamizga, men Maralbeshida bino uyining ichidan shundoq chiniqish bosqach anglayotaman deydi. Bo'ldi, rahmat. Talki tog'lari. Bizning Makit avat Vekşibek belen salqın yezikentrimizin yollarım üçün daxravan. Men telefonun radiosidan avazanlarni anglayotaman deydi. Buldu, buldu. Köpdən-köp rəhmət.

Radio anlıqış dostlar, deqtanla qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bolsun. Şoför dostlar, avtomobilge çıkıştan burun nemişqa avtomobil etrapıdaki ahvallarını köz tüş kerek? Toxtutup koyulgan avtomobilinin yenida piyadiler yagi oynavatkan balalar buluşi ve yagi etrapıda toxtutup koyulgan başka avtomobiller buluşi. Şunadek, avtomobil toxtatkanda bayi kalmagan tosalgula buluşi mümkün. Avtomobilinin etrapıdaki ahvallarını köz etmeyi, bihatari yagi emesliki cezimleştirilmeyi avtomobil heydise asalla katnaş hadisi kelip çıkıdu. Şuna şoparla avtomobilge çıkıştın burun, aldı bilen avtomobil etrapıdaki ahvalanı tepsili küzdüb, bihatarlikini cezimleştirgen deyinkin, andın avtomobilini kozgutup minyaş gerek.

Mana dostlarımızdana Abdu akımız may bahası 24-nji islaki saat 12 bilen üsidiken deydi. Mehmet Ali müjünä dep doam. Şu 24-nji sıla günüsi 24-nji günü mü şu aynan 24-nji günü kes saat 12-de tanşıldı deydi. Boldu rahmet uçuranlarga mana şu dostlarımız demek night estaydılıq bilen anlaydı radio ne degen gepde. Nur yol xabari beray. Daven janubi yollarmy qoşulyn işte maşina sel köp lekin tosulish yok deydi. Boldu rahmet uçuranlarga.

Abdu akımız yol uçuri, çita yoli kızıl yeşil çırakta avtomobiller köprak deydi. Buldu rahmet uçuranızga. Onun başka olmaz. Danlıq döngde maşinla sel köpken deydi. Buldu. Onun başka Nuriman ne? Vucha körük bekla tosuq meniş mümkün emas dostlar deydi. Şu Vucha'dan ötmekçi bolgan dostlarımız başka yollarını tallap minip turgaysizlar. Ablıxat turdi, Ablıxat akımız. Buldu. Xam ximber işləyətqan zor gül yaxşımısız. Minin yengem buludu. Şu 107-də 4 proqramı arqılıq şu yengemdən al soraymən deydi. Buldu. AK-618 sizdən o uçurunuzu tapşırıb aldıq. 20 şu ayının 24-cü günü kəsat 0-də deyib buldu.

0: bilen yukarı bir yere ispak yolları silahının idarını mı çoğuzcan karab manga yiyormuş. Beş dosya çıktı.
1: Hmm, buldu rahmet. Eko 618'e. Azır sali yakşı yok kaldı mı o kandak? Müşünün bir cevap verin. Pati Gülhanım'a 107.4'nin barlıq programlarını her günü yaktırıp anlayım ben. Radio meninki hem rayim deydu. Buldu rahmet fikirinizde. Yeni fikirlerini yanılsam Keremcan makul deyip sizde. Neyimki makul deyip ağzını. Ben bunu bilemeye kaldım. Rozcan. Buldu. Qashqadin yol uchori nung sanshi doktorxonaning oldidagi yo'llar avan deydi. Bo'ldi rahmat. Abdu akamizga. Bo'ldi, bo'ldi. Yana fikrlarni yangilaylik turg'unning ovozli uchori.
2: Mirzat Tatriyasi mashg'ulotlar qizil bo'lsin, aqsu bayonasi ozod yo'llar qo'shni mashg'ulotlar taksi mashg'ulotlar tuzadigan kerak yo'q.
1: Bo'ldi, bo'ldi, rahmat.

0: Olmaz ismli dostumuz 5-nji körük tarapdan Xinhua Nalu tarap qarap manganda maşinla bek köpken deydi. Buldu rahmet uçurumuzga. Yani onun da başka Alijan Ziyanhu otur yolu ravan deydi. Buldu Veyla Mingxian degen dostumuzninki avazı uçur etip kepti. Anlaylı ya.
1: Şöpür desem, o sayıldığıma denip kurasın şimal kumanga yölmüşte maşınla sel zeyhleken seğir sözleşiyor.
0: Buldu. Yiğ isimlik dostumuzun ki avazı kuçori.
2: Pardon, 70'te zifre giren teşkilat kaynak basın yalıkları. Ben şu anda acı mağı garip kumanganı rövanken, çarap kumanganı maşınla bekökken, müşterini beğendim bayan.
0: Buldu. Eslime. Siz nomi ofçuronuz tapşırıp aldık, lekin bu programma hem de naqş talep kıldığan programma emez. Bunun da katnaş bilimlerge ait mezmulla sözlündüğün yol ofçuru anıltıldığın programma cümü. Şuna biz o naqşını, siz degen naqşını hazır men tap bulamayım. Bulamdı. Roşengül, Qashqadi yol ofçuraya hayvanatla bağıtısı aldığı keldim yollar avan deydi. Buldu rahmet ofçuronuzga. Obdu akımız Tianşar aylık hükümetten aldığı koşu yönünün işte maşilla köprek deydi. Buldu rahmet uçurunuzga. Şauhi'ninki avazlı kuşur edip kepti anlaylı. Şauhi.
3: Şim, yaşım okunuzda yolu uçurum. Şimalı Sanfango yolu da maşini köp.
0: Buldu Men hidayet kız şemşidin Nur. Daşo yollarma koşu yolun işte maşini sel köp, azraq tosuluş ba. Daşo yoludaki gaz kaçılaş ponkiti normal gaz bir avatıdu. Öçürette maşini yok deydu. Buldu rahmet uçuranızga. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdan məlumat aldımız. Bu şu ayna 23-cü günü gündüzdən keçi gecə ötkünç yamğuru yığıb, kiyin hava bulutlundu. Temperatura 14-22 Celsiya gradus qıcı. Bu şu ayna 23-cü günü gündüzdən keçi gecə hava uçuq buldu. Temperatura 14-24 Celsiya gradus qıcı. Bu şu ayna 24-cü günü gündüzdən keçi gecə hava bulutluq. Temperatura 14-23 Celsiya gradus qıcı.

0: Uçurla jığılıp kettim. A, kendi kibramen kısmını seltir bağlaydı.
1: Ondaysa Nurnu Uçurdu'n başında.
2: Rezya Tetrese Çile Yakşım Çile Yılkar Biri Fukan Diye Koşuyon İse Maşin Köp Kutluşla.
1: Maşin Köp Gene.
0: Oldu Şauhey.
3: Yakşım o meyakta yol sürüverey. Muşkantırı restoranı. Aldı müstesiz görüp çıkıyor ya bak. Maşin Köp Gene.
0: Makul
3: rağmen. Ama zifre edem köstemişim ama ağız burunuzu anlatsam jürek verim pis.
0: Makul.
1: Ne?
0: Adıl sözlerini aldı da aptıma bulla biraz köpürek ya dedi cuma. Rahmat.
1: Yana rozna uçuri.
4: Hürmet veriyor. Başkurgusla, riyasetle, brezek tepki, men.
0: He.
4: Yüren münasetlen, huzurmandan.
0: He.
4: Mağ, kışa, maytak taşule.
0: Maytak.
4: Bu çıkmada kandarda şimdi sarım dagen dolsan.
1: Hazır bırak takıgan doğrusu da ilgi takı etmedi. 10-ci ayıma bayram denkin, ölet bayramı denkin takaydıgan doğrusu doktoruş ba. Ama hazır ilgi avamı özgürüvatudu.
0: Mağ mağa.
1: Ha, şunda boğan denkin tassa dipi.

0: Ямгур яады, аба ырайы өзгөрүшүп калсы, туруп калыдыган жерим жолду кеп калдыган иши болмосон.
1: Эй, маңмысыңыз болот ди.
0: Ушу жогору сүрөттүк жолдо дагдам учуктуса немиш каш жолуна таалымайды.
1: Чүнкү азыркы убактыда аба ырайы өзгөрүш бак көп. Экенимиге өзүңүздү кыйнап койсуз караң. Шундаймы?
0: Туура.
1: Аң жакшы бир маңмасыңызды тавсия кылабыз. Мал майтак кыша таш жол аркылуу мал бир аба ырайы учурму? Tapanmadık mı o ciddicilikte? Eğer boğan bu ay mağmısınız bulat diye. Muşaktı bizden ki mağ, topumuzu kegen uçurla basın nöbet mağarımız bir yolla beraligen bası bak yakışı bulat diye. Meneşiniz ne hazırca tavsiye yakımayımız onun üstü hazır keşif kaldı. Şuna akma birden git akaydı bana. Duku gunlu yenşiyende dedi hazır digen. Ma duku gunlu münasebetlik uğrullarının avarayken de bu. Karan bazı aylarda nöldün tüven bir, nöldün tüven tüt, yamgur arılaş kar. Mesela şu maytağı küçüğe taş yolu münasebetlik bazı yol bölekleri de.
0: Doğru.
1: Haşiligin davaları da nöldün tüven beşten tüt silseye girer çıkça bir yere bek tövellep gitti. Çorma.
0: Çorma da mı on üçgen?
1: Şimdi naratının mı tüven, tüven temperatürsü bek tüven?
0: Çorma tarafta yamgur, ötkünçü yamgur. Anan dinkin mavu.
1: Lardın davan tarafladım şükken karan bayım bulaktığı nöldün tümen üç küçük gitti tümen temperatura. Mujinde akvalaslı çok inanmayı baraydısan zan yaksın şu. Dağdam yukarı sürek taş yolladı benim şansı tavsiye kılımız. Cuma.
0: Aşta bolsun ha.
1: Adıl Sosari'nin aldı mangusuz tosulup gitti deydi. Pırkat perhat, pırkat perhat. Rahmat.
0: Şir.
2: Kandaval yakışmıyor ya seçileyem.
0: Yakışıyor.
2: Kavlup tıkat, tünegen. Evet, çatsoka kopsudu. Diyenseniz ben diyen idarada çok korunlu yolu var dişenle.
1: Bopta.
2: Konu da diyen.
0: İdarınız ev aldınız mı?
1: Şen konu.
0: İdarıyla biz tamak ev yaptı ben. Anladın ki ancı mıcı unasın bunasın ev yaptı ben diyen. Şen konu ev yaptı ben.
1: İdarınız koyak koyak.
0: Hele özü puhtu bağlı gecim ama şen konuların yendi kütüre. Kaşı olağısıyla başı idarısı ip bağım boğandı köz aldım gı kel demişti alam.
1: Yen olarak şen konu olsa boynuğu boynuğu uğur ölüp. İdarığı ilip aptım ediniz mi? Kiyip verip tüm ediniz.
0: İdarığı ilip aptım ediydi.
1: Vay ilip aptım
0: ediydi. İlip haşoğunun birisi gesepti. İlip aptım ediydi. Şunda düşünümüz bu. Haşoğunun bir gesiyle bunu katlap katlıgan petici.
1: Kuluğu kötürüp.
0: Kuluğu kötürüp. Şunu.
1: Baptı baptı. Ama yaman kızıdınız cümansız.
0: Nasıl?
1: Ya temperatura 14'ten 24 küçüğe sel keşerek içtin çüşsünüz. Ay Şenko hoş akıdı. Baldır içtin çüşme keşerek içtin çüşün.
0: Yerim keçi de çüşün demekti.
1: Temperatura 14 küçüğü şu vaxtlar kiplik etmemsiz. Kötürük götürük eğer kez.
0: Amını evapsız emez mi?
1: Onun çokun paydalanış gerek onu ondan.
0: Onu kötürüp jügeni kiplik oğa yakşı.
1: Hazır idarla sel ısıgırak. Öyle ama talabek soğakırak.
0: Özü raspuhtike şıkılıp ben kol koydum cümle. Ma bala ışkılıp uzun ömür köyü deksiz siz. Bop düşer.
1: Bizim gepimizi anlap yakışıkıp siz. Biz mi kiyip ağan?
0: İvamı kandan.
1: Biz mi ip geldik kiyip?
0: Kiyip geldik. Mehmet Taksi.
2: Lan falan biz yedip tırt ma koysuzan yollara. Ne var gene yeken.
1: Makul yeken de. Malikken kızın ağılı minip de yakışımır yasacıyla. Ma tişanın ki. Minko tişanın ki oldu. Arkhan karab manga yolun üstüki kızıl çırak taptı mı bulla köp deydi hazır Arkhan'ın çıkış aldı türü tuttu cuma paydalanıp kılınla Fıkan kutusu koyan katına signal çırakları da kaydı bir tansı bıptıken davan bırak toz aldı deydi boludu katına sakçılarımız mı bunun yıkındın diye katkalı batkan bol işi mümkün cuma rahmat
0: Arugun anandaki ma özümlükle baksı tarabdı mı aptı mı bulla köp gene
1: şimdi mao manap diken dostumuz gulcuk an yakısı yeni yol bilen tez bardı o cıngdan başında yol bilen bas tez bardı Şu yol böleklerim için bek çıraylık yol. Sen cengi verip cengi az kalan cengi mülazımet punktunu ötkendik yılla. Şu on kol trepte kolca kolca kolca de yazıklık üç tahtı bak. Şu tahtı boyçulumu şu kolca trepke kayırılıp kesseniz karan aç subtayının yolları diye yaman çıraylık nalık subtayının yolları. Aşında alı birine an yaksı. 6 saat, 6 yarım saati berip alsız. Cuma.
0: Mau Easy Rook degen dostumuz deydi. Azır bek ciddi iş bilen uçur yoluşum. Azır men Şinşince, Hongshan Yuan Şaoçuyunun içi de menin maşinamdaki maylıqı tok qorap ketkenlik sebebiden şu başkalarının yardımına ihtiyacı qolup qaldım. Yardım qılalaydigan xalq saqçıları bolsa mı boludu? менин телефон номерим деп калдырган экен. Ундабызчы мында кылыңыз, ашы чыксаңыз, ашы атрапта чокум мылкы бе

0: 24-nji günü güji buldugan bulup, tijaratyň toktutuş dairesi töwendikçe, ýani döwlet ýoly 0711-nji liniýasy Ürümçi Lopnur ýokur süratlik taşyýolunyň Ürümçidin korlygy bolan ýönelişindeki Alguy Mulazmat raýony may gaz gaçylaş punktlary täkşürip remont kılındı. Bu mezgilde Alguy Mulazmat raýonynyň ýokurgy ýürüş liniýasydaky may gaçylaş gaz gaçylaş punktlary barlyk mulazmatny wagtynça umumyzlik toktutdy. Mulazmat raýonunda normal tijarat kılınýardy. Demek ma Alguy Mulazmat metrayındaki gepe.
1: Janap. Gaz olsa aňy ýaxşy maýnalyk gaçylap men. Ýazyňyz tükendi maýga almaşdyryp jemi? Men paxta degäş aňlawatym, lekin agynam Mehmetjan aldym goýtap ketdi, kandaq kysam bola deýdi. Sel paxta soq kepdim men sizge. Onu körenmeň mu şuçurny ýazgan ordugy täken bolsaňyz ütep ketip okydyňyz. Paxta soq dese, soq kese lekin özü terip atkan kırdın ütep getirdi. Yani ki ama yan tutturulup közler algay olup. Şunu da ya ütep beni kırım kırıp yapsa edip. Burumuz okulat kalktır aşındak. Ya tüzdümaydı ama yan tutturup ya beni kırım kırıp yapsa ütep edip. Ma bala manda otasınız. Ağınınız Mehmetçe ama Semetçe mi ütep getirdik aldınız mı? Terine toktum ay. Mehmetçe belkim hiç ne mi karımay. Ütep terip atı da sigok şaş oturağa püçür yollum mı de şunu ama.
0: Bay yigit deydi hazır menin mashinamni birisi yengil surkap qo'ydi. Bo'shandan to'lab beray deydi. Qatnashga tirtigi ma'lum qilmasaqmi bo'lamdi deb hamda
1: o'zingizga
0: kelishgan bo'lsanglar bo'ldi shuning bilan. Bo'shanda mangdigu?
1: Ha, bo'shangingizni to'lapasiz, nima qilsiz, javobingizlar xabar. Qatnashaqtiramiz deydi, bo'ldi o'zingizga kelishib olgan bo'lsanglar bo'ldi, tugaydi deydi. Hamda uning
0: favqulodda cho'ng bir hadislar bo'lgan bo'lsa ma'lum qilsanglar bo'ldi.
1: Yengil surkap qo'ysiz, javob bo'shandim avar qilmasanglar bo'pti ya meningcha. Okay deb aytib ketirga ish o'zicha. Shunami? Nan xushar qildi. Maşini köp deydi, boron taksi.
0: Yana imhanem diye anlıyor ki.
2: Ya tekile yaktım o yolu sürü birey harici. Kıdalanlar lu, kızlu bu kegise yollahmış. Dünyada çizgi travancım o. Lekin yol kayıtın yan oraya kaçta bize.
1: Öl.
2: Ülken, sentiyle kalkken, sopurlukla, avayla bir kitasya kılına.
0: Makul.
1: Kaysarcan.
3: Rava yolunun ehvalını kandak bilirsin. Bir Şuşuma yağıdı herhalde.
1: Emez.
0: Emez.
1: Boz kanda kılattın ayaz. Emez. Yok işle karılışılmış Kayseri'de bu.
0: Uçurgu kileyli de. Şirali mavu kuyen beylu tarafla ravanken. Deptu.
1: Yasın pola.
4: Bak işte yolu yani Hüseyin köşesi kaynak baza olduğun köşe başınla bize köpe. Maşinize köp. Bunun için benim maşamda utaldıra hambatı maşamın kendi. Bana sen jira kılıp kapsabımız verip utaldıra istemin.
0: Bir yerlik kuyup siz yasmin onun ki.
1: Utaldıra hında. Öz olsun resmi utaldıra hın kazıyız.
0: Yaşlaştırın ha onu utaldıra can de mındakçı. Sen onun vakti uzarğan işletken mududunuz ilk 30-40 yılgı bağında ilk kimden ki ilki kim rozaxunun üydiki ilki direktorga
1: o'xshash.
0: Aslanga o'xshash 30-40 yildan oshqanda anaga anda cho'nglacha desingiz mayli.
1: O'tal durajan deb.
0: Hozircha ishda da. Mahmud.
4: Ya ketib qolgari, ma medavan deb qatqalan o'chqani mashallah yomon jiqa.
1: Bo'ldi rahmat.
4: Qanaqa qilaman qandar?
1: Ma'qul rahmat, ha.
0: Yana bulbul qo'yadimiz, ha. Ishkimizning mushbekta qilib deb yana.
1: Aydaqim salatida. Salam 174 yo'lovchilarga changjagan yo'llarda mashina ko'proq aloyit olsa yo'q dedi Abdujumo. Bortalarda 174 qaysi kanal chiqdi dedi. Bortalarda chiqmaydi. To'g'ri radio orqali qo'nglab turishingiz umid qilamiz.
0: Yana Nurtay.
5: Alloh Ibrohim Jigra kerak ahvolingiz yaxshimi? Teshikmi yashtiryapsan sizlar?
0: Yaxshi.
5: Yo'lovchilarga olchorning yo'llari mashina chiqaraq.
1: Ma'qul.
5: Yerdan chiqish darvozasidan ko'rib ketibmi?
1: Bo'ldi.
5: Azad kema yo'llari.
0: Ma'qul bo'ldi.
5: Yo'llar azad.
0: Bo'ldi.
1: Savi ish qilib programmalarni olsam kayfiyatim tanchilib qoladi. Qandoq ish olsam unutib qolim rahmat sizlarga okada deb. Bu yop yashtirib qandoq ekspress kayfiyat bu sizniki? Bizningkini o'nglasangiz tanchilib qoldigan programmamizni o'nglamasangiz kayfiyatingiz tushkilish ketirgan. Undoq bo'lmasa.
0: Tanchilib deb qo'ying.
1: Tanchilib qoldi deb. Bu adatda kayfiyat degan turaqlik bo'lish kerakda. Ishimni qanday aptidi biroq edim o'zgarsa bu normal ahvoldaymiz. Bu programımız onuz tanışırdı ki onlamızı ikiz pesop gelirdi ki.
0: Doğru. Onun sizi siz onda yaş kıkemedin. Siz tek yaş küçük tutsunuz.
1: Özümlükle bak etrafında kuncu yiyen bir körünü

0: Cuma kayfiyat ne?
1: Kunju ye kirip hızır çüyem de kayfiyat ne? Açak su ne?
0: Yemin içse işkili bir kayfiyat ne? Tıraklık alet ekiz kerek.
1: Şu şu.
0: Bir kıl alet buluş kerek şimdi ama.
1: Sizge neyim koydu ya? Dekhe yeliydin kayfiyatınız ilgis bas bulup şimdi ama.
0: Şu emez mi? Çok çoğulak değil. Kayfiyat şunda yakışı. Çekini bir 18-20 gibi oran kırgan kızı valla. Öyledinlik ösümlükle baksın, ayrılınıp programımız yok vakti.
1: Soğuk gelgen gel, sizge ösümlüklere soğuk güldü cümle soğuk. Tabi de.
0: Atken alıp etip ya, bunda seninke koymayla ama kulaklarınızın kendini maylan.
1: Başta kılığasız.
0: Takımızınız bu yap yaştırıp, kaypiyatınız bunda olsa çoğun vaka baktığınız terik gek. Senin kendi hani ilki.
1: Birdem on birdem sol aştak bu kız sizi.
0: Ötken keşkenini tıllaydıgan.
1: Mandık. Udumşuydıgan özünüz bile özünüz.
0: Anıken divanınkini alametir baldır körüldüğü oldu. Şunun için sen baldırak kaypiyatın onu şeyde. Ama sağlamlık masalatır bay yiyseniz buldu.
1: Yani bir anlıkçı.
0: Yaxşı bağında, valla, yakışı, taze, hakiki pul tip aldığına bak. Cuma ballama o. Ama paktını terip, pulunu yan çıkı silip, bizden de topsun asman küçürüp etmen cuma balla.
1: Onu hele uzun vakit çıkacağımız bu
0: ha? Hele uzun vakit kajlayıp, ıksal kılıp kajlayıp, uğurluluk yerle kajlayımız cuma.
1: Şu.
0: Paktı terip oğan dikili, pulunu iple şunluğuna keş dört ağınınızı çakırıp, hallaylığını doğrusunuz bizden tıkaydı.
1: Doğru. Aşta kımman herkese.
0: Ya, mış pak terip atkan lan, emminlağı dev atkan kepçi mi? Adı burumda pak terip atam da pak terip oğandı ki, soğukumuz ne? Soğukumuz on şeymez. Sıkıldıgan bir neslan işçi koyuldu.
1: Ya, onda kımmısın?
0: Dep şununla avat müsellesin işçi koyup benim kendim. Keşti tekim kızıp gitip.
1: Ya ya, bu mı gidek? Öydikler alağı taşıp, ayağlanlağı taşıp, ötküzün lan apıl ne? Ayabımız atananlağa digen dek, aşının da bir kıl boş erek bu gidek.
0: Atananlağa ötküzün lan digen kipiniz gitilme. Babamız ayağla kim kim kıyımdı.
1: Biz kimi şenmeyiz de, biz kıyım, işle, hacli bit kaldı de.
0: Sıla kıyıva sanla o beykan uçsudu.
1: Ay, aşu ilk kımıdak su bulup, nem kılıp, o lıkın, abay kınan dek, ikispes desep jügende yakşıduk, kıyım keysek digen, iş bulmuş bir jil, işki жил шул кийит алаймыз элек кийимни.
0: Сага кийит асласлардын ашы кийип алган кимуна карап ист бактаган вакытларым мушнун учусуга чыгып кеткенде билген болсам.
1: Үзен бир тарап куйт экенме деп.
0: Сат кылайлы ат пулны чы жыгып орунлук кышлак маблаг салайлы балды жума.
1: Мышта кылыңла биринчи номерлик такси.
2: Дагыстан алыстау.
0: Оо, оо. Nemin uçurun dedi?
1: Kim mindi la?
0: Anda demişler bizim ama toktuma uçur koyu atımız hazır. Meridian Efendi, Sancı Şerifçi, Vuyi. Vuyi, Gerbi Yılı Koçliğine Dravan hazır işteydi. Sancı'ı bağlılıkını bildirdim ha.
1: Makul.
0: Abdurrahman son küçüğü Seher Bulbul tamak evet verdi mi?
1: Şun deyim ha, özünün tamakını ama işkisi taksı okşaydı ki, işkisinin taksı okşaydı ki.
0: İşkisi veşin kıytışı hazır. Mung olup git paramda para alınışım.
1: Kim Abdurrahman Somkçı somkalarını evetti. Seher bulbul etken tamaklarını evetti. Abdurrahman efendim sözdünüz mü lağmenle degen şipinlerini yollap.
0: Onda sazırak ilan anlayla.
1: Estak.
3: Тәңгіштен қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларына рахат ес қолдырылды. Тәңгіштен қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Рухия Обыл қасым тәсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
4: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yengdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Yollarınızda
2: biz Samra.
1: Qadirlik anglovchilar, yollarınızda biz Samra programmamızni davomlashtirib atmiz. Shinjongdagi eng esil tamni izlash faoliyatimizga Odil so'z xorining odilligi ichilgan Shi Duduncha ochqansiz qatnashdi. Sha qo'rimlarni jiganlar kelib qalsa, Odil so'zining Odil so'z xorining odilligi Shi Duduncha beringlar.
2: Yana Ahmarvayt unzodi ishlab chiqarilgan Ahmarvaytning un yog' guruch ochiq suvlarini ishlatib tamoqlarni chiqarib mehmonlarni oldi qo'yibotgan shuningdek chunchilik chiroyli hashamatlik bezilishi bilan ham mehmonlarni ustayotgan davan fulivanga ichilgan mehmonlarim oshxonasi esil tamni izlash faoliyatimizga qatnashdi. Mehmonlaringlar bo'lsa mehmonlarim oshxonasiga boshlag'aysizlar.
1: Uning boshqa pasil shirkining pasil ram denjiji ichimligi mushu esil tamni izlash faoliyatimiz qatnashdi. Og'izni ichibla ichkilik kodni savmo qilsanglar katta mukofotlarga erisha olasizlar. Devletimiz futbol komandasiga ko'z ko'ringan mohir Bahrom Abdullayevning musobaqasini naq maydonda siz ko'rib kela olasizlar. Berib kelish aeroplan belti tamoq yotoq haqqini hammasi deb pasil shirkining ustiga oldida mukofot chiqib ketmasa. Undan boshqa Bahromning imzosi tushgan maykaga erishish Bahrom bilan naq maydonda surat tushish fursatiga erisha olasizlar. Pasil ram denjoji ichimligi.
2: Avtomobil klubi faoliyatida sizlarga tavsiya qiladiganimiz nomi quloqdan quloqqa yetgan
1: pulingizni tejaydigan
2: Esil Abdul Molligrin Abdulri.
1: Bir qadam ishlatib baxsanglar, ikkinchi qadam ishlatganlar keladi. Avtomobilingizga kuch berdi, pulingizni tejaydi, may tejaydi. Telefon nomeri 13 5 9 75 75. Almas taksi aydashgan ishkamdan vaqt to'shabdigan qayerda yillik takshirtiman deb. Bundaqa bank shakllikmi yoki daftar shakllikmi olmas? Agar daftar shakllik bo'lsa 6 yilda bir almashtirasiz. Uni shu qayer taqatdi, tungonban taqatdimi? Taksi aydash ijozat taksilarni bir tosh boshqarish o'rni. Aşa gapasınız bolda. Agar bank şekillik bolsa, qaysı bankına olsa, şu bankınınki qızıqlı niyə telefon nömrəyə telefon qısanız bolda, jumu?
2: Onda bolsa, yana İmhanamın uçuri Beyxan şimal aylanmadın, Mavxoca zayn qarapmanğa yönüş Çanchun yolu çıxış iğizi 3 kilometr tosuluşqa başladı, deydi,
1: ə? Xotan şəhərinin açal yolda maşını bir qədər köp, lakin iğir toslaş yox, ə? Deydi, Ablat Xotan mana.
2: Maqul, Nurtay.
3: Mavut İbrahim, ozda yol uçuri. Baykal'ın yolları Ravanç'a koşuyor işte artık ya.
1: Buldu.
3: Mevlüt İbrahim mi şu?
1: Ha.
3: Neye barışsan kağa diyen nakşını bir koytayım sana yakılır diye selak kılamışsın.
1: Neye barışsan kağa erkeş tamam diki yağa. Мыша нақшын бека дедіңізді ма зөкіре қойып әтті менің құлығымның мұндай толған қойылып күліп қалды
2: радионы ашты ачымыз құмырын шоң оқшы
1: құлығымның мұндай толған қойылып күліп қалды
2: қанда қанда ұзырланған сіз
1: бізді ба нақшын мұш оқыран
2: ә мана
1: шоңа тоғыр түшін соң үміт қылымыз
2: үй яқшы енем қыппадыңыз деде орылудыңыз
1: тәләп
2: тәғдімге дәқиқ кәтмейді
1: ای ای بکار کنن
2: از ای ای دمی تیز
1: تیز اوب کت ما ای ای تنیم اویلونو
2: ای ای ازری اویلونو با یز پول چه سیز او ای تب چگیت پول نواز
1: می ای ای دیگم من ام ای ای دیگم
2: مم تاکسی
3: سلام سلام بر جهت تب با یکن نشون لقمه از یک خودش و آنون پای بگن سر
1: Mehmet Ahmet, Mehmet Ahmet Pakta geçenler, siz Mehmet Ahmet koşuldu mu da koşuldunuz, değil mi?
2: Şahı da o geklana.
3: Tabii ki, merhaba, kif kaldı, merhaba.

0: Bu uyğu kırdığın işini kılmanla de.
1: Neymiş kaysam ka bir obdan meyman kilmen desi onumaysız ken o.
0: Bula yep içip gidi demez mi?
1: yep içisi uyuz yeydiğe içtiğine nesi badu?
0: Bağ uğan bilen emini pulga ağan nesi de.
1: Şavda özünüz oyluşuncu mu? Ben aşkına kılı değiştim.
0: Ben unda olsa şavda o.
1: Un badu.
0: Ma un ba. Ama ma kolunuzda nemi bağlıgı karayma. Sizin ekirgen nesiniz, yap çıkartken nesinin çokum cık buluş gerek.
1: Bir taksılar, ben üçün bir kaldı un götürüp kırış gerek demek için ayı samka.
0: Aslında bunu dedi ya.
1: Anın neki onun gelip iş bulmuş 5 kilo gürüş ya koyunu akıp de aldı bitti degen de.
0: Vay vay vay vay. Onda bulduğa iş olsa, kündü teklif kılım hemen. Sede yok.
1: Şükürlü teklif kısınız bir aylık. Ma ozuk türlükünün mesele sel buldukken tok. Normunun.
0: Eğer de şovda o çıdısa, aşındalı bu bese, buldu. Bir haftalı teklif kolay.
1: Aman ha.
0: Özlü gidinle, kırmaydıgan bu piti dedi.
1: Siz mi çıkaya geçit, bazağa çıkmayısız de, aşı ılıkı, aşık dükkanları çıkıp, onu bunu alım edip, yümeyiz, onu görüş. Göçlerini.
0: Ya ya ya, onda bulgunda, üyem birinci kabette, çayında diğer izdiler çavuşu açımın de.
1: Oho,
0: ama. Ma pulunu pul tapıdı diyen gep muşundan buludu.
1: Rast.
0: Bana ma bu taksi, taksi adeti boz bire kala dedi. Vay vay vay, ağzınca küçük navat.
1: Navatın çoğu memez dana tekizam ka. Çoğu cıkkesi nimbop çıken tokmuş balığı getirdi.
0: Israp bop getirdi. Bombaydı bombaydı. Bunun ağzına nava sağının bilen çokun bana bir beş kilo şeker bir iş gerek.
1: Son kombunu uygu çiğmek yamanlı bir ders keş kılıp.
2: Bosak sekiz. Şunun için aldırıp saldırıp kırma deyin gelme.
1: Şavada kırdıgan buldunuz mu emdi?
2: Emdi kırıp çımsın mı şimdi olay yapma anlap.
1: Şu. Kıbı şarkı yoldun garip kımanga yunuştun maşallah köp tosu şok genesen canı of çori.
0: Oy eyke ya ye keptuğu. Bana hayatı da altıncı salamakan bala.
1: Hayır baba sanmaydı o.
0: Anla bakalım da o.
3: Mevlüt Mevlüt. Sana da kaydarak yakışman. Yakışman. Kaldı kaysat burada. Kulağını aldı esel tutak gezimi.
1: Bu bugün çıçıkken de.
0: Şimdi akşeyle. Ve alt gazıkıra da istedim. Gamba bağımı da. Puuu. Gamlarım ne? Sorma mende.
1: Emlerimge yamak bu maysan demdi o iş kılıp eyta uğraştarak bir gep emdi.
0: Taşmamet namırına kısırttı. Emlerimni sorma mendin. Ahırını tıkalım.
1: Gamsız işle yırak kumendin demdi. Ya onda mı bombasın emdi.
0: Mahmut Aka, Mahmut Aka dedi Mehmet Can'a. Tor taksi. Oy Mahmut Aka'nız başka yerde. Mevlüt Aka'nız ba.
1: Konu halinin aldığı sayıla karab manganda abdumobillarına ait yüküpken bu halcamın fücuri.
0: Mehmet Can Tor Taksim'in Mehmet Aka da fücurunu okumaymış o. Bir adamın ısmığa çakçakın mı sağın oldu dedi.
1: Şu. Abdu Konkulu, Rüyü Doktorhan'sın aldıdık yollarda maşinla köprak deydu ha?
0: Gınşilla degen dostum ez karamandı. Ma fücurunuzu tapşırıp aldık. Kiyin eğer görüşüş fırsatları bop kayıp kalsa. Bir moşakta paranlı şeyli. Doğru amdi siz o yakta biz bu yakta. Şimdi bazı tekliflerini kabul kısak buludu. Lekin derhal emilleştiriş imkaniyeti olmaydı. Gınşilla degen dostumuz. Aldı bilen bir paranla boğa vaktıra bir kendirip koyduğun fütür tiken bu.
1: Şu.
0: Şunu, biz ne böyle doğru düşünüp duruşanız zahmet kalımız. Cuma gınşilla degen dostumuz.
1: Onda olsa yeni uçuruğu kettik ki?
0: Kettik.
1: Kayser gel kılığa.
3: Ölükte ama bizden merger AI maşinada mı ekeygen dedi ha? Sıra oradan o ekeygen hizmetçiler dedi. Kanda sualınla o soranla bu bek yaz. Cemal anda cevap verdi. Manda cevap verdi diyen de. Bizden bazı 80 yaş kırık olan bir buhay var diye. Bir sual üzerinde maşinada mı bizden bızık koydu kıran. O nim sual soru bir kere de sorsam. O boy sen kimden balısı da sorap ki ya makineden şücaydılar parasla yıktı kaldı ya bu sıkıya
1: Құрып тұрмыз.
0: Шықыпты.
1: Чоңлайлық өзінілікімді сораш адыды бұйты сорап деген тұқы. Чоңлайшы да сорай, сен кім намалысы деген мұшы суалланың ішті кеп бірдің бір суалым ұшы дейраз.
0: Бабайым бака, дұмака, оран ясыған. Ана күйіп ішші кеткен кеші токның алсын мұнды. Сонда ма?
1: Ondan dikin diyen de ha, asıl sen tokunu mu alırsın ki sen tok da.
0: Kopya oranı mı dedi? Maşallah da sıçıkken denge bana. Ya babayı gıdan ağzını yumsun. Cuma.
1: Bunu dikin onda yığın esen ekirip bu eke gözüme aldığı eke manla.
0: O elektrolik nesen bu sıpkoyuz o madde yaman kımmet o. Yakşı mı Çangcanlı yolla tosak deydi 19999.
1: Tiyancın canıp yolda canıp kımanganı maşin çıkken taksiyle uçuyor ya.
0: Malta'da siz Ürümçü'nün yollarını bekerek bilemsiz Golcanam'da. Ürümçü'nünki. Golcu verip izlik mi? Hatta tekes verip mi izlik adıgan tutsam? Üyen kaya döp kettiydi sen mi?
1: Abay izliksiz de o 8 yılkındak bir nemi tutsa o.
0: 8 koçuluk.
1: 8 koçuluk bir ye tutsa o.
0: Bağ bağ çoğun. Ya rast adı şimdi uyuyen ma koyuz koçuk kettiysem koyuz kumar oyken bir ağınem bilen bakın. Ya ma sen resmi Bopsa degan bo'ldim dedim.
1: Shundaq deb qo'yibman.
0: Shundaqanda omonlik biz ras. Shoma o'rimtining yo'llarini bakarak bilaman. Qanday o'ynashma degan do'stimiz. Eng yaxshi o'ynashmang.
1: Ayshin men sizlar qaysi kunda chiqsizlar, turib yo'qab ketsizlar, turib paydo bo'lib qolsizlar, men bak yoqtirib anglayman deb shu necha kun yoq ko'ringlar desak, uni mudinglar tuzuk-muzuk 200 ming, 300 ming ko'rmagan tinglar ranjidiq.
0: Ayshin men Siz kaysı günü görürsünüz abi.
1: Biz şu vakti çıkaylı.
0: Biz şu vakti çıkaylı. Biz çıkan vakti de siz yok. Siz göğe vakti siz göreydiken de biz yok. Möke möke lan olup gitti.
1: Şevda.
3: Vay sen kalsın beş günümen kona. Bir kulamda bir koynum samba. Bir kulamda lojoba.
1: Çok çok çok adam gün devirdik. Ne bu Şevda?
0: Өй, қанда тәрбие көмген неме бұл?
1: Лажо дейсің ұзымын мәйлі әмді.
0: Өй, болды, болды. Бұның нәзіне аммай ма?
1: Бұл үйі көділі кетей бәсім
0: бұл? О, яны бір қолы декіне балам ішчі бас, қанда қылмен де.
1: Шүндеймісі үштеп берей дауды дейсам ка?
0: Болды.
1: Қайлыңжан елдерде машиналар көпкен Абдуның офтері пайдаланып қалғанлар аңғычылар.
0: Мана іштіпақ қойлы тоғыз жан тарапқа қарап машина бәк көп тайдан бұл. Нормал ахвал ғой бұл офтерлар тапшырып келішіміз.
1: Айқай-айы.
3: Абдақ бұл сұрақта мәліп мәлім. Яңы қарап мана үйіністі сәл пәл машиналар жақа.
0: Болды, болды. Халық елі көрі ке ғарыптың шарқыян нәмінге қарап маңға үйінішті мұл машиналар ентайын көпке пайдаланып қалғанлар.
1: Симфон офтері.
3: Салам бір мәң етті шөт, елі қабыр Kedi gazetemden aldı. Tek başlattı.
0: Buldu. Jidi jachizanın aldı arxvalı qarab manga yılmış ha. Ya qaldın qarqanda bizim riyasatçılarımız o bevas gözsün başlapa qoqışmam da doyin şipin qalda.
1: Şunda oqşaydı. Onda toy bardığının gibi onu
0: qıldı. Sizlərin idarının yaşbalları bir toyda yürüydü hazır doyin bevas gözsüstə dedi
1: ya. Toyğu toğrulunub qanmığandı ha.
0: Taza aş bir. Bir restoranı jibo qılıb atqanmısı, toy qılıb atqanmısı şunu toğrulunub qaldı mı manda düşünün ha.
1: Manda oylanla.
0: Siz nə demekçi bizni barma yaşbalları əvətib qoyub demekçi mi? Bəbdi yaşlarınki toy oynaydığı vaxtı hazır.
1: Ha,
0: oynasın. Başla oynasın.
1: Qızdı daş toyunu.
0: Ha.
1: Ahmetcan ha.
3: 1974 yılı xəbəri Usta Yuli. Қалы құлыға шықшы еңізе. Шымалдың жанықты еңіп тұрсып кетті.
0: Шымалдың жанықты. Үрімші санжы тесірәтік елімі қош линия драман ке азырча дейді. Мир дион әпәндім.
1: Ені бігуалу ұның дадысы.
3: Үрімшілікті салам еліп кере. Қарелін түші. Шымалдың жанықты маңға еңізді бәріпті. Екі машинның шақшын
0: тәрті өсіп
1: Евікі машинанке чақы чүп қылып, нен бопту дедіңіз?
0: Чүп қапты ма, я, қанда құпты тоқтап қалды, чүп қаса дәтті.
1: Мұйым кепні инықтейм әпсіз,
0: ә? Сайолы Джуджанлу Лиджачауның үстіде 100 метр келді ғайады. Бір адам, елні тоғырсық, сайолыны тоғырсық кеспеті батыды. Көрікнің асында, көрікке 100 метр келді ғайады, деді. Сайолы Джуджанлу көрікке 100 метр келді ғайады бір адам. Шопыр достлар, бір декат қыменла дейді. Сәл көпейіп қапты, азыр сай олады чо? Үш кесіп өтеді қалла. Бұмысы көріклеріні Sen çocuğun yolu körük bakayım onu yasap bedi. Hey, hey kadar kısak bula.
1: Şu
0: ha? Fıçır anlayılamdı.
1: Patti gül.
4: Yok şu ben miyem de. Üç gün yaptık orada sen anlatayım ama kodum vermeyi. Hadi yeni keşke.
1: Makul buldu.
0: Makul buldu ya. Mevlüt Aka, ben gel baldım hata oku yaptım uçurunu. Sayılı Hongsan çıkışı kızda yaptım mı bula köpteydi tortak ziyasın cancama.
1: Roz can kekla.
5: Falan bir mi yetiştir ne olur ki yaşımı kanda avalar yakışa avalar ettiğim son adıca kam. Kusarıyken. Yoda kadar doyun halda şıkı halda.
0: Kanda.
1: Doğru bu bir ilgi aramgakını tonuşturup atka okşaydı noncalı deke kucadımızda noncalı ile cık.
0: Noncalı tonuşturup sıçkırıp ettim
1: abi. Şu an değil mi?
0: Oooo oturuduk ha.
1: Razı saçta kıkanda yakıldı.
0: Ay Xotanşar Attırgül yolları koş yolunuştur avankaya daydı cüretçim ha.
1: Yeni karısak kim o Xotanşar'ını dediniz bu? Sayoli Xonsan çıkışı kızıdım Abdumubullah köpken ha?
0: Şahı İsamka ben bu kılcık basam sizden çoğun yıkırıp öteydiken kandak soğukat ağaç basam buldu dedi.
6: Ve onda olsa bana buldu başka soğukat gerekemez. Nek pullu gerek nek pul. Asmanga atıma yazıkkan pullurum ne. Ma yaygı üç günlüğü üzem kızlayma üç günlüğü başkalarına yardım kılman diye şahı iyi. Ve sizden kandak soğuk kılışınız bilen karım yok. Ama bana pul gerek nek pul.
1: Sizin soğuduğunuzu ben kızıkmaydı kemmeden.
6: Yok. Bu soğudla bile ben taza yıkım gelişmeydi de. Aşı soğudun tapkan pullu olsun buldu. Mani kötüre alsanız kırın bulmuşsa şşt.
1: Seks koçunun başka yet koçusunu çöğülendim.
0: Şşt. Benim gözüm de şşt değil mi?
1: Ahmetcan.
7: Salam riyafetine yaktımcılar. Salam sohbetlere yaktımcılar.
1: Yaşşı.
7: Başka bir kare. Hatta
1: kuantar mı yaptı, hatta
0: ziyaret mi yaptı, karar mı
7: Buldu
0: makul
1: ha?
0: Buldu
1: yana. Ma İbrahim Cemu dedi, keşif oldu. Koca avtobusun içinde 70'den 80'inci adam bakken, koca avtobus bilen yol talaşmayla, yol bireyle dostlar. Dep ma yol talaşıp kallaha diyenken de.
0: May koca avtobus bilen yol talaşılaydı kallaha bağıma. Durmuş adam tuzu aşınası de. Oha 70-80 adam düşüp yolunun çetiği kötürüp ip koymuşsun maşınınız ne? Eğer ben şoför olamsam hemen la çüşün la. Ben maşını kötürüp yolunun çetiği ip koyalım deyip çö. Yol talaşkan şoförle, işçilik şoförle koşup ip koyup manganmaydı gayağı. Hayda kılattım. Elim abi bir kısım aptı bu şoförleri bek. Yakışıcım, ah gönül cümle.
1: Oy ah gönül, teki şunda yol verdi. Bulup mu aptı bu şoförleri piyadılığa bek yol verdi. Aşkı bek en maktaş karızıydı gayrı.
0: Biraz.
1: Ürümçi sence tez süret yolumu koşuluyunu da hazırçı ravankena merdiyan efendini uçurdum bayılınla.
0: Buldu rahmet. Şenliyan mavu nakış talep kılan program emez. Eğer nakış talep kılan program olsa pütüldey taleplerinden uğurlap besek bulattı. Ayalımdan o zorga üç balamdan yakış bir kıvatkallık için ayalla kalbirgen nakışını talep kılaydı gendim deydi.
1: Siz nakışını pek yakışı eğitip etmesekiniz gerekti çoğu.
0: Kim o mamma?
1: Bu yaktın depoğucu bu yaktın eğitip pek yakışı uğurlu bitip nakışını şunun ula anı ki de kaptı de mi nakışan liyan? Özüm ak gönülü bu kandı ki.
0: Ayalla doğrusu nakışla ben de koyup yere elsek sel vaktimiz kit kalıdı ki. Keçe kelsem üyümge şik içbegen ayalım dedi ama nakışla vattı mı? Bolodu, yakış gönlünüz bilen Muşu Ufçur'un yollap siz Tekimi İcil İnak Bekhtanla tekimi Köp bozun Allah'ın sağlam üspiyetlisi Dilek taşmaz
1: Emili hareketiniz bilen Üzünüzün minnettarlığınızın İşbadilen kağınıza Şanlıyan
8: Çongo Telegrafından Tiyanyi Akıl Karançıqi AI akıl közdüş ve ailge karıştaki yakşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini közdeleydi.
9: Bütünküldük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk bilanla közdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın hatirisini tekrar kömüsünüz mü? Öğünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen abditalını içip, başbettiki tiyanyi akıl karançuk közdüge kirip, akıl küzüşünün kolaylıklığını sınap görün.
10: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeng tiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var.

0: Avtomobil sitib olay desangiz, oktyabr xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga bering.
1: Jumhur Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumhur millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda jungu orzusini o'rtaq ishqa shurayli.
2: Anglavatqiningla yo'llaringizni biz hamra programmasi.
3: Shunda qadrli anglovchilar, yo'llaringizni biz hamra programmamizda almashtirib o'tamiz. Hozir 19dan 46 minut o'tdi. Bilasizlar, Xinjiangdagi eng esil tamni izlash faoliyatimizda sizlarga tavsiya qilib o'tgan ichimliklarni, oshxonalarni. Yanola oq marvayt unyoq guruch ochiq suvlarini ishlatib, mehmonlarning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan ozodi muhitiga Fulivang yangidan ochilgan mehmonlar mashxonasini tavsiya qilamiz.
4: Yana adil so'zlarining udulig'i etilgan shiyudodo shanimiz sizlarga tavsiya qilamiz. Sha, shanglar sha yeginglar kelgan bo'lsa ochiq suv bir xil sha. Shuni yeginglar kelgan bo'lsa udul shiyak bag'aysizlar shiyudodo sha.
3: Pasil şirketinin Pasil Ram Dengeci işçimliğini mi alayda tavsiye kılımız tanırket işçimliği. Ağızdaki işkili kodunu sağmak sanla köpkül mükafatlar sizlerini kütüp duruvatır. Ama bunun için en katta mükafat her gün davatkan Döltümüz futbol komandası ki közü görülgen mahir Behram Abdüveli'nin musabıqısı nakmaydan daksız görüp gelalayısla. Beyrip geliş ayırplan belti yatak tabakta ensirmanla

0: Birdem de bir taraf oldu. Mesuliyet ne? Yaxşı ayrıydı. Kanda dedin.
1: Doğru dedin əs. Rozi can siz qaysı neminin mükafatı değil? Pro temporonun mu?
0: Kanda temporonun ki buludu.
1: Pisa bəgəm mi tuxtayımın?
0: Rozi can kaşkaydı tosa.
1: Hə, biraz raz ilik qar gülünün mükafatı.
0: Şunda akşar. Babda tapşır bağlamasınız.
1: Onda mükafatın nöpsiz mi? Hı.
0: Riyasetçiler, 23'ten Kia Freedy taksi oranım birleş beydeydi kapsamda basa
1: değişmeyi sürdüler. Şimfuğayan tarafıdık ya.
0: Oranım Şimfuğayan dike. Kaysanla, 23'ten Kia Freedy taksi. Zdongdan mı, kolkot mu? Kolkot mu, ya ki zdongdan mı? Şimfuğayan atırapı da deydi. Eğer şu atırapta taksi almış beydeydi kapsamda basa 130, 704, 555 85 130 704 555 85 Çıma
1: Çıqılıp turuşlarınlarını tosılıp tuğalarınlarını oxşatmağan oxşutuşlar qamı da Fındov Çinliyen degen dostumuzum say yolu tuğduk maşindin çüp qalğan şinliyi de qılıp dep çiçilip tuğduğunuma
0: Bapta
1: Eliğici içilip gitti Eliğici mağazla
0: Şundak memtili siz ne desiz
2: Ustanla işlek etti, işlek etti.
1: Kaysı
0: ustanla işlek etti. Mihmallarımıza, mihmallarımıza berip de Mehmet Ali.
1: Yaxşı, yaxşı.
0: Buldu. Şenliyan'a siz yıllığa programıla yok mu? Onda programıla yok.
1: Yok, Bulamda. yok. Bağlarını anlana. Mavu, nem cindala, nemenin ki o prediğinin zıdın kod yoktu. Şodun kende anda.
0: Zıdın kod yok mu? Anda, ben de kaydaydı gittim.
1: Şodun kende.
0: Ne olsa?
1: Almasın. Sizin kodun almıştır peskanda ki yöt gəp. Kod ne? Zıdınlaştırıp onu.
0: Kol kod dedi ya. O kod ne?
1: Zıdınlaştığımı sanaydı Mehmet.
0: Ya ben. Kena kızı koçlar olsa evet koyuluyor.
1: Lekin rozku aynı vaxta da kol kod deyimden bəgən.
0: Şunda.
1: Lekin kendisi şu zıdından ne edip, abdumatik kodluğu ne edip, şunu bilen şunu git bazır kol kodunu unutuq aldık mı ki deyim hemen.
0: Şu resmi mavu. Lekin tez koyu etip, tanşap bulanmayı. Tolu ötürüp xeridanı yek tutup kağandak. Elin elini aldı kendini çay kap.
1: Çay kap raz. Bicar maşinim kıynap.
0: Doğru anayaksın.
1: Onda olsa Anlıqışlayın adamlı kuşurların labilen programımızda katnışınla ve işin salonumuz Şincan 1074.
0: Şadak, onda olsa Anlıqışlayın ki kuşurları yenilandıqça biz mi bazı kuşurlarını yetkizeyle? Ha. 2026-lıq Jonchu Bayramı devlet bayramlıq dəmeliş vaxtını koşup dəmeliş səbəbidin səpərge çıxış koş besik mezgili şəkildinudu. Ayırplan bilti bağısıda beriş mısabısının yukarı buluş, otur böleklerinin tövelleş, kayıtış mısabısının yine zor derecede örleş altı görüldüken. Görüldü. Uzun aviyasiyel inayalarda belet bağısının öz işini sıptı gevdilik bulup, Ürümçi şehrinin Beycan'a kayıtıştaki ayırplan biltinin bağısı en yukarı bağında 2550 yuan getdi. Puhralı aviyasiyel şirketinin ayırplan biletlerinin zakas miktarı Bolturku Uxşeş Mezgildikinin açtı. Kespi sadikler besik mezgilgi takaştırmayı seferge çıkış. 10'nın 6'nı 7'nı günlerdeki kayıt seferi besik mezgilini ötküzü bitip seferge çıkış teklifini verdi.
1: Şimdi mavi yeni bir uçur mu? Pek mühim uçur ki mavi kira abdumobilleri dikkat kıladığına.
0: Hep güzeldi.
1: Ürümçide 1000 kira abdumobilga AI bihaterlik hadimi ornutuş noktada sınav kılındı.
0: Taksi şoförlerimiz de kat.
1: Yakında Ürümçi şehirlik amevi katnaş kira abdumobili şirketi tuncu türkümdeki 1000 kira abdumobilinin akıl bihaterlik başkuruş kontrol kalis sistemisinin derecesini üstürüşünü tamamladı. Kira abdumobillerga ahli iktidarlık terminal ve şoförlerinin hareketini teklif kalis sistemisi ornutulup abdumobil sürüdü. Yürüş leniyesi katarlık sallık malumat Kiç gündüz toplanıp ticaret bütün musabisi canlı küz doludu. Sesime çarçap abdumobla edeş, dikti çeçilip abdumobla edeş, süratini aşırıp beydeş katarlı xatarlı kılmışlarını pereklendirip, her vakit aldığın signal verip ve arka supuğu yollap, şoförlerini ölçemlik meşgulat kılışka agaklandırıp, abdumobulunun yol yürüş bir xatarlıkını yukarı götürdü. Bu qetimki noktada sınak kılış, kira abdumobili kəsbinin bir xatarlık başkuruşunu alğı sürüp, ilgir ki iştin kiyin tüzeşini, İşten burun aldın eliş, iş cereyanı da başkuruş kontrol kılış gözgertti. Bu şundakla partiya kuruluşu hizmeti bilen ticaret başkuruşunu yuğurş emeliyeti bulup, calıq nazarat kılış, başkuruş, bütün cereyanını sürüştürgülü buluşunu iş kaşırdı. Kəsbi tarmaqla noktada sınaq kılış önümü gəsəsən ki, inki qadamda bu əxli iqtidarlıq sistemini kolunuş dairesini tədirci kenaydıdı.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini şaşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletinin birlikini koğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreç barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Qadirlik anlıqçılar mana sizlar uchun yana yarim soatdan bu mulozamat qilamiz. Davomliqtirda programmamizga qatnashishlarni qizg'in qarshi olamiz. To'r taksi Yasinjondan Shenhua shimoliy shimoldan janub qaravan qarshi yo'lmish. Shoshimardan Udilda Abdumobulla ko'p to'silish bor deydi. Juma rahmat.
2: Bo'ldi, yana bir anlıqçımız.
3: Ey, Yasinjondanga hozirmisiz deb qo'ygan toy. Terminaldan mavu shirkatni chaqirayotgan.
1: O oxşamaydı o deyim.
3: Onlarla ofisine de ofis emek mi?
1: Ya oxşamaydı oxşamaydı. Aa o şirketin çaplığı ne? Mesela sizin uçurunuz var onun da. Kaysı şirketin ki uçuru var. Anda uçurulanı köyünü buldu. Manın da yani başka mezmullah bakıyor.
2: Çok mutlu hepsi.
1: Abdumobil sureti, yürüyüş liniyesi toplaydıken.
2: Anladım ki
1: çarçap abdumobilaydı dağa.
2: İlgarlığıdın çarçap abdumobilaydı dağız mu? Dikdiniz çeçilip gitip durup abdumobilaydı dağı atamsı süredini. Bir naşu dağız mı şükür mu? Degen dek çoğumuş dağ.
1: Anladım ki indi nağı. Aşında işlerini sizge eskertik bedik ya.
2: Süred.
1: Oy, dikkat kılın.
2: Ama gepini hata üçünü kamanla süredini bir naşu dağız mı şükürünün tuğluklu bir dek çoğu. Süredini belgelengen süredin bir kilometr aşur dağız mı ya? İki kilometr degen dek demek ki hem de ben kıskartıp desem ben başka mondo dediğiniz de kamanla. Şöyle bir vaktim.
1: Şunun üçün bu mislagi paydalıq mandaq çetqa vaqtida. Shunaqmi?
2: Shu.
1: Surat nashirsanlar signal berdik.
2: Ha.
1: Xulab qalaysanlar, xulab qalaysanlar, ehyo bexatarlik odimma deb xulol aman deb o'g'itib qo'ydigan juma. Chaqchaq qilmayman. Mavu qani?
2: Mavu mana qara mavu Bilal deydi, hozir men Finchangning oldidan 13-chi o'tir tarafga qarab mangan yo'llar to'silib ketibdi deb uchur beribdi.
1: Shunaq. Aniki Malik Yakışımır yasacılar taksirdeş icazet namısında hizmet kılavatkan. Kişilerim ıltımaz kılsı bulamda ıltımaz kılsanız buludu. Lekin çokum idarenizde babayı yıkılışınız gerek. İdarenizde babayı yıkılırsınız. Kerememizde malum kılsınız. İp boğandı iken çokum idaredeki münasebetlik reniş uyarıları karşında ama siz çokum bunu en kaldırıp koyuşsanız ıltımar geldi.
2: Şundaq, anıma taksi diye anlıqçımız Leodavan Körüknosti şimaldan canıp kayılık gıdık da bek tosulup da da Muhammed Ektorup Sileyena.
1: Ay, jığlıman taksici dostumuz, ah jığlıman. Bugünlə emas qo tosulğa baxdınız, şundaq mı?
2: Әттеген кәште елді маңғаш аңлайма, яқтырып, жүрінім шәп елісам бұламды, деп мәраба шында елің әкем бұлды.
1: Қаршы алымыз, көрілден айым келдамады, шында яқшы адет нейтілдірді. Әттегенді бағаш, бағаш аңлайды, идары сауанды, пасыды үйчері түкір күтіду. Азыр мамына, кит бар да азыр, үйе бе әләді мәсен, ян әлі одапты ма бұлла кеп, азырақ тосықшылық ба дейді көрілді ке.
2: Іштің қайтқаш, яны аңлапты мұна.
1: Үйінің алдығы бар да, васыды өчілі өтуді бізден, кәрі ек, пасыды өчілі, мүйін, авазымыз шына олын. Өрмәділік, рон ек, ұлып кетіміз шына.
2: Яны чу, шесен гауджа, шарықтың ғарып қарап маңға юнышты андамандамыз пұқағдың чықылай тұзыл кәті жұма, қағыны демесаму білісілағу қаршы зарап Раванке дейді, тұр такси сөйірі ет.
1: Чаңлы яның қалды Раванке қошылмышты дейді, МГ, етті зетті.
2: Шинфу, шинфу кәкілі.
1: А, тосалдыңыз. Чақ-чақ. Тұғырлып кетті.
4: Kızıl çırağının dertlerinin maşinin formalarının çırağı.
1: Madi. Madi genelde doğru.
2: Uyghur Tibabet Doktor Khan'sın aldığı davan karab manga yönüşte abdumobilan ait köpkene öz alını uçuyoruz.
1: Zdunhut tokluk taksiye edip durup dedi ma taksi jığlıman dedim bu siz ne yapı? Kişim bu yunda jığlalırım da.
2: Onu sen ne mi cik ağırınış ne mi cik ye bu erlerin gibi az işi cik buluş gerekti esli.
1: Jığlımanmış da ayarlarının iğrizi içilse erlerin bir tane ağızı kılı ütüdü.
2: Onu sen ma biyoçinin ne adımı tapkansı edemden işçin ağırdı.
1: Biyoçin rast. Ben bu bek.
2: Da bir kıl işçiniz erib ketdi ma bir xil.
1: Taksi
2: izlib ketmaychimiz ma bol qara.
1: Taksi adolatmi bu balamiz? Odati deydi. Odati
2: 11 taksi g'ashda qo'yib og'a o'xshaydi.
1: Taksi odati degini.
2: Номер ке.
1: Одити, одити ма таксинин номери кенде. Ма адалат окшойт.
2: Мана мушташ буду.
1: А бир күлөйтүнгө адалат, одити, адалат. Одити бир күлөйтүнгө. Ани кенде жакшып калды. Ма Давыт Али нимдейди бу аңлыгычыбыз? Эмди келип сиз түштүн бети жокап кетип Давыт Али. Эмди купап Исам кам бамы нимда жакынмай олтурду деп.
2: Оба Исам кам шаудо менен Шөхрөт Дауям менен хыйлы дийиштүү.
1: Дейшкен сіз нәдеттіңіз ба?
2: Шындай ма? Ол...

0: Mes kıvatı değişip.
1: Hazır büyük bir iski kaldı mı göç. Soğuk atlarını götürüp çık et kentte.
0: Şodoma.
1: Şa. Yok İsam kamçı.
0: Ya İsam kamçı.
1: Mila yakışmışsın ama her gün işte bağında işten çıkken de senin programını anlayma dedim. Mila rahmet.
0: Söygü diyen dostumuz sayılda halinin atrapıdı bozanla haber verip onlar neymiş oldu ya? Ne bu çoğu yollamdı neymiş bu oldu ki aldı dikiler diyorsun belki dostu gitti de.
1: Halinin atrapı belki dostu bir ayak olan
0: Yana man nurnu avası kuçori.
2: Orada tutatır geçine yol haber verir. Guayyalı kaşıyanı sıravanken guayyalı da kalsan normal gaz verir. Kötüret maşı yok.
0: Ravan yol mu payke?
1: Taksi adeti Filip'te bana özgertip koysa abi de. Nimde önümü özgertip ama taksi adalet de özgertip.
0: Aslı da özgertip ha.
1: Şimal aylanmak çıkışı kızı eline körgezme çoğun yıldın. Yani. Yemin daha sana körgezme çoğun yıldın başlap. Dostluk etti deydu bu kalçam. Rahmet.
0: Çanlı yönü aldı ravan ki önce mu koşun işte.
1: Ondan olsa kuşadın telefon ki kaldı.
0: Alaylı.
1: Yakışı mı siz?
0: Sayın ağa kızınız mı?
3: Yakışı mı? Mevlütke, reyatetçiler Zökre'de keşfikin lakaylık olsun.
1: Rahmet, rahmet.
0: Rahmet.
3: Biz hem de hazır. Sizler köyden olur mükün ya Anlıkçılar köyden mükün.
0: Doğru, evet de.
3: Mustafa da hazır. Kuşağının ki kum erik yesi. Maymak getti telefonu zümret. Kum erik yesi Akbağ kentinde durup. Akbağ aram gayet durup yuvası göz çıkıldık. Diye kendik. Bu şu kumlayırık yezdiği çalıştı. Acayip çıraylık yezdik ya bu kuşağının ki. Şu akbak aram gayımı. Bu sık baraktan yap. İçin ormandek aslı bağ varanın arsırı gelesen bağ diye bu aramda.
1: Şundak şundak.
3: Bu yakaş telempeylik bu bağının arsı yakaş telempey yakaş yılla arkalık yazılıktı. Bağ bağının arsı her 10 metre 15 metrenin arlıkta birden eynekli yakaş öylük boşanla. Şundak. Tanlık şehirlerinin boğan da kuyulgan boşanla bakıyor. Hani kendin mavuşisen yani kahve garistanla sarıyı bakıyor. İşte kıvetlik soy merikisi bakıyor. Zade ufak bu da. Karsak bana heyvet yasalgan işte kıvet eynek öylük dağcısıman. Kahve kuşbik bıraksan kumerik diye bağının ot kısır celesan. Bir ay çıksak mı bütün bağını köyünü bulurken. Hem de bırak bu ayını çıktık hazır. Bana bir tesir kıra yeri bir yada. Kışkında kılsızla son kılap etkensiz isen kışkı durmalı içi verimiz. Bu bağının içi de biz kışkı sünni kayak durunuz dedi. Bunu oylap ben köylüm düşüncelik romantik bir görünüşle geldi. Yağaç öy, eynek öy, boşanla dinlenke içi oturup sünni kayak durup kesirdi de bir de kağıdan bağının uzurda çıkardı. Başka yerde kayak nasıl bu? Ak bağ, aram gayet kayak dikendi. Kağıdı huzurlu, boşanda oturup eynekten sarıp huzurlandığı oldu.
1: Şundak, şundak.
3: Hem de biz Akbağ Aramgay'dan Gencan, Sultan'ı bir ziyaret kıyım halka.
1: Buldu, buldu. Sultan, yakışı mı?
3: Yakışı mı siz?
1: Yakışı, yakışı. Kızın karşılığımıza Aramgay'ınla bek çıraylık gecim. Onun sıkıma hazır.
3: Rahmet, rahmet.
1: Küz boğaşka. Kendi bir kıl avu.
0: Bazı darakladı sağırış.
1: Sağan yopurmakla bilen. O eynekinin ki rengi yaman masajıptı öyle. Res. Ram, ram.
3: Rahmet, rahmet. Rahmet, rahmet.
1: Hoş.
3: Sultan bir yerde hazır. Etigendin keşke soru buludu.
4: Her vakit. Her vakit soru buludu.
3: Kışımı yak soru buludu.
4: Kışımı yak soru buludu.
3: Tordaşlarını, radyo aldırgı dostlarını bir teklif bir tüyüde misin?
1: Şuna kolaylı.
4: Buna gammedi soluk değerli kumalıkına. Bizden Akbağ Aram gayımızda bütün tamakma toluk araçlıdır. Gayri milliyetçe, garipçe, gün sayın koyacağımız oluşturdu. Biz Xeyret alanı çokum razı kılıp, kaydırışka kapıda tıkılmız hem terişimiz. Biz Akbağ'da silen çokum. Kızın karşı alanımızı saklayınız.
3: Rahmet. Belki bana bu şunda. Hem de küçük kemmek çoğun dostlarımız çokum Akbağ'ı bir kadem taşırıp yetişenlerini tavsiye kılımız. Dinveyga mı şu? Yoğu Beyyuan Nungcalı Yoğu Beyyuan Nungcalı yani Akbağ Aramgay Kuşak Kersanlı emmeden bilirken şey bir kitişanlar tavsiye kılımız.
0: Karısak mı ona ayda çıraylıkken bu Aramgay ha?
1: Kuşak'ın ha çoğunluğunu bağım ki
0: ha? Hazır şunu demiştim.
3: O çoğunluğunu bağım ki çüştü biz mi şu nan kutusu medeniyet kutusu'a bağım.
1: Ya Akbağ.
3: Ernalla, Ernalla, Melis İbrahim, Zükre Kerem'le kemmetti o dedi. Bu da çıldı azırak bu çoğunluğumuz bozma eve ağaç gideydi koydum.
1: Baldan.
0: Yakşı depsiz.
1: Nandın.
0: Lekin men deyman, ma har joyning kelik bir yerlik tamoqlari bo'ldi-a. Ha. Masalan, Kuchaning qanday yerlik tamoqlari bor?

0: iki adam ayat Qashqarı yolu çıkmak için de Qashqarın. Qashqarı yolu çıkmak için de hazır şamal çıkıyordu dedi, ensirap kaldım deyip.
1: Ensirmen. Belki çok özgürüş yok. Bugün keçeden et gündüzgeçe Ürümçide hava bulutuk bulup keyin içiludu. Temperatura 14-24 Celsius gradus güce.
0: Açığınızı da koyan et keçeden ögüllük gündüzgeçe mi hava uçuk bezdi bulutluk. Temperatura yani okşaşlı 14-24 Celsius gradus güce.
1: Yeni de koyun 24-25 keçeden 25-25 gündüzgeçe hava uçuk bezdi bulutuk buldu. Temperatura 14-23 Celsius gradus güce. Muş 3 günün temperatura farkı çoğun amaz okşaşlam degidek.
0: Bugün muzlumasa etim muzlumaydı.
1: Ögüllük muzlumaydı. Muzlumaydı.
0: Bir kutuası 6 köy, 2 kutuası 9 köy kədəydi bayan qışı xo deyəncə içimli gəcəm. Rəhmət.
1: Zulxumar nə uçurna
2: məli? Afrikadan yüzə çıxıyorlar naib tutaq.
1: Ya bu mənim xatalığım emas, isim Muştaq ekan şuna oxudum. Lakin bir ərinin ovozunu çıxıb qılışını mən oylamığan.
0: Ayalının telefonunu elib. Hə. Әкім әуфчір бері деп үшчір бәген болышы мүмкін болды.
1: Өзіңіздің вешін өзіңіздің үшір басыңыз болды ма? Шу бір үзеті төт күшір берді ғанымен?
0: Мен бұл да өзінің аялының телефонның іштәсім көремімсін
1: әмірі. Ені бір ай, ені бір сі қошылсын нем бұл да, ені бір өзінікігім үшір баса, бір айлдың ішкісінікі тәңчісі нем бұл да?
0: Бұл әрдің мақташты кешілік телефон ұмайдыға әр ма бұл? Телефон қарамайдыған әрдейміз ма не?
1: Вешінсі ек демекші ма?
0: Есіңіз жоқ мына.
1: Сіз Зулқымар жақсы нем қыпты да, онда жақсы етеклеп, тәрбиелеп тұрсың.
0: Жақсы тәрбиелеп, жетіштірген.
1: Онда не болсын, мәйлі дедім.
0: Манда әрләрді жетіштірмек осан емес.
1: Дұрыс айтасыз, Абдымет.
2: Мадиен сіз сіздікі болды деген ғой.
1: Болды.
2: Аға, үш күн болды. Бір қой қалып ішіп отырмын.
0: Я, маған бір атал беріңіз, мен түйген менікі. Ma Sıraj'dan altın bulak koşmaz retten kitabını aldı ki aynı tarafla aldı ki aynı tarafla hayır avan ki dedi Sıraj'dan efendi rahmet.
1: Anar gülma iş gelen asla bir kegen cayları kayıtışam la de. Çim ne değil ha?
0: Aldığımı itiyorum yani yaptım ittiği kayıtmış.
1: Deyip kığa vakti de özümüzün kayıtmış.
0: Meşhur atış dedi o.
2: Tüt yukarıya meşhur binken aşağı bir vaktisinden Mesela Tübeğe'de sanayi parçası müşterek kalıkmanın yolu işte mesela. Yüreğin ve kurgaz müşkül sürüklük yol. Hem mesela Zodin Mazır'ı Muş'a pratik yolla tüsünle tüsülüp gitti. Bu ana yer bir çoğu maşına yürüyüp gitti ama kaptık tüsülüp gitti.
0: Buldu buldu dikkat kılıp benim son analayı tavsiye kılımıza.
1: Қары байланма шымалдың жәніп қымманғанда мады ұғы үйвәнданы алдығы келәйдігенде бір такси бұзылып қапты, елді тоқталмапты, елді маңған шопырла дейқат қылыңла дейді
0: ә? Азылғымар расмы ке? Елдісінің бейшіні ек кем, әл тәкі ағызыңызғы нават дейді, қанч кило? 5-10 кило бұзы болуды азырақ. Қағыныма байрамла келіп отырды, үйі кітіз әмес.
1: Шу-шу ә, мәмі, лекен бәк тоғыр көйдім аш қығыныңыз не. Әргіз ә, мақыл деп өзгіріп санмаң жұмы, ашының бір үйч бір ә, вишін деге вақты дәә деп санмаң жұмы?
0: Ә, елді шазыр, ә, мәл тәкәмінің ағызығы навастама, нават ағам пұлғып телефоным мән деп, жидал İçiyle an yaksa sizin bir er kişi oğandı ki.
1: Meyle hazır kulak değil, şüymem demiş de.
0: İçen ha, içen.
3: Birleşme haberleşi 10.10 kızık dünyasından derisi aşırıldı. Kes...
4: Katnaşını bir geldileştirip yuguruşunu mokum algı sürüşünü bir alladı.
5: Stansımız haberi. İkinci növbetlik Jongu Uttar Asya Meteorologiya Hemkarlıqı Munbiri bugün çüştüm burun Ürümçide başlandı. Atanom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi Atanom Rayonluq Reisi Erkin Tuniyaz, Jongu Meteorologiya İdarsının başlıqı Chen Jellin, Kazakistan Devletlik Surayi Meteorologiya İdarsının başlıqı Dan Nara Elin Bayiva, Dünya Meteorologiya Təşkilatı Asiya və Qərbi Cənubi Tinç Okyan Rayonu İşxanısının müdiri Ben Churchill, Jongu Otur Asiya Mexanizminin muavin baş katibi Erzayev Nur Ali ayrım halda nəq meydanda yaki sınlıq təbrik sözü qıldı. Erkin Tuniyaz bunlarını bildirdi. Şincan, Asiya, Avropa çoğun kuruqlıqının mərkizgi caylaşqan. Otur Asiya devletlerinin meteorologiya sistemisi bilen mən bədaş. Kelimat meselesi men bedaş.

Ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını emelileştiriştiki ul hizmet. Erdericilik halı kurultayı vekilleri, devletin erdericilik yerlik hakimiyet organı terkibidikiler bulup, asasi katlamlı idare kılışını alıp sürüştek mühim mesuliyetini zimmesine algan. Baş şuci Xi Jinping'in asasi katlamlı idare kılış doğrusudaki mühim bayanlarını çonkuru ögünüş, zıçıllaştırışını, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumiyizlik zıçıllaştırış bilen zıç birleştirip, işkinin tikleşinin el kılığıç ehmiyetini çonkuru özleştirip, işkinin kogdaşını katli şıkaşırıp, mesuliyetini kanun boyuca ada kılışını, asasi katlamlı idare kılıştaki türlü kısmetlerge yugurup, yeni devirdeki halk kurultayı vekillerinin mesuliyetini zimmeye ilişi ve devir hısletini namayen kılışı gerek. Zümrüt Obul bunlarını tekitledi. Erdericilik halk kurultayı vekilleri asasi katılan partiye teşkilatının rehberlik ile amının ihtiyacı için bağlap mesuliyetini ada kılışının kırış noktasını del tepip halk kurultayının tüzüm özellikini asasi katılanını idare kılış ünümüye hakiki aylandırışı. Amma arasından yıldız tartış, ammağa yakın buluştak özellikini cari kıldırıp, partiyanın halkı nep yetküzüş siyasetlerini daimlik teşvik kılıp düşendirip, halk kurultayı tüzümünün körnerlik özelliki ve bütün cariyallık halk demokratiyasını ravajlandırışının canlık emeliyetini çonkur teşvik kılıp, kanunlu umumlaştırış teşvikatını pahalı kanat yaydırıp, hakik türde siyaset teşvikatçısı, halk ehvalı alakıçısı buluşu. Amı bilen alakılışıp çonkur ehvali gilip, halık rayını çın kalbi bilen toplap, halıkının akıl parasını kendi kölemde mucessemlap, asasi katlamının emeli ehvalını aynen inkas kılıp, idare kılış tedbirini amının ihtiyacına tehimu yakınlaştırışı, asasi katlamının emeliyeti uygunlaştırışı. Yeni devirdeki Fengqiao tecrübesini çıntırıp ve onu beytip, tevalikedeki ziddiyet maceralarını tüyütüş hizmetiyle pahalı katlaşıp, tınıç yezi kent, tınıç mahalli kuruluşu küçükleşti. Halk turmuştaki kömül bölüş kitigişlik işlerine asasi katılım noktasından çınkadılıp, halk turmuştaki emeli iş türlerini, halk kurultayı vekilleri bilet taşlap karar kılıç tüzümünü çonkuru yolu koyuştu çınkırıp, halk turmuştaki mikro emeli iş türlerini puhta alıq sürüp, kündelik nazaret kılıç, del nazaret kılıç, bütün cariyallık nazaret kılıç hizmetini puhta işlep, vekillerinin mesuliyetini ada kılıç tüzümlikini, amının bəxit tüzümlikini, aylandırışı gerek. Zümrüt Obul bunlarını talep kıldı. Erdericilik halı kurultayı vekilleri avantgardlık

0: Bu yıl Şincan'daki portla Tamojin'den ötküzüş tedbirlerini sicil elalaştırdı. Adetki soğudu şekilde import, export kılıngan yezigilik mesulatları, maşinasızlık elektron mesulatları, tavar, avtomobil katarlıkla 26% köpeyip, taşkı soğudu umumu kımmetinin 58.9% iyiledi. Çetelde kuruluş ödü eliş boyuca mal export kılış, taşkı soğudunun eşişideki yeni yarkın noktaya aylandı. Ürümçi Tamojnisi Statistika Analiz Başkarımısı, Analiz Bölümünün 1. Dərəcəlik Modir Bölüm Əzası Cavriyi əhval tonuşturup mındaq dedi. Cungu, Kırgızistan, Özbekistan, Tömür Yolu Qatarlıq, İşki və Köp Tərəflik Asasi Kuruluş Türü Həmkarlıqının Türkistə, Şincanın Çatəldi Kuruluş Ödü Eliş Boyuca Mal Eksporti 67.5% köpəydi. Bunun içində Tanzaniya, Özbekistan, Tacikistan bilan bolğan eksport ayırmalda 237.3%, 145.3% və 60.5% açdı. Saudi hemralar bilan bolğan həmkarlıq münasibəti barğansırı koyuqlaşdı. Birinci aydın 8-ci ayıqca Şincan'ın bir belvağ, bir yolunu ortak bərpa qılıbatqan dövlətlər bilan bolğan import-export miqdarı 13.8% köpeyip, taşkı soğudu umumu kımetinin 87.6% iyiledi. Afrika, Cənubi Asiya bilen bolğan import-export miqdarı ayırmalda 134.4% ve 79.2% köpeydi. Cavri mındaq dedi. Import-exportning tang eshishi texmi ko'p tashqi savdo korxonasining to'planishiga turtki bo'lib, import-export xotirasi bor tashqi savdo korxonasi 4100 dan eshib 15.1% ko'paydi.
1: Stansimiz muxbiri Lei Ming xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi bugun Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, millatlarning aralashishi, almashtirishi, yo'g'irilishini ilgari surish temasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xinjiang millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyot natijalarini atroflik tanishtirdi. Şincan, Jonghua milletin ortak gavdisi eğini müstehkemleştin ibaret yeni devirdeki partiyanın milletler hizmeti asasi liniyesi, milletler rayonunun türlük hizmetinin asasi liniyesini puhti ilgilep, milletlerinin onarının danısıdak zic uyuşşığa, türlük hizmetlerinin obrazlık, təsirlik, ünümlik əməl ilişib, ünüm hasıl qilişiga türtkü buluş bilen birgen, milletlerinin iqtisadi cahette bir-birge tayin işteki maddi asasını üziksiz puhtalap, xalqning baxt saodatini kuchab ilgari surib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini ko'rinarlik kuchaytdi. Avtonom rayonlik millatlar ishlari komiteti partiya guruhining muavin shujesi mudir Mahmud Ubul Qasim mundaq dedi. Xalq turmushi un amaliy ishini uda yo'lga qo'yib, har millat ommasi oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qilib, har millat ommasini iqtisodiy taraqqiyotdan kelgan natijalardan texmu adil bahman qildik. Bu yil 7 ayning 1-chi kuni Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni rasmiy yo'lga qo'yildi. Şincan, məxsus temirlik ögeniş, məxsus tür boyuca tərbiyələş, təşviq qiliş, küşəndiriş, köp ölçəm boyuca qanunni umumlaşdırış qatarlıq 16 türlük tədbir arqılıq Jonghua millətin ortaq gəvdisi qurulışını umum yüzlük alğı zördü. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi daimi komiteti millət, din, taşqi işlar, xua çavlar xizməti komitetinin müdiri Ma Jian mundaqdırı. 2023 yılından bu yan, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun ziddiyet macralarını köp mənbədin tügidiş nizami. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun Qashqar qədimi şəhrini qoğdaş nizami qatarlıq, Avtonom rayonunun 50 nəcə yerlik nizamı da Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni asasi prinsip qilib, asasi liniyəgə çın bağlab, məxsus temiliq təkşürüb tətqiq qiliş, qanun icrasını təkşürüş, məxsus temida sual soraşını qanat yaydırıb, nizam siyasətlərinin qəğaz yüzüdün əməl ilişikə yüzlənişi ki türtkü buluş enik bekitildi.
0: Emdi, mehri muhabbetki tolgan tiyanşan, Şincan'a nişallık yardım biriş iznaları sahipimiz boyuca anlatış verimiz.

0: Üç, un, yağ, göç, tuxum, süt, köktat, meyve qatarlıq turmuş lazımetlikleri bilen təminləş yeterlik. Bahası muqim bolub, ahalılar tertiblik setvil vatatdi. Talla bazarının asaslıq məsuli Jiang Yujuan mundaqdiri. Tavar türleri toluq, mal zapsi yeterlik. Şunun bilen birge mal kirgüzüş yolları məsulatlarının süpti və süpet kapalet muddatını qatıq egiləb, muqim bahada setişta çan turvatımız. Qashqar şəhridiki Jiangda yezi egilik məsulatları universal bazarada, Her qaysi xam yeni məhsulatlar yayma oranlarda xeridarlar köp bolub, türlük su məhsulatlar ammının yaxtırışıqı erişdi. Qashqar şəhri Jiangda yez iqlik məhsulatları universal bazarı əndin su məhsulatları dükkanının igisi Xiang Yangshan mundaqdırı. Qısqışbaqa qatarlıq su məhsulatları nahiti olqışqı erişib atıdı. Hazır kişi qısqışbaqının hər kilogramının oturucu bahası 180 yuan bolub atıdı. Göçünün süpiti yaxşı, yine məxsus soğukatlı qap tayarladıq. Hazır su məhsulatları içi de qısqışbaqının kündülük setiliş miqdarı 500 kilogramdan 800 kilogram gıcı bolu adını. Jongjiu bayramıdaki baş rolci bolğan Yöbin bazırımı oxşaşla qızıp getdi. Korli şəhredeki Huijia Talla bazırının Yöbin setiş rayonada oxşumğan marka, oxşumğan təmdiki Yöbinla mal cahasına lıq tızılğan bolub, həm ailelerden bəhrimən bolışıqa maskeladığan addi qaplıq məsulatla, həm uruq tuqqan dost buradərlərini yoxlaşqa maskeladığan soğukatlıq Yöbinlarımı bar idi. Korla Huijia Talla Bazri Yemeklik ve Türlük Mallar bölümünün dukan başlıqı Huang Meixia mundaqdırı. Bu yıl Yöbin türümüzde 2-3 yıl yeng məhsulatını köp aytdıq. Növetki setiliş əhvaldın qarğanda cınlap setiladığan Yöbinlar setişinin avat məzgilge kirib nahayti yaxşı setilip atını. Soğukatlıq Yöbinlarga asaslıqı kollektiv setiveli şəklide arq-arqıdın zakazlar tüşüp atını. Hazır köpçelik Yöbin setib alğanda oralmısıqa qaraplı qalmay, Yöbinnin təmi və materialığa texmo əhmiyyət beridğan boldi. Ən-ənvi təmdiki şeker miqdari tövən Yöbinla bu yıl nahayti alqışqı erişib adını.
1: Stansımız muhbiri Xəmid xəbər qılıdı. Xangzhou yavayı hayvalla dünyasının kəlgən 8 Perjivaliski yavı eti 74 saatte 3800 kilometrlik uzun musafını besib, 9 ayının 21 günü Şinjan Tian Shan yavayı hayvanat bağçısı oğuşluk yetip geldi. Bunun bilen Zhejiang bilen Şinjan'dan halkıgan bir meydan etibarlık türlerini koğdaş cahitki küş ulaş muvaffakiyetlik tamamlandı. 9 ayının 21 günü tüştün kiyin at tuşka məxsus işletilgan sandukluk yük abdombeli Şinjan Tian Shan yavayı hayvanat bağçısının çöllük rayonuna kirdi. Buyruk veriliş bilen tan at kaçlanğan yük sandukunun işke birli vakitte geçilip 8 Perjivaliski yavı eti at sandukunun hudde kırıştın çıkan oktak çakallık bilen çıkıp erkin çepip şok kişinedi. Şinjan Tian Shan yavayı hayvanat bağçısının muavin baş direktörü Wang Mingxuan muhbiri gımındak dedi. Atının ağalıtı naiti yakşı hem çakkan bolgaçka bizden yavu itimizden tabi ağalıtıya maskeledikken. Perjivaliski yavu iti devlet tarifinin birinci derecelik noktalı koğduldugan yavayı hayvan. Şundakla dünyada hazırgıç sakılınıp kalgan birden bir yavu at nesli bulup kakaslıktaki tırık taşkatma diyen namı ba. İptidai makani Şinjan Cungarı oymalıkıda. Perjivaliski yavu at türü topunun genini yanımı beytiş üçün bu yıl 8. ayının 28. günü Hangzhou Yavayı Hayvanlar Dünyası, Şinjan Tian Shan Yavayı Hayvanat Bağçısı bilen Perjivaliski yavu etini makanığı kaytırış planı boyunca gelişim imzalaş murasımı ötküzdü. Gelişim imzalaş murasımda Hangzhou Yavayı Hayvanlar Dünyası 2 yaştın 5 yaş kışıp olgan 4 Jüp Perjivaliski yavu etini əksiz iyanı kıldı. Bu Perjivalski yavu atları Şinjan Tianshan yavayı hayvanat bahçesinde karantin kılınğan hem de maslaşış meşkini tamamlığandan keyin Şinjan Karmaylı tegi tuyaklık yavayı hayvanlar tabiiliki koğtulduğan rayonu kutuşulup Şinjan'ın yerlik Perjivalski yavu eti bilen

0: köpeytip yetiştirilip nesil kaldırıldı. Şincan'ın Tianshan Yavayı Hayvanat Bakçısı Mal Doktorhanası'nın başlığı Ma Chao mundak dedi. Bu kıtımkı başka cayığı köçeriş gen ambarını üzül kesil alalaştırıldı. Hem de köpeği süpte ve nesillerinin hayat geliş nispetini zor derecede östürüldü. Bunun dinkin baylık cahitte birbirini toluklaştı ki mühim emeliyetten faydalanıp başka caylardaki ela tür topunu kirgüzü şekilde perci valizki yavu etinin dalı tür topunu eslige keltürüşünü davamlık küçlük trak bilen temirleyimiz.
1: Örmetik radyo unuqçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısı boyuca anlaşberdoq.

Hürmetli radio dinleyiciler, tan terbiye ve sağlamlık programımızı yaptırıp anlaşılanı karşılamız, ben riyasetçi Daniel Mahmut. Mana programımız bugün dal vaqtida huzuringizga sunildi. Anglovchilarimizning avval qirayli programımızni yoqtirib, anglishini shunaqla programımızga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Veshin sipimiz nomeri XG1074 FM. Qani do'stlarimiz, qaysi yo'l bilan ketib borasizlar? Qayerlarda turib programımızni anglaysizlar? Programımızga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishingizni qizg'in qarshi olamiz. Aldı bilen dostlarımızdan Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava raydın məlumatını yetkizgən bulsaq. Ürümçinə bugün keçirin ət gündüz keçə hava bulutlanıb kin içilidi. Yuxarı temperatura 24 Celsiye gradus, tüvən temperatura 14 Celsiye gradus buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Ət keçirin ögünlük gündüz keçə Ürümçidə hava bulutluq bəzdə uçuq bulub, yuqori temperatura 24 Celsiye gradus, tuvan temperatura 14 Celsiye gradus bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Mushoyna 24-chi kuni kechadan 25-chi kuni kunduzgacha Urumchida havo bulutli ba'zida ochiq bo'lib, yuqori temperatura 23 Celsiye gradus, tuvan temperatura 14 Celsiye gradus bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Demak, qisqa o'lig'inli havo raydan keyin Ürümçininki temperaturadan azraq tüşüş görülgən. Yuqarı temperatura 23-24, tüvən temperatura 14 Celsiye gradus. Şun dostlarımız sırtına çıqqanca da bulubmuş ətdiyən keçdə nipizraq bir çapan elbilişini unutup qalmağa islə. Programımız başlayıplam dostlarımızdan uçurlan edip gelişki başlayıptı. Anlıqçılarımızdan kızgın karşılığımız. Abdu Apendi Mıxşkepsiz karşılığımız. Yolu çöğri Adil Soğut Sari'nin aldı da basa yolunuşta maşıla köp dapdı. Azizi isimlik anlıqçımız Sakas Yetküzgeş programmalarını anlayıp mən armağa izle edipdi. Sucu da Sakas Yetküzgeş anlayıp da anlıqçımız tek işten düşmepdi yapacaktınız. Yana dostlarımızdan Savimo programımızni yoqtirib anglaytib to'xtashgapsiz. Kechiringiz, xayrlik bo'lsin. Ahmadjon apandimmi programımızni yoqtirib anglaytib to'xtashgapsiz. Sulxmarmi programımızni yoqtirib anglaytib to'xtib, ko'pdan ko'p rahmat. Amdi yo'llarningki ahvollariga qarsak, ittifoq yo'llarida mashinalar ko'pgan do'stlar. Uningdan boshqa to'silgan yo'l bo'laklaridan yana yo'lida mashinalar sal ko'proq to'silish bor ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, ittifoq ko'rikning osti Шыңнилу тараплы ғалибият юли Вонхуа Дайюэн яны бұрынғы маң көн жүйеннің алды емішті.

0: ladı maşına sal köprek. Andın Sılu Tianshan Jiudian, yani burunki Tumaris Mehmon Sarayının aldırma maşına sal köprek dostlar. Onun başka karaydığın bolsaq tosılğan yol biləklərdən 3-cü körükdən düşüb Longchuan köçəsinə qarab manğa yönəldi. Maşınla köpkən Yujingə köçəsidim, maşınla sal köprəkkən dostlar. Xalıq yolu Zhongyi doktorxanasının ətrafındakı yol biləklərdə maşınla köpkən Chita yoludum, maşınla sal köprəkkən dostlar. Yəni davamlı qaraydığın bolsaq tosılğan yol biləklərdən 5 yıldız Simali yolunun koşum çoluları da maşıla sel köprek. Sucu şarkı kutsunun koşum çolu mu maşıla köpken. Kaşkar şarkı yolu da mu maşıla köp dostlaşma. Onun da başka Sanfangu Simali yolu da mu maşıla köpken dostlarımız önümdeki paydan gaysla. Sevgili simlik anlıkçımız programımızı yaktırıp anlayıp kaysi yerde durup Uye Guangchang'ın keşirke kızıl çıraktaki sula yığılıp kapta yamğır yakkanlıq sebepidin şu tarafdan ötüp gitip ağan ya ki ötmekçi boğan dostlarımız bir hatarlıke alaydı dikkat kılığınızla. Abdu simlik anlıqcımız Dabızan'ın altıda maşılla sel köprek alaydı tosluş yok tepti. Nijat taksi hoşkepsiz hotendin yolu çıra ayırdırımdın gülbağı karap mangan yolunuşta Atırgül kavap kanısının altıda maşılla köp tosluş bağırıptı rahmet. Yani karaydıgan bolsaq anlıqçılarımızdan Jingping Çö degen dostumuz.
1: Haa, şofur dostlar, şofur dostlar.
0: Yaxşı mı?
1: Mavo. Şofşumun etrafı. Ravan olucan.
0: Oy, ravan bolsun. Ravan yolladı. Kit bağınızdan hoş bulduk. Abdurrahman Somkıçı, kelgen kadımınızki mübarek bolsun, rahmet. Nur ismlik anlaşması hoş gelsiniz. Yaxşı mı? Doldu, rahmet. Badam taksi. 4-ci yeslinin aldıdın Seydad uyuyga kel geçe boğan arlıqda maşıla sel köprek. Seydad uyu Kızılcıraqda maşıla köp tosluş bağırıp da. Yekendeki dostlarımız paydınlıp qalğaysla. Onunun başqa qaraydığan bolsaq Azizi ismlik anlıqçımız yaqtırıp anlatman programmanlarını edip dur rahmet. Diqqat qılıp mangaysız. Almaz yaxşımsız Tianshan bağçısı traptik yollara avan kendip dur rahmet. Tursuncan ismlik anlıqçımız işten düşüp öyge qaytqaş anlatman edip dur rahmet. Programımız ne? Yana tamamlıq yaqtırıp anlaysla. Dostlarımız yana tamamlıq uçurlarını berip dur gaysla. Amda biz bugünkü programımızga orlaştırılgan məzmunlarımız haqida sizlarga qısqıca uçur berip ötken bolsaq. Tən tarbiya ve sağlamlıq programımızda aldı bilen Asiya Tən Hərəkət müsabiqasının ayollar basketbol turida Jang Ziyu 22 nömer aldı. Dövlətimiz ayollar basketbol komandası şallaş müsabiqa basqıçığa kirdi. Asiya Tən Hərəkət müsabiqasının ayollar futbol turida dövlətimiz komandası Filippin komandasını yeñip qrupda birinci buluş nəticəsi bilen qrupdan çıxdı. Amdiki 8 kişilik komanda musabaqasida ula Vietnam komandası bilan musabaqalashidi qatarli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programimizning davomida uzun muddat shakarsiz ichimlik ichganda badanda qandoq o'zgarish ko'riladi. Vitamin E oksidlanishga qarshi turish roliga ega, qerishni kechiktirishga foydali deydi. Bu rasmi qatarli mazmunlarda savodlarni sizga beramiz. Qaynamsiz do'stlar, amdiki qatorlar bugungi tantarbiya va sog'lomlik programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetli radio dinleyicileri, şimdi de kıtalar tan terbiye haberleri de bolsun. Asiya tan hareket müsabakasının ayollar basketbol turda Jang Ziyu 22 numara aldı. Devletimiz ayollar basketbol komandası Şallash müsabaka basketçiga girdi. 9-ayning 21-inchi kuni AJ Mingu Wu Osiyo tanarkat musobaqasi ayollar basketbol turnirining guruhi musobaqasi davomli o'tkazildi. Chang Ziyu Osiyo tanarkat musobaqasidagi tunchi musobaqasida 22 nomer ilib, davlatimiz komandasining 41-ga qarshi 110 natija bilan Indoneziya komandasini yengishiga kuch chiqardi. Davlatimiz komandasi tunchi maydon guruhi musobaqasida Tayland komandasi bilan musobaqalashganda Jang Ziyu amdala komanda bilan birga dunyo ligasi ayollar basketbol musobaqasini oxirlashtirib qaytib kelgachga jismoniy kuchini saqlab qolish uchun dam olgan edi. Ang egiz mohirning bo'y egizligi 1 metr 83 sm.

Ken tenerkeçilerden töti, devletimiz tiktak top komandası mahirleri bulup, ula Wang Menyu, Sun Yingsha, Kui Men ve Wang Yidiladın ibaret. Bununla başka, yani Japonya mahiri Zhang Bin Meihemu ba. 2026 yıllık Dünya Tiktak Topçular Kespi Birleşmesi'nin Montpellier Çempiyonluk Müsabakası 10. ayının 27. günüden 11. ayının 1. günü geçe ötkizildi. Erler yekke oynaş, ayollar yekke oynaş 2 tur tesis kılıngan bulup, çempiyon bolgan Mahir Dünya Red Tertibi'de 1000 joklanma numarı erişidi. Asiya Tenerket Musabıqısının su ızış türü erler küç olup ızış çeki yanlandı. Ayalla 200 metrga şahsına arlaş ızış yalqılğış musabıqısına 13 yaşlıq küçük kızcaq rekord pızdı. Ayrıca Mingu bu Asiya Tenerket Musabıqısının su ızış türü 9. ayına 21. günü Tokyo Su Üstü Tenerket Merkezi'ne davamlıq ötkizildi. Zhang Zhanshuo'nun en ahırkı bir kaltekte aldığı ötüşü bilen, devletimiz komandası erler 800 metre küç olup erkin üzüş musabıqısı da Japonya komandasını yenip çempiyonluğa erişti, hem de Asiya rekordini yeniledi. Ayolla 200 metre şahsla arlaş üzüş yalqılğış musabıqısı da 13 yaşlıq mahir Yuzi Dimu onsuz şaraitini özgertip Asiya rekordini bozup taşıldı. Şu günü su ızış turda 7 altın medal tarqıtıldı. Devletimiz su ızış komandası 5 altın medal, 4 kümüş medal, 2 mis medalğa erişti. Erler 800 metrga küç olup erkin ızış yalqılğış musabıqısıga devletimiz komandası Xu Haibo, Fei Liwei, Pan Zhanlu ve Zhang Zhanshuo'larını qatnaştırdı. Aldınqı 2 kaltekte Japonya komandası körnerlik üstünlikni igilep, asta asta devletimiz komandasının aldığı ötdi. Pan Zhanlu 3-ci kaltekte bütün küçü bilen üzüp arlıqını küçükletdi. 4-ci kaltekten aldınqı 100 metrada Japonya komandası yanıla aldırı durdu. Nek meydandaki Japonya'lik tamaşbınlarının güldürmamedek alkı sada saklap gelibatkan Yu Yiting baştın ahırı aldınqı orında durdu. Yüzü de onun kendin qoğlapmandı. En ahırkı erkin ızış musabıqısı da o parıqını tədirici tanıştırdı. Hem de Yu Yiting'den 2 sekund burun ahırkı pəllige yetip berip çempionluğa erişti. O 2 minut 6 sekund 10 dakiqlik netice bilen bu növertlik su ızış türde Tunji Asiya rekordini yarattı. Yu Yiting kümüş medalga erişti.

Hürmetli radio dinleyiciler, Ten Terbiye ve Sağlamlık programımızda davomlaştıratımız qani dostlarımızdan Abdikerim efendim hoş geldiniz. Qarşalımız Chimashan yolları ravonken degen uçurunuzni topshirib oldik. Köpten köp rahmat bergan uçurunuzga.

Hürmetli radio dinleyiciler, Brüksel Siyatır'da katnan sanat radyosundan bir vasıtan tutulan tentarbiya ve sağlamlık programımızın da onlaştıratımız programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yan taratkatçısı Sılu Şetin'de maskadamda anlatılırı programımız ne? Sılu Şetin abçılımı anışınlarına karşılarımız. Hani dostlarımızdan kegen uçurluğa karsak, Noriman isimlik anlaşımız hışkepsiz karşılarımız. Ayırdırımdın kilişte, Beijing, Beylu'dun mağdığın yönlüşten maşıllacık, lakin tosluş yok tabi. Badam taksi yakın ihtipak yollarda maşıllar sert köprek tabi. Rahmet begen uçurumuzda. Kayna dostlarımız, tekton adamlık tentarbiya haberlerde bolsun. Asiya Tenerket Musabıqısının çambaşçılık turda Shen Xiaoyu Zhongguo Xiangang komandası üçün tunca altın medalini kolu geldirdi. 9-21 günü ötküzülgen Aiji Mingguo Asiya Tenerket Musabıqısının çambaşçılık musabıqısıra Zhongguoluk mahir Liu Deun Erler Taiji Gumpsi Taiji kılıçmazlıqı boyunca umumi maharet görüstüştü turda altın medalga erişti. Zhongguo Xiangang mahiri Shen Xiaoyu ayolla çambaşçılık turda çempion bulup, Zhongguo Xiangang vekiller ömeki üçün bu növetlik Asiya Tenerket musabıqısıyla tunca altın medalini koluk yatırdı. Başlanış mürasımıda Zhongguo Xiangang vekiller ömekinin bayrağını götürgen Shen Xiaoyu ayolla çambaşçılık musabıqısıyla maharetini yakşı cari kıldırıp, 9.713 numar bilen çempion buldu. Zhongguo Aumin mahiri Su Chuwen kümüş medalga. İndonezya mahiri Widodo mis medalga erişti. Erler Taiji Gumpsi Taiji kılıçbazlığı boyunca umumi maharet görüstüş musabıqısıyla Liu Deun 2 qetim 9.780 numarı elip umumi neticesi 19.560 bulup altın medalga erişti. Zhongguo Taipei mahiri Sun Jiaqong kümüş medalga. Korea mahiri An Shenji mis medalga erişti. Şu günü keşte ötküzülgen çambaşçılık boyunca erkin muşlişiş türü 8 kişilik mahir Katar'a kiriş yalqılgış musabıqısıra Zhongguoluk mahirlardın 4 eylen musabıqıgı düşüp, hemisi 8 kişilik mahir Katar'a girdi. Erler 56 kilogramlıqla ayrımısırıkı Ou Jiamin Nepal mahirini yandı. Ayolla 60 kilogramlıqla ayrımısırıkı Zhang Xiaoyu 0-2 karşı işki netice bilen İran mahirini yandı. Erler 60 kilogramlıqla ayrımısırıkı Tang Sishu Mongoliya mahirini yandı. Erler 65 kilogramlıqla ayrımısırıkı Wang Chunjin Nepal mahirini yandı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnas sanat radiosidan bevosita tanıtılatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Programımız Xinjiang radio televiziya stansiyasining yeng taratqatisi Sulushetingda masqaramda anlatıldı. Anlatqanlarimizning programımızni yana davomli Sulusheting aptisini anlashni qarshi olamiz.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda jungu orzusini o'rtaq ishqa shurayli.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga tövendiki savatlar bolsun. Uzun müddet şekersiz içimlik içkende bedende qandaq özgürüş görülüdü. Şekersiz içimliklerin tarkibida saplimi qand bar bolup, uzak müddet istimal qilish xatarlik. Masalan, diabet kesalligiga giriptar bo'lish nisbatini oshirib, diabet kesalligiga tava keton kesalidagi kislotadan zaharlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Uning ustiga uzoq muddat iste'mol qilganda odam badanining metabolizm tamponligi buziladi. Aspartam, shakar moddasi qatorliq saplimi qandlar hujayra yo'lidagi foydali bakteriya to'pining tamponligini buzib, insulinning saskorligini tuvanitib, qon shakarini o'rildiydi. Shuning bilan bir vaqtda cho'ng miya va oshqozon osti bezini qidiqlab, insulin ajratib chiqarg'izdi. Lekin badanda glyukozaning parchalanishi bo'lmag'ishqa, uzoq muddatli quruq aylanish insulinning saskorligini tuvanitib, insulinga bo'lgan qarshilikni keltirib chiqardi. Shunga shakarsiz ichimliklarni suv o'rinda ichishga bo'lmaydi.

Qadirlik radio anglovchi do'stlar, anglavotqunlar, sabringiz biz sirdosh programmamiz. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, mazmunlar davomli ta'qiqlanadi bo'ladi. Urumchidagi bir qism yo'l bo'laklarida gaz to'xtaydi. Urumchi shahri Saybaq rayonidagi Nanchang yo'li tinchlik ustoning g'arb tarafidagi klapan quduqini almashtirish qurilishi qilindigan bo'lgachqa gaz to'xtatib ulash mashg'ulot qilishga to'g'ri keladi. 9 ayının 22 günü saat 22'den 9 ayının 23 günü saat 8'gece Saybaq rayonundaki Nanchang yolu, yani Altay yoldan Nanchang janibi yolgucu bolgan yol boyudaki orilla, Nanchang janibi yolu, yani Nanchang yolunun Qorallıq saqçı qısım doktorxanasıgıcı bolgan yol boyudaki orilla, Qumul yolu, yani Nanchang janibi yoldan Tinishliq östüngici bolgan yol boyudaki orilla, Tauyan yolu boyudaki orilla da gaz toxtaydı. Bu qadimgi gaz to'xtashining ta'siriga uchraydigan o'rinlar bo'lsa, Xinjiang, Yinhua Zhixin mehmonsaroyi boshqurish cheklik shirkati, ishchi xizmatchilar oshxonasi, Shilayshun mehmonxonasi, Xinjiang neft shoyani ishchi xizmatchilar oshxonasi, neft shoyani mahalla sahiya mulozamat punkti, Urumchi shaharlik 16-chi boshlang'ich maktab, Xinjiang tibbiy tashxisiy parvish shoyani, ya'ni yuqumdan mudofaalanish punkti, neft shoyani oyliklar qurusi, ko'mirkan doktorxonasi oyliklar qurusi, Kan işleri idarisi aylikla korosi. Yolucular avtomobili zavodi aylikla korosi. Jinsi Huayuan Ultrak rayoni. Ruichang Sariyi Egiz binasi. Zhongfuyuan Ultrak rayoni. Ruian Ultrak rayoni qatarlıqlarını öz içiga aladı. Gaz toxtagan vaqtda uy ichidagi barliq yiqilgi gaz klapanlarining itkalatda turishiga kapalat qilib, gaz yetkizilganda gaz chiqib ketishdan saqlanish. Tabii gaz bilan ta'minlash asliga kelgandan keyin andan gaz kirish klapanini ichish. Yiqilgi gaz chiqib ketganligini bayqagan aman yiqilgi gaz klapanini darhol itib etish. Ishik derizlarni tez ichib havo almashtirish hamda darhol sirtdagi bexatar rayonga berib, Xinjiang yiqilgi gaz guruhining kech kunduzi xaridorlar mulozamat qiziqlanishi 96517 ga telefon qilib, xatarni ma'lum qilish. Bu jarayonda uy ichida o't ishlatmaslik, telefon aloqasi qilmaslik, elektr uskunalarini ichish va taqashdan saqlanish kerak.

Dostlar tövende, Çöçek şehirdeki en güzel ailenin illiqliq dolgan kündülük turmuşi mazoluq akbarat hikayesini birlikte anlayımız. Çöçek şehri Yenşehir Koçbaşkarmısı, Karadon mahallesi de Halide İlahun bir aile kişileri 30 neçe yıl koşunla bilen inak ütüp, yakşılıqını devamlaştırıp, Abdunum rayon boyunca en güzel aile bulup bahalanıp, milletle itibaklığının en güzel güllerini içildirdi. Bu 6 milletin tərkib tapqan çoğun aile bulup, ula inak ütüp, özara hemdemli bulup, evlat mı evlat yakşılıqqa intilip geldi. 30 neçe yıl ilgiri Halide'nin dadısı Xanzu Yaş, Du Rongluğa təşəbbüskarlıq bilen yardım verip, milletle ara çoğunqur mehrimabet ornatdı. Şundaqla bu aileye itibak, dostane, kişilerge samimi muamili qılıdığan aile istili urquni çaşdı. Yılla eqin sudak ötüp dursumu, amma əsli məqsəd özgərmidi. Köp yıladın bu yan bu bir aile kişileri millet ayırmay, bir-birige hemrah bulup, inaq billi ötüp geldi. Her qetimliq bayram dämilişlada cem boğanda, her millet uruq tuqqan dost buradarla özgeci kiyim keçeklerini kiyip, nazu nimetlerini tetip, ötken işlerini əsləşidu. Lərzan akardiyon küyü və külk sadaları yanrap, sığdırışcan, inaq keypiyat, köngüllerini avundurdu. Ola özünü kamalat tapqızıp, aileni obdan baş qurup, qoşnula bilen inaq ötüp geldi. Halide İlahun baştın ahır ah gönüllüki bilen, amivi mənpəyatlarlıqqa qızğın qatnışıp, qoşnularga illiqliq yetküzüp, yıl boyu yalğız durduğan yaşanğanlarının halidin xəbər elip, qiyinçilgı ba ammağa yardan bədi. Her bir kiçik yaxşı işarketle arqılıq məhəllini illitip, qoşnularının qalbini yorutdi. Yaxşı aile istili evlatın evlatı davamlaşıp, aildeki kiçikler çoğunlarını ülge kılıp, əxlaq pəzilətini uluqlaydıgan, yaxşılıqı intildiğan, tırışıp ögünüp alğı ilgirlaydıgan. Türlük müsabıqı meydallarda yaxşı nəticilərini qolğı gəltürüp, yeni dəvir yaşlarının esil qiyapitini namayan kılıdıgan keypiyat barlıq geldi. Halide İlahun mundaq dedi, milletlə itibaklıqı əzəldin bir cümlə şuar əməz, bəlkü kündülük durmuşdu ki, səmimilik və sığdırışcanlıqqa sınış gerek. Kelgüsü de o yana esil

Avtomobil derisinden taşlığın ahlatınız muayetki təsir etkizip kalmay. Yani arkanızdan kilovatkan avtomobilinin beyhaterlikiye xavip ip gelişi. Hatta muayet tazlık işçilerinin katılı bu gelişi mümkün. Avtomobil derisinden ahlat taşlaş medeniyetsiz, ahlaksız kılmış. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etkili günler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanğa kelip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjanın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kıl. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüte, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avaklık davamlışı batkan şehir kitsi, sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjanğa kelip, mezelik taamlağı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjanğa kelişinizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzu isteklerini püküp, yeni bir günü kuş tebessüm ile kutu alğan qadirlik dostlar, ategelik Allah xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 9. ayının 23. günü, çarşembe. Dikala kalendarı boyunca 8. ayının 13. günü.

Hürmet radio anlayıcılar, 107.4'ten Xeyli Sarı programımızı devamlaştırdığımız hem de Selaniye 107.4 Katna Sənət Radyosu'nun bugünkü bütünkülük programlarına anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mezmundan haber dağılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ten Xeyli Sarı programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programı seyri kıtanladı buludu. Saat 8.30'da Ategelli Xabarlar programısı. Saat 9.15'da Ategelli Yollarınızı Biz Amra programısı. Saat 11'da Sabırınızı Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Minin Abdumobilin programısı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobilga ait bilim sabatla Abdumobil seti seti biliş doğrusuzluk uçurları diye kıtınladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Biz Amra programısı. 107.4 Katnan Sənət Radyosu'nun her gün 3 saat 13'ten 15'e anlatılan Çüşlük Yollarınız Biz Amra programısı Çüşlük Aramağızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Kanunsuz Gəmra programısı. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Etqınbar programısı. Kişiler arasındaki mihri muhabbet tavsiye kılındığın yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv kişi tarqıdırgan bu programının ganimet dəmlərini qoldun berib qoyma. Saat 17'de Gülğünçilər programısı. Saat 18'de Katnaş Leniyası programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Biz Amra programısı. Saat 20.30'da Şincan Xəbərlərini anlayısılı. Saat 21.15'de Təntərbiyə və Sağlamlıq programısını anlayısılı. Bu programımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çeyniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları deyik tanladı buludu. Saat 22'de Səpırınızı Biz Sırdaş programısı anladılıdı. Saat 23'de Xeylik Axşam programısı, bunun da yakınlıq naxşı muzikla könül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Etqınbar programı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katnan Sənət Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmet radio anlayıcı dostlar, emniye hava araydı malumatı anladığımız Ürümçü'de 9. ayının 23. günü gündüzden gece gece hava ucuk temperatura 14'ten 25 Celsius gradus gece. Ürümçü'de 9. ayının 24. günü gündüzden gece gece hava bulutluk temperatura 14'ten 24 Celsius gradus gece. Ürümçü'de 9. ayının 25. günü gündüzden gece gece hava bulutluk temperatura 14'ten 22 Celsius gradus gece bulutu 3 bal şamal çıkıdı. Havaraydı, məlumat anlattı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birudu.
0: Biz manımışında tohtamay almış durgan tört basılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
2: Bir 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şehir yollarda. Turmuş ve hizmette siz için baştan-axırı illik mülazimet kıladı. Sefer ceryanı da sizge ızcıl sırdaş hemra boludu. Meyli turmuş ritmini koğuluşu vatkan bulun, ya ki sürat ip getken hoşallıkla huzurunu sürü vatkan bulun, 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz bilen birlikte tırışıp algı ilgirleydi.

Qala sifatlik yağaq merizi, quruq üzüm, gülqand, künjüt qatarlı xam materiallarını inçik tallab qiyam qılıb, bütünlüy qolda tayarlandı. Yöbingnin jildisi çürük həm yumşaq bolup, tatlıq təmi köngülge tegmeydi. Hər çişligəndə quyuq yerlik təmni his qılğılı boludu. Xemir yuğuruş, qiyam tayarlaş, lısqı selişqiç bolğan hər bir iş tərtibini ustamla özü bir qolluq tamamlaydı. Doğubkina hararati muvafiq bo'lgandilar, mazilik purqi joyida chiqdi. Nurg'un xotinliklar uchun aytganda bu yerlik yubing ularning xotirasidagi eng haqiqiy jungju bayrami ta'mi hisoblandi. Xotin shahri aholisi Zhang Yuanyuan bu yerdan yubing sotib oldi. U mundaq dedi: "Xotinning yerlik yubingini azaldan yaxshi ko'raman. Bu yubingning ta'mi intayin sof, yeyishlik. Her yili Jongju bayramida xeyli köp setib elib, öydikilər bilan yeymiz. Yurtdagi uruq tuqqan dostlarımı azraqdan əvətib bermən." Yöbingning yaxşı setilishiga əşya obrotumu küç qoşub atdı. Sodigarlərgə qolaylıq yaratish üçün poçta tarmaqları mülazimətini aldığı sürüb, xizmətçilərini dükanğa kilib, yöbingni bevasitə tapşırıb elib, jay-jaylarga əvətişke orunlaşdırdı. Xotin shahrlik pochta tarmoq idorasi Chengzhong yig'ish yetkazish bo'limining yig'ish yetkazish xodimi Zhao Jianwei tunishtirib, yubing zakasi kuniga o'tirib hisob bilan 700 dan oshiradi dedi. Jinglash o'rab qachilashdan avtomobil qachilab to'shiqcha ishik oldidilar tamomlanadi. Yangli to'xobkidan chiqqan yerlik yubing tez yo'llanma avtomobiliga qachilinib, bir necha kundilar butun mamlakatning har qaysi joylaridagi iste'molchilarning tamoq ustiliga yetkaziladi. Dükkandakiler aldıraşçılıkta yetişelmeyle kalgan idi. Koşnularımı kilip kutu kaçılaş, talon çaplaşka yardımlaştı. Bayramda bu küçük dükkan kaynam taşkınlığı çömgen idi. Yakınki yıllardan bu yan Xotin ən-ənəvi yerlik yöbingleri öz cayının xas təmigi tayınım. Elektrolik soda supasidan paydalanib, setish yo'llarini uzluksiz kengaytirib, o'z joyidan chiqib, butun mamlakatga yuzlanib, Xotinning xos mazalik taom nom kartasiga aylandi. Bayramlik yubingning yaxshi setilishi shu joyning bayramlik iste'moliga unumlik turtki bo'lib, savdogarlarning kirimining eshishiga kuch qo'shibla qolmay, yana sirtdan kelgan texim ko'p iste'molchilarni bu sherin tam orqali Xotinni tanish. Xotinni esida tutish imkoniyatiga ega qildi. Jongju bayramidagi oy to'lgan kechada mayli qayerda bo'laylik. Tian Shanning janubiy etikidan avatilgan bir tal yerlik yubing jam bo'lish ta'mini dal vaqtida yetkazaladi. Ko'chib bo'yidagi kichik do'konlardan butun mamlakat bozorgacha an'anaviy qo'l hunaridan elektronlik savdo ashyo

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla, anlamadığınızla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

avtomobilda, öyde. Şundakla her cayda 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, köyünüz yerin çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.